nisvetün fi'l medinetim re'atul azizi turavidu fetaha an nefsih kat şegafeha hubba inna le neraha fi dalalin mubin. Ve kale ve dedi kelimeler. Nisvetün kadınlar fiil medineti şehirde emretu el azizi azizin vezirin hanımı turavidu elde etmek istiyor. Fetaha onun emrinde olan kölesi genç delikanlı an nefsihi onun nefsinden kat olmuş şegafeha onun kalbine işlemiş. Hubben sevgi, aşk inna muhakkak ki biz le neraha onu görüyoruz fi dalalin bir sapıklık içinde mübinin apaçık. Ve kale nisvetün fiil medineti ve şehirdeki kadınlar şöyle dedi. Nisa kadın demek. Nisvetün kadınlar. İmraetül azizi turavidu. Azizin vezirin hanımı elde etmek istiyor. Fetaha an nefsihi onun emrinde olan kölesi genç delikanlının nefsini. Kat şegafe ha hubben. Aşk, sevgi, muhabbet onun kalbine işlemiş. İnna le ne arha biz gerçekten onu görüyoruz. Fi dalalin mümin. Ap açık bir sapıklık içinde. Bunlar kelimeler. Cümlelere geldiğimiz zaman bunlar cümlecikler. Cümleler şöyle. Şehirdeki kadınlar azizin, vezirin yani hanımı onun yani emrinde olan kölesi genç delikanlıyı elde etmek istiyor. Aşk onun kalbine işlemiş. Biz gerçekten onu apaçık bir sapıklıkta görüyoruz. Dediler. Yusuf suresinin bu ayetlerinde Hazreti Yusuf'un Mısır'daki hayatının başlangıç günleri anlatılıyor. Ve şehirde dedikodu almış yürümüş. Aziz'in yani Firavun'un vezirlerinden birinin hanımı Hazreti Yusuf'a aşık olmuş, ondan muradını almak istemiş diye söylentiler çıkıyor şehirde. Ve 31. ayet-i kerime fe lemma semi'at bi makrihinne erselet İleyhinne ve a'tedet lehunne muttekaen ve a'tet kulle vahidetin min hunne sikkinen ve kale Ruc aleyhinne felemma re'aynehu ekbernahu ve kattane eydiyehunne ve kulna haşa lillahi ma haza beşera
in haza illa melekun kerim. Felemma, böylece olduğu zaman, semiat, işitti. Kadın bi mekri hinne, çekiştirdiklerini, dedikodu yaptıklarını, erselet, gönderdi. İleyhinne, onlara, kadınlara. İleyhinne, onlara, kadınlara. Ve a tedet ve hazırladı. Lehunne, onlar için, kadınlar için. Müttekaen, karşılıklı dayanıp oturacak yer. Ve atet ve verdi. Kulle, hepsi, gayretin birine. Minhunne, onlardan. Kadınlardan. Sikkinen, bir bıçak. Ve kalet, ihruç, ve çık dedi. Aleyhinne, onlara. Kadınlara. Felemma, o zaman olunca. Re'eynehu, onu gördüler. Bayan, kadınlar. Ekbernehu, onu büyüttüler. Çok beğendiler, hayran kaldılar. Ve kattane, ve kestiler. Eydiyehünne, onlar ellerini. Ve kulne, ve dediler. Haşa, hayır. Lillahi, Allah için, ma değildir. Haza, bu. Beşeren, bir beşer. İnhaza, bu olsa, olursa, illa, ancak, sadece, melekun, bir melek, kerimun, üstün, kerim, bir melek. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Felemma semiat bi mekrihinne. Böylece kadınların onu çekiştirdiklerini işittiği zaman, erselet ileyhinne, onlara davetçi gönderdi. Ve a tedet lehunne müttekaen, ve onlara karşılıklı oturacak yer hazırladı. Ve atet kulle vahidetin minhünne sekkinen, ve onlardan her birine bir bıçak verdi. Ve kalet ihruç aleyhine, ve Yusuf'a, onlara, bayanlara, çık dedi. Felemma ra'aynahu, böylece onu gördükleri zaman, ekbernahu, ona hayran kaldılar. Ve kattane eydiyehünne, ve ellerini kestiler. Ve kulna haşa lillahima, ve haşa Allah için. Haza beşera, ma haza beşera, bu bir beşer değil, bir insan değil. İn haza ille melekun kerim, o ancak kerim bir melektir dediler. Şimdi cümlecikleri cümle haline getirelim. Kadınların onu, yani kendisini, çekiştirdiklerini işittiği zaman onlara davetçi gönderdi. Ve onlara karşılıklı oturacak yer hazırladı. Onlardan her birine bir bıçak verdi. Ve Yusuf'a, onlara, bayanlara, çık dedi. Böylece onu gördükleri zaman ona hayran kaldılar ve ellerini kestiler. Ve haşa, Allah için bu bir beşer değil, ancak kerim bir melektir dediler. Şimdi bir defa daha okuyalım. Kadınların onu, kendisini çekiştirdiklerini işittiği zaman onlara davetçi gönderdi. Onlara gönderdi, yani davetçi gönderdi. Ve onlara karşılıklı oturacak yer hazırladı. Onlardan her birine bir bıçak verdi, meyve soymaları için. Onlardan her birine, yani meyve soymaları için, bir bıçak verdi. Ve Yusuf'a, onlara,
kadınlara çek dedi. Böylece onu gördükleri zaman ona hayran kaldılar ve ellerini kestiler. Ve haşa, Allah için bu bir beşer değil, ancak kerim bir melektir dediler. Hazreti Yusuf melek kadar güzel bir insanmış ve güzelliğiyle meşhur bir nebi. Kadınlar Hazreti Yusuf'un güzelliğinden meyveleri soyacağız derken ellerini kesmişler. Allah Teala ondan bahsediyor. Bütün başka yerlerde olduğu gibi orada da dedikoducu hanımlar var. Orada da insanlar var. Erkekler var, kadınlar var. Bütün devirlerde olan şeyler o devirde de olmuş. Dedikodular vesaire. Burada Allah-u Teala'nın söylediği bir husus var, söylemiş olduğu. Yani kadınlar çekiştiriyor Aziz'in hanımını, yani vezirin hanımını, ama kendileri gördükleri zaman Hazreti Yusuf'u, onların da durumu bayağı kritik oluyor. Hazreti Yusuf'un güzelliğinden kadınlar ellerini kesiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu sure Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Yahudiler, Museviler ne zaman Mısır'a gittiler suali sorulduğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu Yusuf suresi indirilmeye başlanıyor. Ve Musevilerin Mısır'a gitmesi Hazreti Yusuf'un kaçırılarak Mısır'a götürülmesi sebebiyledir. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. 32. ayet-i kerime. Kâlet fezâli kellezî lüm tunneni fih ve lekat ravettuhu an nefsihi festa sam ve le'in lem yef'al ma amuruhu le yusçenenne ve le kunen mines sagirin. Kalet. Dedi kadın. Kale erkek dedi. Kalet kadın dedi. Ve zalikun ne? İşte bu ellezi lumtunen ne? Lumtunne ni? Beni kınadığınız kişi kimse işte bu dedi. Fihi onunla onun hakkında. Onun hakkında beni kınadığınız kişi bu dedi. Ve lekat ve andolsun ki ravet tuhu onu elde etmeye çalıştım, elde etmek istedim. An nefsihi onun nefsinden. Fe istasame o zaman imtina etti. Aşırı derecede şiddetle sakındı.
ve leyin ve eğer lem yef'al yapmazsa ma şeyi amiruhu ona emrettiğim şeyi le yusinenne mutlaka zindana atılacak ve le yekune ve mutlaka olacak olarak küçük düşenlerden mines sagrin. Sagir, asgar, küçük oluyor. Ekber, kebir, büyük oluyor. Ve cümleciklere geliyoruz. Galet fe zalikunnellezi lümtunneni fihi. Şöyle dedi. Hakkında beni kınadığınız kişi işte bu. Ve lekat ravettuhu an nefsihi. Yemin ederim ki onun nefsini elde etmek istedim. Onun nefsinden ram, murat almak istedim. Festesame, fakat o şiddetle sakındı. Ve leyin lem yef'al, ve eğer yapmazsa ma amiruhu, ona emrettiğimi le yusyenenne, mutlaka zindana atılacak ve le yekunen mines sagirin, ve mutlaka küçük düşenlerden, küçüklerden, küçülmüşlerden, alçalmışlardan olacak. Şöyle dedi. Hakkında beni kınadığınız kişi işte bu. Yemin ederim ki onun nefsini elde etmek istedim. Onun nefsinden murat almak istedim. Fakat o şiddetle sakındı. Ve eğer ona emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve mutlaka küçük düşenlerden olacak. Kadın kocası tarafından Allah'tan tövbe et, mağfiret et, günahlarının affedilmesini iste. Tarzında bir ifadeye maruz kalıyor. Böyle bir durumda Yusuf'un orada kalması ve hanımlara vezirin karısının Yusuf'u göstermesi Kur'an-ı Kerim'in olaylarından bir tanesi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de birçok kıssa anlatılıyor. Hazreti Yusuf için de onun hayat hikayesini vermiş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Tabii bunlar Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Yani Allah Teala birçok şey ifade etmiş burada. Kadın suçüstü yakalanmasına rağmen vazgeçmiyor. Ve Hazreti Yusuf'u emrini yapmaya zorluyor. Ve ayrıca söylüyor ki eğer emrimi yapmazsa hapse girecek diyor. Daha sonraki ayetlerde Yusuf'un gerçekten hapse girdiğini görüyoruz. Yani Allah-u Teala'nın anlattığı bu kıssalar içinde ibret alınması lazım gelen çok olay var. Kadın hem suçlu hem güçlü. Ama kocasına ne söyledi kadın? Orasını bilmiyoruz. Ama bu kadınlara açıkça itiraf ediyor kadın. Ben ondan muradımı almak istedim diyor. Murad ettiğim şeyi

Geliyoruz. Diyor ki Hazreti Yusuf, Kale Rabbis Sicnu Ehabbu ileyye mimma yed'uneni ileyh ve illa tasrif anni keydehunne asbu ileyhinne ve ekun minel cahilin. Kale dedi ki, Rabbi Rabbim, es-sicnu hapishane, zindan, ehabbu daha sevimlidir, daha muhabbet duyarım ona, ileyye bana, mimma şeyden, yani minma, yed'uneni beni çağırdıkları, davet ettikleri şeyden, ileyhi ona, beni ona davet ettikleri şeyden, hapishane, zindan daha sevimlidir. Ve illa ve ancak yalnız başka, tasrif, uzaklaştır, çevir anni benden, keydehunne onların, hanımların hilesini, tuzağını. Asbu kalben meylederim, ileyhinne onlara ve ekun ve olurum, minel cahilin, cahillerden. Şimdi ne görüyoruz? Yusuf kadının dediğini duyuyor. Belki de kadın diğer kadınların yanında söylüyor bunu. Hele diyor bir emrimi yerine getirmesin diyor kadınlara. O zaman diyor onu zindana attıracağım diyor. O zaman küçülmüşlerden olacak diyor. Alçaltılmışlardan olacak diyor. Hazreti Yusuf ise onun gibi düşünmüyor. Bakalım cümleciklerde ne çıkıyor ortaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbis sicnu ehabbu ileyye. Yusuf Aleyhisselam şöyle dedi. Rabbim zindan bana daha sevimli. Mimma yed'uneni ileyhi. Beni ona davet ettikleri şeyden. Ve illa tasrif anni keydehunne. Onların, kadınların tuzaklarından beni uzaklaştırmazsan, uzaklaştırman hariç. Asbu ileyhinne. Onlara meylederim. Ve ekun minel cahilin. Ve cahillerden olurum. Ve cümlecikleri birleştiriyoruz. Yusuf Aleyhisselam dedi ki, Rabbim zindan bana beni ona davet ettikleri şeyden daha sevimli. Onların, kadınların tuzaklarımdan beni uzaklaştırmazsan onlara meylederim ve cahillerden olurum. Burada Hazreti Yusuf'un konuşmayı duyduğu kesinlik kazanıyor. Ve Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Ya Rabbi diyor beni o zindana göndermeleri benim için bir problem değil. Beni o zindana gönderdikleri zaman o zindan bana beni davet ettikleri o fiili işlemekten daha sevimli. Yani Hazreti Yusuf zindanı tercih ediyor. Burada Hazreti Yusuf'un Allah-u Teala'nın standartlarına ne kadar sadık bir Allah'ın evliyası olduğu kesin hüviyette ortaya çıkıyor. Allah-u Teala Hazreti Yusuf'u sadece çok güzel yaratmakla kalmamış. Ona çok sağlam bir karakter nasip kılmış. Hazreti Yusuf'u Kur'an-ı Kerim boyunca tanıdıkça babası Hazreti Yakup'un

Yusuf'u neden başkalarından daha fazla sevdiği çok kesin anlaşılıyor. Bir defa Yusuf çok güzel bir çocuk. Babası onun için onu seviyor. Saniyen, dürüst, ahlaklı, sağlam bir karakterin sahibi. Ve kardeşleri bu yüzden babalarının onu bu kadar çok sevmesi konusuna katlanamıyorlar. Öyleyse onun için Hazreti Yusuf'u alıyorlar, kuyuya atıyorlar. Ama Allah-u Teala onu yüceltmeye kararlı. Ve bütün mübadirelerden daha ötede daha güzele ulaşacak Hazreti Yusuf. Ve Yusuf suresinin 34. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Festecabe lehu rabbuhu feserefe anhu keydehun innehu huves semiul alim. Fe istecabe, o zaman kabul etti, icabet etti. Lehu, ona, Rabbühü, onun Rabbi. Anhu, ondan. Keydehünne, onların hilesini, tuzağını. İnnehu, muhakkak ki o. Hüves semiu, en iyi işitendir. El alimu, en iyi bilendir. Festecabe lehu Rabbühü. Ona Rabbi o zaman icabet etti. Fessarefe anhu keydehunne. Böylece onların hilesini ondan uzaklaştırdı. İnnehu hüves semiül alim. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir diyor Allah Teala. Cümlecikleri birleştiriyoruz. O zaman Rabbi ona icabet etti. Böylece onların hilesini ondan uzaklaştırdı. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en iyi bilendir diyor Allah Teala. Demek ki Allah Teala kadınların hilesine rağmen, kadınların arzusuna Hazreti Yusuf'u rağmen etmiyor. Ve daha sonraki kesimlerde Hazreti Yusuf'un cehenneme gitmesi söz konusu. Hazreti Yusuf'un hayatı gerçekten bir roman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve ibret alınacak olan çok yerleri var. Ve Hazreti Yusuf'un yabancı bir ülkede adım adım nasıl yükseldiğini daha sonraki ayetlerde inşallah beraberce göreceğiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz bir mutluluk sizlerle olsun sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmekle söze başlamak istiyoruz. Hepiniz bizim için ayrı bir kıymetsiniz sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok seviyoruz. Allah Teala ilk iş olarak bize sevmeyi öğretti. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmeden geçemiyoruz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz sevgili kardeşlerimiz. Bütün insanlar için Allah Teala mutlu olmayı hedef tayin etmiş. Hepimiz insan olarak doğduk. Bu Allah Teala'nın emrettiği mutlu olmayı hak etmeliyiz. Kim dininin gereklerini yerine getirirse bunu mutlak olarak hak eder. Allah Teala namaz kılın diyor, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin. Böylece İslam'ın 5 şartını yerine getirin. Ama orada bitmiyor. Teslimler de var sevgili kardeşlerim. Dinimiz İslam dini. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Öyleyse hedefimiz teslimler. O zaman Allah Teala'nın bize Kur'an-ı Kerim'de emrettiği hedefleri birer birer yakalarız. Önce ruhumuzu teslim ederiz. Sonra fizik bedenimizi, sonra nefsimizi, en sonra da irademizi Allah'a teslim ederiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir zevktir. Bu bir mutluluktur. Allah ile bile olmak. İnsanların Allah'ın emrinde ulaşmaları lazım gelen bir hedef var. Bu hedef teslim olmaktır. Standart ruhun teslimi, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, en sonra da iradenin teslimi. Her teslim bize daha üst anlamda bir başarı sağlar. Allah'a daha bir yakınlık sağlar. Sevgili kardeşlerim, dünyadaki en güzel şey Allah ile bile olmaktır. Yani Allah ile konuşabilme yeteneğidir. Herkese verilmez. Ama isteyen kişi zikrini arttırmaya devam ederse bir gün bu hedefe o da ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, hepimizin bir hedefi var. Bu hedef etrafımızdaki insanları mutlu etmek. Mutlu ettikçe daha çok bu olay bizi sarmaya başlar. Çünkü insanları mutlu etmenin öyle bir mutluluk duygusu oluşturması vardır ki kişi bunu hiç unutamaz. Bir ömür boyunca insanları hep mutlu etmek istikametinde elindeki çalışmayı devam ettirir. İşte sevgili kardeşlerim, onun için dinimize İslam dini diyorlar. Allah'a teslim olmayı ifade ediyor. Allah Teala bütün insanlara Allah'a teslim etme emrini vermiş, teslim olma emrini vermiş. Bütün insanlar için
Mutluluk bu teslimin arkasında. Ruhumuzun teslimi, fizik bedenimizin teslimi, nefsimizin teslimi ve irademizin teslimi olarak dört tane teslim hepimiz için devreye alınmış. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız. Bu bir zevk sevgili kardeşlerim, bir huzur kaynağı. İnsanları sevmek ve sevdiğimizi ispat etmek. İşte insan olmak, işte insanları mutlu etmek. Hepimiz için insanları mutlu etmenin zevki İslam'ın büyük bir hüviyetidir. İslam, lügat manası olarak teslim olan demektir. O kişi önce ruhunu, sonra fizik bedenini, sonra nefsini, en sonra da iradesini Allah'a teslim etmekle vazifelidir. Onun için dinimize İslam dini diyorlar. Söylediğimiz bu. Diyoruz ki bizim dinimiz İslam dini. Ne demek İslam? Teslim olan demek. Öyleyse dinimiz Allah'a teslim olanların dini. Bu insanlar ruhlarını Allah'a teslim ederler. Fizik bedenlerini teslim ederler. Nefslerini teslim ederler. Ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Bu teslimler kişiyi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılar. Niçin daha mutlu kılar? Çünkü her birisi daha sonra gelen bir statü gösterir. Bu ise zikirler devam ettiği sürece nefsin kalbindeki afetlerin daha fazla, daha fazla, daha fazla yok olduklarının işaretini taşır. Öyle ki insan neticede daimi zikre ulaşır ki bu daimi zikir o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri temizleyebilen tek ilaçtır. Öyleyse kim Allah'a en yakın olmak istiyorsa o zikirlerini arttırarak nefsinin kalbindeki bütün afetlerden kurtulmak istikametinde elinden gelen gayreti sarf etmelidir. Bütün insanlar için mutluluk bunun arkasındadır. Sevgili kardeşlerim, sevmek konunun temel şartını oluşturuyor. İnsanları seveceğiz. Sevdiğimizi kalbimizde saklamayacağız. O sevgiyi sevdiklerimize açıklamakla vazifeliyiz. Açıklamalıyız ki onların da bize karşı bir sevgileri varsa onlar da aynı şeyi bize de ulaştırsınlar. Bizi sevdiklerini bize de söylesinler. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah-u Teala ne kadar güzel şeyler nasip kılmış. Önce ruhlarını teslim alıyor, sonra fizik bedenlerini, sonra nefslerini, en sonra da iradelerini teslim alıyor. Ve bu sonuç işlemlerin tamamlandığını gösterir. Ruhun ve için yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah Teala ne istiyor biz insanlardan? O hepimizden mutlu olmamızı istiyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizim konuşmalarımız göklerden insanlara ulaşıyor.
Bu da Allah Teala'nın çok büyük bir lütfu, keremi, çok büyük bir ikramı yani. Ey Yüce Allah'ım diyoruz, sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İnsanlar, sevgili kardeşlerim, yaşayan varlıklar olarak Allah ile ilişkilerini mutlaka en güzel standartlarda devam ettirmelidirler. Bu statü, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi diye dört tane teslim içerir. Hepimiz bu teslimlerde onları gerçekleştirmekle mutluluğu daha üst boyutta, daha üst boyutta, daha üst boyutta taşırız. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. İnsanlar Allah Teala'nın dizaynı içinde sevmeyi öğrenmelidirler ve sevdirmeyi usul haline getirmelidirler. Seveceğiz sevgili kardeşlerim. Sevdikçe onlar da bizi severler. Yani sevdikçe seviliriz. Sevmek bir büyük mutluluktur. Allah'ın lütfudur. Sevilmek de aynı standardı ifade eder. Başkalarının bize karşı olan sevdiğinin bize ulaştırılmasıdır. Hepimiz etrafımızdaki insanları sevmeliyiz. Sevdiklerimizi onlara açıklamalıyız. Sevdiğimizi, kendilerine sevdiğimizi açık bir şekilde davranış biçimlerimiz ispat etmelidir. Bu ispat olmalıdır ki onlardan bize aynı güzellik geriye dönsün, onlar da bizi sevsin. Allah Teala emrinde yalnız seviniz demiyor, seviniz diyor ve sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Bu sevdiriniz ifadesine dikkat edin sevgili kardeşlerim. Siz seveceksiniz ama başka insanların da sizi sevmesi istikametinde bir gayretin sahibi olacaksınız. Bunun da muhtevası sevginin ispatıdır. Eğer başka insanları severseniz ve sevdiğinizi onlara ispat ederseniz, onlardan da size genel olarak sevgiler geri döner. Onlar da sizi severler. Normal statü budur. Allah Teala bu istikamette kapıları açmış ardına kadar. Seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Vallahi Kur'an-ı Kerim'deki tavsiyesidir insanlara, emridir. Bunu bir emir telakki ederek hepimiz etrafımızdaki insanları sevmeliyiz ve sevdiğimizi onlara ispat etmeliyiz. İspat edersek ne olur? Onlar da bizi sevdiklerini bize ispat ederler. İşte bu iki tarafında birbirlerine dost olduğunu gösteren en güzel işareti ifade eder. Seversek, sevdiğimizi o sevdiğimiz kişilere açıklarsak, ispat edersek davranış biçimlerimizle, o zaman onlardan da bize karşı gelen şey hep onların da sevgilerinin bize ulaşmasıdır. İşte böyle bir ortam içinde Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak söz konusu sevgili kardeşlerim. Hepimiz sevmeliyiz. Hepimiz etrafımızdaki insanları
birbirine sevdirmeliyiz. Küsleri barıştırmalıyız. İnsanların mutlu, daha mutlu, daha mutlu olması istikametinde elimizden gelen her türlü gayreti sarf etmeliyiz. Allah Teala açık bir şekilde bunu emrediyor. Seviniz ifadesi işte budur. Seviniz. Hepimiz birbirimizi sevmekle vazifeli kılındık. Sonra sevdirmeniz ifadesi geliyor. Yani etrafımızdaki insanlardan birbirini sevmeyenler varsa onlara müracaat ederek, onlara bir açıklama yaparak onların da görevlerini sevmek olduğunu, ancak severlerse sevilme imkanına kavuşacaklarını, o zaman bunun bir hak olacağını onlara anlatmak. İşte sevgili kardeşlerimiz, insanları seveceğiz. Bu sevgi bütün insanlar için Allah Teala'nın bir hediyesidir. Kanun sevenler sevilir şeklindedir. Bir insanın İslam hüviyetinde bir insanın en zavallı şeyi o beni sevsin de ben onu ancak o zaman severim. Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki ben onu sevecekmişim de o da o zaman beni lütfen sevecekmiş. Sevgili kardeşlerim, şeytanın insanlara öğrettiği en kötü davranış biçimi, en kötü konuşma standardı işte budur. Biz insanlar başkalarını sevdiğimiz zaman doğruyu yapmış oluruz. Bu sevdiğimizi onlara ispat ettiğimiz zaman konu gizli olmaktan açık olmaya ulaşır. Açık bir şekilde biz etrafımızdaki insanlara onları sevdiğimizi ispat ettiğimiz zaman onların da bize karşı bizi seven davranışlar sergilediğini görürüz. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Davranış biçimleri onların da bizi sevme istikametinde adım adım daha belirgin bir hüviyete ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerimiz, bütün insanlar için Allah'ın bizden talebi var. Seviniz diyor. Bir, sevdiriniz diyor. Sadece siz etrafınızdaki insanları sevmekle kalmayın. Onların birbirine karşı olan ilişkilerinde sevmedikleri veya nefret ettikleri birileri varsa o nefreti ve sevilmemeyi onlardan almaya çalışmalısınız. Allah Teala'nın madem ki Kur'an-ı Kerim'deki emri seviniz, sevriniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyinizdir. Öyleyse bunu herkes etrafındaki insanlara açık bir şekilde anlatabilmelidir. Bu anlatmak o insanı Allah-u Teala'nın bir emrini yerine getirmek hüviyetinde bir başarısıdır. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Ama ya söylediğimiz kişiler bunu gerçekleştirirlerse, yani birbirlerini severler ve sevdiklerini karşılarındaki o kadar çok insana ispat ederlerse, ne kadar çok insana ispat ederlerse kendileri o kadar çok mutluluğu yaşar. Onun için Allah Teala ne kadar güzel söylemiş. İslam diyor bizlere. İslam teslim olan demek. Bütün insanlar ruhlarını,
sonra fizik bedenlerini, sonra nefslerini, sonra da iradelerini Allah'a teslim etmekle vazifelidirler. Bütün insanlar için Allah Teala kapıları ardına kadar açmış. Gelin diyor, bu kapılardan içeri girin. Bu kapı sevgi kapısıdır. Sevdiğinizi etrafınızdaki insanlara ispat ederseniz, onlardan da size karşı mutlaka sevgi geri dönecektir. Ve kötü davrandığınız insanları da onların size kötü davranmaları sebebiyle suçlamamalısınız. Eğer siz ona karşı sevgili bir tavır takınmıyorsanız, onları sevecek değil, hatta onlardan belki de nefret edecek olan bir tavrı sergileyen birileri varsa, onlar karşı taraftan kendilerinin sevildiğine dair bir işaret beklemek yetkisinin sahibi olamazlar. Bu hakkın da sahibi olamazlar manasına gelir. Sevgili kardeşlerim, hepimiz sevmeliyiz. Sevdiğimizi etrafımızdaki insanlara ispat etmeliyiz. Bu noktadan sonra onlardan da bize sevginin gelmeye, ulaşmaya başladığını görürüz. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey hepimiz için aynı hedefe açıktır, sevmek. Sevgili kardeşlerim, onun için Kur'an-ı Kerim seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Allah Teala bu dört muhtevayı niçin koymuş Kur'an-ı Kerim'e? Aynı esaslar Tevrat'ta da İncil'de de mevcut. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Ve de gereğini yapmışlardır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de başımızın tacıdır. O sevgimizin doğruya çıktığı noktanın sahibidir. Sevgili kardeşlerim, hepimiz etrafımızdaki insanları sevmeliyiz ve sevdiğimizi etrafımızdaki kişilere ispat etmeliyiz. Ne olur? Sevgimiz açık bir şekilde ortaya çıkar ve o insanların da bizi sevmesine sebebiyet verir. Sevmek, sevilmeyi sağlar. Sevdiğimizi kalbimizde saklarsak, onlar bizim sevdiğimizden haberdar olmazlarsa, bunun bir manası yoktur sevgili kardeşlerim. Allah Teala seviniz kelimesini bunun için söylemiyor. Seviniz kelimesini sevdiğinizi belirtiniz manasını da kullanıyor. Neden? Çünkü arkasından nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz ifadeleri de var. Öyleyse nefretin mevcut olmayacağı bir dünyada yaşamalıyız. Başkalarını sevenler için geçerlidir bu. Seviyorsak hedeflerimize ulaşırız. Bu hedefler bütün insanlar için Allah'ın temel muhtevasını taşır. Sevgili kardeşlerim, işte bütün insanlar için Allah Teala onu söylüyor. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Bu ifade hepimizin ağzında pelesenk olmalı. Hepimizin kalbi bu sözün standardı içine girmeli.
Ne zaman biz her şey çok mu güzel deriz? Her şeyden memnun olduğumuz zaman. Bunun ise sevmekten başka bir yolu yoktur. Sevenler sevildiklerini görürler. Sevildiklerini gördükleri zaman da bundan büyük haz duyarlar. Yani sevgileri boşa gitmemiştir. O insanlar, sevdiği insanlar da onu sevmektedirler. Öyleyse sevenler sevilir muhtevası böylece tamamlanır. Biz sevmekle kalmayız, sevmenin huzurunu yaşamakla kalmayız. Sevilmenin de sevincini yaşarız. Her şey çok mu güzel diye o zaman harekete geçeriz. İş dünyamız onu söyler o şarkıyı. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? İşte bütün dünya için Allah-u Teala'nın hedeflerdiği şey budur sevgili kardeşlerim. İslam alemi birçok açıdan asli unsurunu kaybetmiştir. İşte İslam'ın şartları dediğiniz zaman size derler ki namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, zekat vermektir, hacca gitmektir, kelime-i şehadet getirmektir. Bunlar İslam'ın 5 şartıdır. Evvela şunu söylemek istiyoruz. İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. Kur'an-ı Kerim 7'li bir sistem üzerinden Allah Teala tarafından ortaya konmuştur. İnsanların bilgisine Allah Teala onları sunmuştur. Burada bütün insanlar için namaz kılmak da var, oruç tutmak da var, zekat vermek de var, hacca gitmek de var, kelime-i şehadet getirmek de var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek de var, Allah'a teslimler de var. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Bütün insanlar için Allah-u Teala bir hedef tayini yapmış sevgili kardeşlerim. İstiyor ki insanlar mutluluğu yaşasınlar. Sevgi mutluluğun ilacıdır. Nefret varsa mutluluk yaşanmaz sevgili kardeşlerim. Bir insandan nefret ediyorsanız onunla aranızda mutluluk adı verilen bir sistemin oluşması mümkün değildir. İyi ama o bana kötü davranıyor. Ben de kötü davranmak hakkının sahibiyim. Evet, standartlar böyle bir şeyi olabilir gözüyle değerlendiriyor. Adına kısas diyorlar. Birisi bir başkasına kötülük yaptığı zaman kısas tatbikini yapabilir. O da ona aynı şekilde belki zarar verici bir davranışta bulunabilir. Ama sevgili kardeşlerim, biz diyoruz ki bırakın onlar yapsınlar ne yapacaklarsa. Ama siz yanlış davranışlarda bulunmayın. Size kötü davrananlara, sizin de kötü davranmak hakkınız olmasına rağmen öyle yapmayın. Onlardan intikam almak gibi bir imkanınız var olmasına rağmen siz intikam almayın. Onlar size kötü davrandıkları zaman derecat kaybederler. Ama siz kötü davranılan insanlar olarak derecat kazanırsınız. Haksız yere birisi size kötü davrandığı zaman siz bundan derecat kazanırsınız. O bütün mazlumların hakkıdır.
Mazlum, zulme uğrayan demek. Kendisine zulmedilen kişiye mazlum denir. O kişi karşısındakinden intikam almak yetkisinin sahibidir. Ama böyle bir yetki kullanıldığı zaman kazanılan derece aynı miktarda kaybedilir. Sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Öyleyse hepimize düşen Allah-u Teala'nın bir temel emri var sevgili kardeşlerim. Sevmek. Sevmekle vazifelisiniz. İşte böyle bir konferansta sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim bize çok büyük bir zevk ulaştırıyor. Mutlu oluyoruz sizlere Allah'ın hakikatlerini haber vererek. Bugün koskoca bir İslam alemi İslam'ın 5 şartına indirgenmiş büyük bir kitlenin sahibidir. Yani İslam'ı yaşadığını düşünen, zanneden insanların çok büyük bir kısmı. İslam'ı öyle yaşıyor. Diyor ki, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Ve şart 5 tanedir. Namaz kılmak var. Oruç tutmak var. Zekat vermek var. Hacca gitmek var. Kelime-i şehadet getirmek var. Peki sizin dininizin adı ne sevgili kardeşlerim diye onu soracaksınız o zaman. O da İslam diyecek. Çaresi var mı? İslam olan birine senin dininin adı ne diye sorduğunuz zaman kaçabilir mi ondan? İslam demeyebilir mi? Öyle bir şey mümkün değil. Benim dinimin adı İslam diyecek. O zaman siz de soracaksınız İslam ne demek? Hükmük ettiği zaman da yine siz açıklayacaksınız. İslam teslim olan demek değil mi? Öyleyse sen namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Allah'a neyini teslim ettin? Hepimiz bu teslimleri yapmakla mükellefiz. Ama daha Allah'a ulaşmaya dilediğimiz anda birinci kat cennet bize verilir. Sonra mürşidimize tabi oluruz. İkinci kat cennet ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Allah'a ulaşır. Üçüncü kat cennet. Fizik vücudumuzun teslimi 4. Nefsin teslimi 5. Munis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek. 7. kat cenneti bizlere ulaştırır. Bizler 7. kat cennetin sahibi oluruz. Görüyorsunuz ki bir güçlük yok sevgili kardeşlerim. İnsanları sevmekle vazifeliyiz. Kim size İslam'ın şartı 5'tir derse, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır derse, onlara deyin ki hayır, İslam'ın şartı 5 değildir. Kur'an-ı Kerim 7'li bir sistem üzerine Allah-u Teala tarafından kurulmuştur ve bu 5 şartın ötesinde teslimler de var. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmekle vazifelidirler. Peki bunların hepsini başaramazlarsa, bir tanesini başarsalar, onun o kişinin cehenneme gitmesine mani olacak bir olay tahakkuk etmiştir. Sevgili kardeşlerim, hedefimiz insanları mutlu etmek olmalıdır. Mutlu etmenin
bir sonucu söz konusudur. Mutlu etmek insanı, mutlu edeni de mutlu eder. Yani kim bir başkasına bir mutluluk verirse, Allah-u Teala o kişiye aynı mutluluğu yaşatır. Allah-u Teala insanları sever ve onların mutlu olmasını ister. Kim mutlu olmayı hak ederse Allah onu mutlaka mutlu kılar. İşte bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey budur. Onlar başkalarını mutlu ediyorsa ben de onları mutlu ederim der Allah-u Teala. Ve her başkasına mutluluk veren kişiye aynı mutluluğu Allah-u Teala mutlaka yaşatır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu gerçeğe baktığımız zaman Allah'ın hedefinin insanları mutlu kılmak olduğu açık bir şekilde ortaya çıkar. O zaman ne yapmamız lazım? Biz de Allah'ın bu emrine itaat ederek candan bu hedefe sarılmalıyız. Hangi hedefe? İnsanları mutlu etme hedefine. O zaman sonuç ne olur? Sonuç, düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, biz hepimiz birer kişiyiz. Ama etrafımızda 100 kişi varsa, o 100 kişinin her birine A kadar mutluluk vermeyi başardığımızı düşünelim. Tam 100 A kadar mutluluğu biz yaşarız. Allah Teala ne kadar harika bir mutluluk ilacı sevgili kardeşlerim bu. Bu mutluluk ilacını hiç unutmayın. Ama o bana karşı beni mutlu edici bir davranışta bulunmuyor. Birçok kişi size bunu söyleyecektir. Ama sen onu mutlu ediyor musun ki bunu ondan beklemek hakkına sahip olduğunu zannediyorsun? Böyle olmasını istiyorsan onun sana seni mutlu edecek davranışlarda bulunmasını istiyorsan sen onu mutlu edecek davranışlarda bulunmalısın ki o sana karşı borçlu kalsın bu istikamette ve o da seni mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olsun. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin. Mutlu etmek, mutlu olmak. İşte bu kadar basit. Peki şeytan nasıl bir dizayn insanlar üzerinde kurmaya çalışıyor? Sen ondan aşağı bir insan mısın ki önce sen onu mutlu edecekmişsin de sonra o seni mutlu edecekmiş? Hayır, sen ondan üstünsün. O seni mutlu edecek bir şey yapmadıkça sen de ona böyle bir şeyi yapma sakın. Hiç unutma ki sen ondan aşağı bir insan değilsin. Sevgili kardeşlerim, başka bir insana mutluluk yapmak bir aşağılık muhteva taşımaz. Tam aksine yüksek bir davranışın sahibi olduğunuzu ispat eder. Kim, kime onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunursa o kişi derecat kazanır. Mutlu eden derecat kazanır. Mutlu olanın bu konuda derecat kazanmak yerine mutlu olması söz konusudur. Ama o da bu güzel davranışın karşısını o kişiye öderse, yani o da onu mutlu edecek olan, karşı tarafı mutlu edecek olan bir davranış biçiminde bulunursa, o da bundan derecat kazanır. Mutlu eden kişi
derece kazanır. Ne olmuştur? Taraflardan biri diğerini mutlu ederek derecat kazanmıştır. İkincisi de kendisini mutlu eden bu birinciyi mutlu ederek o da derecat kazanmıştır. İşte derecat kazanmanın yolları. Sevgili kardeşlerim, önemli mi? Elbette önemli. Biliyorsunuz ki bir insanın cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Bütün insanlar kaybettiği derecelerden daha fazlasına sahip olmak mecburiyetindedirler ki Allah'ın cennetine girebilsinler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ulaşılması lazım gelen hedef bellidir. Allah Teala insanların mutlu olmasını hedef tayin eder. İster ki herkes mutlu olsun, bunun da en kolay yolu mutlu etmektir. Kim bir başkasını mutlu ederse Allah da mutlu edeni mutlu eder. O zaman o mutlu eden kişi bir tek kişidir. Ama etrafında vardır 30 kişi, 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi. Ne kadar çok insan varsa onların hepsine bu kişinin mutluluk vermesi mümkünse işte o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hedefi nedir? Hedefi mutlu etmektir. Hedefi mutlu etmek olduğu ve bu hedefi gerçekleştirebildiği bütün olaylarda Allah Teala ona mutluluk yaşatır. Neka küfte, oka ekmek. Ne kadar etrafınızdaki insanların her birine mutluluk ulaştırabiliyorsanız, onlara ulaştırdığınız mutlulukların toplumu kadar mutluluğu Allah Teala size de yaşatır. O zaman hep Allah'a hamd edersiniz, şükredersiniz. Allah'ım sana sonsuz ant ve şükrederim ki beni çok mutlu ediyorsun. Allah Teala onu niçin mutlu ediyor? O etrafındaki insanları mutlu ettiği için. O kişi etrafındaki insanları mutluluk için, mutluluk vermek için çalışan birisi ve onlara verdiği mutluluğun toplamı kadar, her birine verdiği mutluluğun toplamı kadar mutlulukları birbiri üzerine ilave ederek kazanacaktır ve bu güzellikleri yaşayacaktır. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık bir şekilde budur. Allah Teala herkesi mutlu etmek ister ve bunun için de insanları birbirine yaklaştırır. Onları karşısındakinin bir güzelliğe sahip olmasına sebebiyet vermesi halinde Allah Teala o kişiye büyük bir mutluluk verir. İşte böyle bir standart içinde eğer biz insanlar etrafımızdaki insanlara mutluluk verdikçe mutluluğu yaşayacağımızı bilirse ve tatbik ettiği zaman aynen böyle olduğunu görürse çok muhteşem bir sonuca ulaşır. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bu kişi bir kişidir. Ama etrafında 100 kişi varsa, etrafında 200 kişi varsa, aşağı inelim, etrafında 50 kişi varsa, 40 kişi varsa, onların hepsine ulaştırdığı mutluluğun karşılığını Allah ona mutlaka mutluluk olarak yaşatacaktır. Öyleyse bu kişi bir kişinin değil 50 kişinin
kazandığı muhtevayı, belki 100 kişinin kazandığı muhtevayı veya daha çok 200 kişinin kazandığı muhtevayı kazanabilecek olan bir hasletin sahibi her zaman olabilir. Bütün insanlar mutlu olmayı ister. Ama mutlu olmanın standartlarını yerli yerinde kullanamadıkları için bunu genel olarak Allah-u Teala'nın emrettiği üst seviyede başaramazlar. Üst seviyede kazanmasalar diye başaramasalar bile başkalarına iyilik etmek onlar için mümkün olduysa mutluluğun o kadarı onlar tarafından mutlaka yaşanır. Ama böyle bir yaşantı o kişi için bir göz açma ifadesini taşır ki aynı olayı bir ikinci kişiye tatbik ettiği zaman, onu mutlu ettiği zaman, aynı mutluluğu kendisinde yaşadığını gördüğü zaman bir üçüncünün, bir dördüncünün, bir beşincinin, bir onuncunun, bir yirmincinin kendisinden onlara ulaşan mutluluk verici standardı oluştuğu anda kendisinin de bu büyük mutluluğu yaşadığı, onun tarafından tespit edildiği zaman o kişi mutluluğun temel sebebini, temel kaynağını yakalamıştır. Onun etrafına giderek artan bir kuvvetle etrafa gönderdiği mutluluklar kendisini ispat eder. Böylece devamlı daha çok kişiyi mutlu eden bu insan, devamlı mutluluğu artan bir özelliği ölünceye kadar devam ettirecektir. Bu Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah-u Teala verdiği emirde mutlu et, mutlu ol buyuruyor. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerimiz? Hepinizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Bizim görevimiz sizleri mutlu etmektir. Mutlu etmekse bizi öylesine mutlu ediyor ki bundan vazgeçmek mümkün değil. O zaman sevmenin ne kadar güzel bir faaliyet olduğunu idrak ediyoruz, yaşıyoruz. Etrafımızdaki insanlara da anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevdiriniz. Nefret etmeyiniz. Nefret ettirmeyiniz. Allah-u Teala'nın istediği şey hepinizin mutlu olmasıdır. Bu mutluluğun bütün insanlar için hedef tayin edilmesi, topluluğun büyük kısmının bu mutluluğu yaşamasına sebebiyet verecek olan yegane tatbikatı gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz böyle bir imkanın sahibiyiz. Mutlu ederek mutlu olmak herkesin elinde olan bir şeydir. Ve iki tarafta bundan haz duyacaktır. Mutlu eden kişi haz duyacaktır. Karşısındakini mutlu etti diye. Ama aynı zamanda Allah'ın verdiği bu mutluluğu kendisi yaşamış olacaktır. Belki o da aynı şarkıyı söyler. Her şey çok mu güzel?

Allah Teala onu mutlaka mutlu kılar. Her şey en güzel standardını yaşamak için insanları birbirine bağlar. Sevgili kardeşlerim, bunun için sevmek konunun temelini oluşturur. Severseniz sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep şöyle düşünür. Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki? Önce ben onu sevecekmişim de sonra o beni sevecekmiş. Evvela o beni sevsin, ben ondan sonra ancak onu severim. İşte bu şeytanın insanlara verdiği en korkunç şeytanın silahıdır. Hep aynı martavalla devreye girer. Sen ondan aşağı insan mısın? Aşağı bir insan mısın ki? Sen ona kapıyı açacaksın da o zaman kapıdan içeri girecek. Sen ona mutlu olmanın yollarını öğret. Eğer onları tatbik ederse bu hedefe ulaşsın. Ama bunun için de tatbik etmezsen bu hedeflere ulaşamazsın ifadesinde kullanmalısın. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olmak ister ama herkes de şunu bilmelidir ki bunun bir maliyeti var. Eğer mutlu olmak istiyorsak evvela biz başkalarını mutlu etmeliyiz ve her mutluluğun arkasından onları mutlu etmenin mutluluğunu biz o zaman yaşarız. Bu konudaki en büyük yanlışlık, ben onu sevecek miyim? Neden? Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki? O beni sevsin evvela, ondan sonra ben onu severim. Bu tarzdaki bir düşünce şeytanın insanlara verdiği en büyük aldatmacıdır sevgili kardeşlerim. Bununla şeytan herkesi aldatır, bu palavrayla. Oysa ki ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Karşımızdaki kişi değil de biz evvela ona mutluluğu ulaştırsak Allah'ın çok büyük bir hediyesine muhatap oluruz. Büyük derece kazanırız. Hele bize kötülük yapmış olan birisi olursa onun kötülük yapmasına karşılık biz ona onu mutlu edecek olan bir davranışla cevap verebilmişsek bu bize daha çok derece kazandırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu istikametteki hedefine hepimiz kucak açmalıyız. Hepimiz insanları bizler tarafından korunacak, bizler tarafından memnun edilecek vasıtalar sayarsak, o zaman asıl memnun olanın biz olduğunu görürüz. Çünkü biz bir kişiyiz. Mesela o gün 20 kişinin mutluluğuna sebebiyet vermişsek, 20 kişinin mutluluğunu yaşayan biz olacağız. Onların da her birisi bir kişinin yaşadığı mutluluğu yaşayacak. Ama biz 20 tane kişinin yaşadığı mutluluğu yaşayabiliriz. 30 tane, 40 tane, 50 tane kişinin yaşadığı mutluluğu yaşayabiliriz. Hepimiz buna ehiliz sevgili kardeşlerim. Son derece kolay bir formül. Mutlu et, mutlu ol. Ne ka küfte, o ka ekmek. İşte hepiniz için kapılar ardına kadar açık. İnsanları seveceksiniz, sevdiğiniz insanları da mutlu edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Sizlerden suallerinizi bekliyoruz inşallah. Allah razı olsun.

Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayette okusa, yedi safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.

0: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem efendimiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyor, şükrediyoruz ki bir kez daha hidayet güneşimiz, canımız, biricik muhterem efendimizle yine tüm dünyayı aydınlatan bir konferansla bir arada kılarak mutluluğun en büyüğünü yaşattı muhterem efendimiz. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem efendimiz.
1: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz her hafta olduğu gibi yine konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimizin ben size iki sual arz ederken hazırlıklarını yapmaları uygun mudur muhterem efendimiz?
1: Tabii inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz çok mutlu sayılmam. Dinimin gereklerini de yerine getirmekte zorlanıyorum. Bunun için nereden başlamam gerekiyor muhterem efendimiz?
1: Bunun için zikirlerini arttırmaktan başlaman lazım evladım. Zikirlerin arttıkça mutluluğunun da ona paralel olarak arttığını göreceksin. Ve bu seni dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak istikametinde devamlı yön gösteren bir hüviyette takip edecektir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra farklı bir mürşide tabi olmak ne için gerekli muhterem efendimiz?
1: Cereyanın geçmesi için gerekli evladım. Mürşid İnsanlara cereyan veren kişinin adıdır. Önemli mi? Evet önemli. O cereyan olmazsa hedeflere de ulaşılamaz. Bütün insanlar bu sebeple bir mürşide mutlaka tabi olmak mecburiyetindedir ki tabi olsunlar da Allah'tan gelen, mürşide gelen cereyan mürşitten de müride geçsin. O da o mutluluğu yaşasın. Bütün insanlar için Allah Teala onların mutluluğu istikametinde yardıma hep hazırdır. Allah'ın istediği şey insanları mutlu etmektir. Öyleyse hepimiz etrafımızdaki insanları mutlu etmek istikametinde elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Unutmamalıyız ki bizim yapacağımız bu hamle aslında onların çok daha fazla ötesinde, onların belki kişilerin sayısına göre belki 20 katı, belki her birinin 30 katı, belki 100 katı mutluluğu bizim yaşamamıza sebebiyet verecektir. Sevgili kardeşlerim, neden mutluluk vererek biz mutlu olmayalım ki? Neden etrafımızdaki insanları mutsuz ederek biz de mutsuz olalım ki? Başka insanlar yanlış davranışlarda bulunabilir. Onlar bize karşı yanlış davranışta bulundular diye bizim onlardan intikam almamız gerekmiyor. Hatta her birisi bize bir dost olmak konusunda hazırda bekleyen insanlar sayılır. Çünkü eğer bir kişi bize kötü davranmışsa, hatta birkaç defa kötü davranmışsa, bizim ona kötü davranmak yerine gidip onlarla konuşmamız, hatta onlardan af dilemek büyüklüğünü göstermemiz, onların bize bir dost olmasının temelini teşkil eder. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Eğer bir insana yanlış davrandıysak, o bize yanlış davrandıysa, bizim ona ulaşıp da onunla konuşmamız ve barışmayı sağlamamız Allah-u Teala'nın temel emridir. İnsanlar yanlış yapabilirler. Onlar yanlış yaptıkları zaman yanlışı üzerine yanlış yapılan, kendisine kötü davranılan kişiye aynı yanlışı yapmak yetkisinin sahibidir sevgili kardeşlerim. Allah Teala bunun adına kısas diyor. Ama kişiye yapmazsa, intikam almazsa ne olur? İki defa kazanır. Bir, o başkasından kötü bir davranışa, kendisine ulaşan kötü bir davranışa muhatap olmuştur. Orada kötülüğü yapan kişi derecat kaybetmiştir. Kötülüğe muhatap olan kişi, kendisine kötülük yapılan kişi derecat kazanmıştır. Eğer bu kişi o kendisine kötülük yapan kişiden bu kötü muameleyi gördükten sonra düşman olmak yerine ona en güzel davranışlarda bulunan biri olmak standardına ulaşabilirse bir defa daha derecat kazanacaktır. Çünkü o kötülük yapmamıştır, kötülüğe muhatap olmuştur, derecat kazanmıştır. Kötülük yapma imkanının kendisi de sahibi ise, ki kendisine kötülük yapıldıysa bunun mutlaka sahibi olur. O kötülüğü yapmadığı takdirde bir defa daha kazanır sevgili kardeşlerim. Öyleyse bilelim ki hepimiz Allah için yaşıyoruz. Allah Teala da istiyor ki hepimiz mutlu olalım. Sevgili kardeşlerim, hayatımızın mutlu bir hüviyet kazanması başkalarını mutlu etmemiz de mümkündür. Bir düşünelim bakalım, ne kaybederiz? Birisi bize kötü bir davranışla davranmış. Ve biz de o kötü davranışla davranan kişiye her fırsatta en güzel davranışlarla ulaşmışız. En güzel davranışlarla davranmışız. Ne oldu? Her güzel davranışın karşısında biz derecat kazanırız. Ama o kişi bize kötü davrandığı zaman gene derecat kazanırız. Kendisine kötü davranılan kişi derecat kazanırken, kötülüğü yapan kişi, ona kötü davranan kişi derecat kaybeder. Önemli ve açık ve kesin sevgili kardeşlerim. Gideceğimiz yer ya cennettir, kazandığımız derecelerin fazla olması lazım, ya da cehennemdir. O zaman kaybettiğimiz dereceler fazlaysa burası gideceğimiz yerdir. İşte Allah'a şükürler olsun ki Allah Teala bizlere bunları öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, yapmanız lazım gelen şey açık ve kesin. İnsanları seveceksiniz. Onları mutlu etmeye çalışacaksınız. Ve göreceksiniz ki mutlu ettiğiniz her seviyede siz mutlu olacaksınız. O zaman aynı şarkıyı beraberce söyleriz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye sevgili kardeşlerim. Evet sevgili kardeşlerimiz, neler söylüyorsunuz? Sualleriniz var mı? Haberler nasıl? Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Himmetinizle her şey çok güzel. Her şey sizinle güzel muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
1: Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, tövbe edecekler. Ayağa kalkacaklar. Ayağa kalksınlar.
0: Hazırlar muhterem efendimiz, arz ediyorum inşallah.
1: Tamam. Sevgili kardeşlerim, başlıyoruz inşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen Nehi Resul'e emirlerine itaat etmek üzere tabi olduk. La ilahe illallah.
2: La ilahe illallah.
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
2: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: Tövbeniz tamam oldu sevgili kardeşlerimiz. Hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Konferansı'ndan bir misafirimiz. Allah-u Teala ayet-i kerimede ben insana şah damarından daha yakınım buyuruyor. Bu noktada Allah'a yaklaşmak için bir aracıya neden ihtiyaç duyuyoruz muhterem efendimiz?
1: Hiç kimse merdivenleri çıkmadan üst kata ulaşamaz. Mürşit bir merdivendir. Kişinin olmazsa olmaz standardını ifade eder. İnsanlar kendi kendilerine Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek yetkisinin sahibi olmuyorlar. Hepimiz bir mürşide tabi olduktan sonra ruhumuz Allah'a ulaştı, ermiş evliya olduk. Hiç kimse için de bunun ayrısı, farklı bir dizaynı yoktur. Kim Allah'a mürşidini sorarsa, Allah Teala ona mürşidini gösterirse, kişi de o mürşide veya onun tövbe vermeye yetkili bir vekiline giderek tabi olursa, onun ruhu mutlaka vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda o kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Ne diyorum? Buraya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah tarafından Allah'a ulaştırılır diyorum. Allah bu konuda söz vermiş. İfade aynen şöyle: kim bana ulaşmayı dilerse buyuruyor Allah Teala, ben onu kendime ulaştırırım. Yani o kişinin ruhunu ben kendime ulaştırırım. İşte o zaman kişi ermiş evliya olmak şerefine ulaşmıştır. Ruhu dünya hayatını yaşarken vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşmıştır. İşte bu o kişinin ermiş evliya olması demektir. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Herkes ermiş evliya olabilir. Bunun için hacet namazını kılıp mürşitlerini Allah'tan soracaklar ve Allah'ın kendilerine gösterdiği mürşide veya onun bulundukları, kendi bulundukları mevkide bulunan bir vekiline ulaşacaklar. Tabi olacaklar. Tabi oldukları anda ruhları mutlaka vücutlarını terk eder. 7-8 aylık bir devrede de bütün alemleri geçerek ruhları Allah'a ulaşır ve o kişi ermiş evliya olmak şerefine ulaşır. Allah razı olsun. Sualler?
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Trabzon konferansından bir misafirimiz. Tabi olmak istiyorum ama biraz çekiniyorum. Bu konuda kendime güvenemiyorum. Ne yapabilirim muhterem efendimiz?
1: Evladım, bu konunun güvenilmeyecek bir tarafı olamaz. Bize bu sözü veren Allah. Allah'ın sözünde hurf olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Açık ve kesin bir ifade kullanıyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne demek bu? Onun ruhu bana ulaşır, benim tarafından ulaştırılır diyor Allah Teala. Böylece kişi ruhu Allah'a ulaşmış olan bir insan olur. Ruhu Allah'a ermiş olan bir insan olur. Böyle insanlara ermiş denir. Ruhu ölmeden, dünya hayatını yaşamadan, dünya hayatını tamamlamadan, bitirmeden ruhu Allah'a ulaşmış olur. İşte böyle insanlara ermiş evliya adı veriliyor. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sinop konferansından bir misafirimiz. Siz konferanslarınızda 7 şarttan bahsediyorsunuz. İslam'ın son 2 şartı neden diğer şartlar gibi günümüzde bilinmiyor muhterem efendimiz?
1: Bunun nedenini söylemek herkesin küçülmesine sebebiyet verecek olan bir olay sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki insanların çoğu bu durumda. Onlara göre namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Ama onlara siz İslam mısınız diye sorduğumuz zaman İslam'ız diyorlar. Peki İslam teslim olan olduğuna göre neyinizi teslim ettiniz? Ruhunuzu mu? Fizik bedeninizi mi? Nefsinizi mi? İradenizi mi Allah'a teslim ettiniz? Neyinizi Allah'a teslim ettiniz de biz Allah'a teslim olduk diyorsunuz? Böyle bir ortamda hiç kimse Allah'a teslim etmiş değildir kendisini. Bir insanın Allah'a teslim olması mutlaka hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorması ve o mürşide veya o mürşidin tövbe vermeye yetkili olan bir vekiline ulaşarak tabi olmasına bağlıdır. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan onun ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılamaz. O kişi ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Bir başka ifadeyle ermiş evliya olamaz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya konferansından bir misafirimiz. Bir insanın kalbi olarak Allah'a ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmesi onun Müslüman olmasına yetmiyor mu muhterem efendimiz?
1: Hayır, yetmiyor evladım. Müslüman olmak, İslam olmak demek. Müslüman, İslam olan demek. Böyle bir kişi namaz kılıyorsa, oruç tutuyorsa, zekat veriyorsa, hacca gidiyorsa, kelime-i şehadet getiriyorsa hiçbir şeyini Allah'a teslim etmemiştir. Allah Teala ne diyor? Ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Her birisi daha üst kat cennetin sahibi olmanızı ifade eder sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olan bir insan ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennete giriyor. Fizik vücudunu teslim eden dördüncü kat cennete giriyor. Nefsini teslim eden beşinci kat cennete giriyor. Muhlis olan altıncı kat cennete giriyor. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci ve en üst kat cennete giriyor. Görüyorsunuz ki insanların bir merdiveni var. Allah'ın mutluluklarının ulaştırabileceği bir muhteşem Allah'ın emri sistemi. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennete kadar bütün cennetler Allah Teala'nın indinde yer almıştır. Ve insanlar yaptıkları davranış biçimlerine göre bu yedi kat cennetin bir tanesine mutlaka gideceklerdir. Ama kimler? Buna hak kazananlar. Öyleyse mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Sonra mürşidimize tabi olmak mecburiyetindeyiz ki ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın da Allah'a doğru yola çıksın. Sonra da ruhumuzun Allah'a ulaşması istikametinde 7-8 aylık bir süre hep zikirlerimizi en güzel şekilde hak ettirmeliyiz. Ve ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman ermiş evliya oluruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete girerken, bundan sonra mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ve ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Allah'a ulaştı, üçüncü kat cennet. Fizik vücudunu teslim etti, dördüncü kat cennet. Nefsini teslim etti, beşinci kat cennet. Muhlis oldu, altıncı kat cennet. İradesini de Allah'a teslim etti. Yedinci kat cennetinde sahibi oldu. İşte yedi kat cennet ve yedi kat cennetin sahipleri. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Afyon konferansından bir misafirimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe zamanında da İslam'ın beş şartı yaşanmıyor muydu muhterem efendimiz?
1: Hayır, beş şartı yaşanmıyordu, yedi şartı yaşanıyordu. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın beş şartı. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek ve sonra da teslimler, ruhun, fizik bedenin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, işte İslam budur. İslam teslim olan demektir. Ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. Biri çıkıp da size sorarsa, yani ben bütün bunları yapamazsam cehenneme mi giderim? Hayır diyeceksiniz. Sen daha Allah'a ulaşmayı dilediğin an birinci kat cennetin sahibisin. Mürşidine tabi oldun, ikinci kat cennetin sahibisin. Ruhunu Allah'a ulaştırdın, üçüncü kat cennetin sahibisin. Fizik bedenini teslim ettin, dördüncü kat cennetin sahibisin. Beşini teslim ettin, beşinci kat cennetin. Nefsini teslim ettin, beşinci kat cennetin sahibisin. Muhlis oldun, altıncı kat cennetin sahibisin. İradeni de Allah'a teslim ettin. Yedinci kat cennetin sahibisin. Allah Teala yedi tane cennet nasip kılmış bütün insanlar için. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerimiz? Allah hepinizden razı olsun.
0: Sonra, Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Her şey sizinle, her şey himmetinizle güzel muhterem efendimiz.
1: Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Osmaniye konferansından bir misafirimiz. Allah'a teslim olmayı dilediğimizde bunu mürşitsiz gerçekleştiremez miyiz muhterem efendimiz?
1: Gerçekleştiremezsiniz evladım. Mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindesiniz ki o tabiyet ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasını temin eder. Yoksa olmaz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan konferansından bir misafirimiz. Zikir ibadetinin önemi nedir muhterem efendimiz?
1: Zikir, Allah'ın ismini tekrar etmektir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya Allah diye sessiz zikir, her ikisi de Allah Teala'nın katında geçerlidir. Ama zikirsiz bir dünyada kişi yaşıyorsa, zikirlerini yerine getirmiyorsa o zaman hedeflere ulaşamaz. Allah Teala zikir konusunda çok açık bir şekilde şöyle söylüyor. ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Ekber, daha büyüktür diyor Allah Teala. Yani bunu söylemek, Allah Teala'nın söylemesi, söylettirmediği bunu söylemesi kişinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmesi bütün ibadetlerden daha büyük bir ibadet oluşturuyor. Bu ekber olan zikrullah'tır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman konferansından bir misafirimiz, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bir tek dilekle nasıl kurtuluşa eriyor muhterem efendimiz?
1: Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu dileği gerçekleştirince Allah Teala ona tesir ediyor. Bu kalpten bir dilekse mutlaka Allah Teala onu o noktadan sonra negatif bir şeyler yapmaması konusunda şekle sokuyor Allah Teala. Ve kişi o noktadan sonra artık hep Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını da gerçekleştirmeyen bir hüviyeti kazanıyor. İşte böyle insanlar ermiş evliya oluyorlar. Mürşitlerine mutlaka tabi oluyorlar. Tabi olunca ruhları vücutlarına ayrılarak Allah'a ulaşıyor. Ve Allah'a ulaştığı zaman ruhları Allah'a ulaşmış, Allah'a ermiş olan insanlardan, yani ermiş evliyalardan birisi oluyorlar. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz, Allah geleceği bildiği halde neden kötü insanları yaratmıştır muhterem efendimiz?
1: Allah Teala insanları kötü yaratmamıştır. İnsanlar kötü olmuşlardır. Allah iyi insanları yaratmamıştır. Onlar kendileri Allah'ın emirlerini yerine getirerek iyi olmuştur. Öyleyse insanların iyiliği ve kötülüğü Allah'ın standardı hüviyetinde o kişilerin davranış biçimlerine bağlanmıştır. Neden öyle? Çünkü o kişi kendi iradesiyle olayları vücuda getirmeli ki bu kendi iradesiyle vücuda getirdiği olaylar sebebiyle cezalandırılsın. Gene kendi vücuduyla vücuda getirdiği olaylar sebebiyle en güzel hedeflere ulaşsın. Hediyeler alsın Allah-u Teala'dan. Mutluluğu yaşasın. Sonuç mu? Birinci de cehennem, ikinci de cennet. Ölümden sonra herkesin ruhu sadece iki yere gidebilir sevgili kardeşlerim. Birisi bir grup insanın gideceği yer cennet, geri kalanlarına gideceği yer cehennemdir. Bir üçüncüsü söz konusu değil sevgili kardeşlerim. Mutlaka ya cennete ya da cehenneme insanlar gideceklerdir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir diğer misafirimiz, insanların cehennemde günahlarının bedelini ödedikten sonra cennete gidecekleri doğru mudur muhterem efendimiz?
1: Doğru değildir evladım. Böyle bir olay söz konusu değil.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Bir diğer misafirimiz, yalnızca bir devrin imamı vardır buyurdunuz. Birden fazla kişi kendisinin devrin imamı olduğunu söylüyor. Doğru ki nasıl bulacağız muhterem efendimiz?
1: Boy abdesti alacaksınız. Hacet namazını kılacaksınız. Ve Allah'tan soracaksınız sevgili kardeşlerim. Birincide olmasa bile en geç üçüncüde Allah Teala size mutlaka gösterecektir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya konferansından bir misafirimiz. Bize tavsiye edilen İslam'ın 5 şartını yaptığımız halde cennete ulaşamaz mıyız muhterem efendimiz?
1: İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Allah Teala insanların kazandığı sevapların gene kendisine ulaşan kazandığı günahlardan daha öteye gitmesi halinde insanları cennetine alır. İki olayı da gerçekleştirmek kişinin kendi iradesiyle oluşuyor. Ömür boyunca bir takım dereceler kazanılır. Kişi Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmiştir. Bir takım negatif dereceler de kazanılır. Veya derecat kaybedilir de diyebiliriz adına bunun. O kaybedilen dereceler de hesaba katılır. Eğer kazanılan dereceler kaybedilen derecelerden fazlaysa kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ama kaybedilen dereceler kazanılan derecelerden fazlaysa kişinin gideceği yer cennet değildir, cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin bir değeri var. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar cennete girsinler. Ama insanların ne yazık ki çoğunun gireceği yer cennet değildir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, ben bir mürşide bağlanmadım. Bu durumda benim sonum ne olacak muhterem efendimiz?
1: Bir mürşide bağlanacaksın ve cennete gireceksin. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, namaz kılmak ve oruç tutmak çok zor geliyor. Ne yapmam lazım muhterem efendimiz?
1: O zor şeyleri gerçekleştirmen lazım. Bunlar Allah Teala'nın temel emirleri. Ve mürşidine tabi olduğun zaman bir hafifleme hissedeceksin. O ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Ve de ruhun 7-8 aylık bir devrenin içinde mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Çünkü Allah Teala söz vermiş, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse böyle bir şey tahakkuk ettiği zaman kişi kaçıncı kat cennetin sahibi olur? Allah'a ulaşmayı dileyip ölseydi birinci kat cennetin sahibi olacaktı. Mürşidine tabi olup ölseydi ki ruhu vücudundan ayrılacaktı, ikinci kat cennetin sahibi olacaktı. Sonra ruhu Allah'a ulaşacaktı, üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik bedenini teslim edecek, 4 nefsini teslim edecek, 5 muhlis olacak, 6 iradesini teslim edecek, 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Bütün insanlar için kaide budur. Hiçbir zaman da değişmesi mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin. Herkes hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sormalı ve o mürşide veya o mürşidin kendi kişinin bulunduğu yerdeki vekiline tabi olması konunun halledilmesi için yeterlidir. Ruh mutlaka vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar ve kişinin görevlerini yapmasını Allah Teala o kişiye nasip eder. Kişi görevlerini yaptıkça adım adım 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarını aşar, Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan kişinin ise ruhu Allah'a ulaşmıştır. Hedefe ermiştir. Ne olmuştur? Ermiş evliya olmuştur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, hocamız İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir diyor. acaba biz babamızdan, dedemizden İslam'ın şartı 5 diye öğrendik. Bunu daha detaylı açıklayabilir mi muhterem efendimiz?
1: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet, herhalde babanız bunları söylüyordu. Hepsi de farz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama Allah Teala dinimizin adını İslam dinini koymuş. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Öyleyse Allah Teala bir sıralama yapmış. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi birinci kat cennete gidecekti. Mürşidine tabi olsaydı ikinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırsaydı üçüncü kat cennet. Fizik bedenini teslim 4, nefsini teslim 5, muhlis olmak 6, iradesini teslim etmek onu 7. kat cennete ulaştıracaktı. İşte bu standardı hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Bu standardın neresindesiniz? İnsan var, ben diyor namaz kılarım, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm. İslam'ın şartı 5'tir. Hayır, İslam'ın şartı 5 değildir. İslam, Allah'a teslim olan demek. Sen namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyini Allah'a teslim ettin? Hiçbir şeyini. Hayır, sen gerçek anlamda bir İslam değilsin. Ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradeni Allah'a teslim etmekte vazifelisin. Bunları yapmak için de mutlaka bir mürşide ihtiyacın var. Yapman lazım gelen şey boy abdesti almak, hacet namazını kılmak, mürşidini Allah'tan sormak. Sonra da o mürşidin senin bulunduğun mevkide bulunan bir vekiline ulaşarak ona tabi olmak. Tabi olduğun anda ruhun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Bu yola çıkışın 7-8 aylık bir devresinin sonunda mutlaka Allah'a ulaşması olayıyla karşılaşılır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ermiş evliya olmak şerefine ulaşmıştır kişi. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa konferansından bir misafirimiz. Bizler de Allah'ın dostu olabilir miyiz muhterem efendimiz?
1: Herkes Allah'ın dostu olabilir. Yapmanız lazım gelen şey de gayet basit. Boy abdesti alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız ve mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Allah Teala birincisi göstermese bile en geç üçüncüde mutlaka mürşidinizi gösterir. O mürşide veya o mürşidin sizin bulunduğunuz yerdeki bir vekiline bu konuda yetkili olan bir vekiline olması lazım. Ona ulaşırsanız, tabi olursanız ruhunuz mutlaka vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruhunuz Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ne dedim? Sözüme dikkat edin. Allah tarafından ulaştırılır dedim. Yani mutlaka ulaştırır Allah Teala. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı bilsin. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya konferansından bir misafirimiz. Çoğu zaman şeytan bize tesir ediyor. Şeytana uymamak için ne yapmalıyız muhterem efendimiz?
1: Allah'tan yardım isteyin. Şeytan hep sizi Allah'ın emirlerinin dışına çıkarmak ister. Namazları kılmamanızı ister, zikir yapmamanızı ister. Öfkelendiğiniz zaman insanlara kötülük etmenizi ister. Her istikamette sizi zayıflatabilmek için ya da başka bir ifade kullanalım, derecat kaybetmenize sebebiyet vermek için bütün gayretiyle çalışır şeytan. Allah Teala ise her zaman yardımınıza hazırdır. Ona tabi olduğunuz andan itibaren adım adım merdivenleri çıkmaya başlarsınız. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. kat cennetlere kadar yollar açıktır. Gayretiniz nereye kadarsa o kadarına mutlaka Allah Teala sizi ulaştırır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, çevremizdeki bir mürşide tabi olabilir miyiz? Yoksa mürşidi Allah mı tayin eder muhterem efendimiz?
1: Evladım, mürşidi Allah tayin eder. Mutlaka mürşidi, söylediğim gibi boy abdesti alacaksınız, hacet namazı kılacaksınız ve Allah'tan soracaksınız. O sizin mürşidinizdir, Allah'ın gösterdiği kişi. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de varsa günümüzde neden unutulmuştur muhterem efendimiz?
1: İnsanların ukalalığından, Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyorsunuz. İbadetlerini yerine getiren bir kişi bu noktada Allah'a ulaşmayı dilemiş oluyor mu muhterem efendimiz?
1: Hayır evladım, olmuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp Allah'tan mürşidini istemekle başlar. O mürşide ulaşıp tabi olmadıkça o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. Ama kişi nerede olursa olsun Allah Teala ona bir mürşit mutlaka tayin eder. Allah'ın tayin etmemesi mümkün değildir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, yolda yürürken de yatarken de zikir yapabilir miyiz muhterem efendimiz?
1: Her zaman her yerde zikir yapabilirsiniz evladım. Yürürken de, koşarken de, insanlarla konuşurken de diyeceğim ama o orası mümkün değil çünkü konuşmakla meşgulsünüz. Fakat konuşurken karşınızdaki konuşuyorsa hep, onun konuştuğu süre içinde gene zikir yapabilirsiniz. Ne kadar çok zikir yaparsanız o kadar çok Allah'a yakın olursunuz. Allah'ın en büyük dostları daimi zikrin sahipleridir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman konferansından bir misafirimiz. Tasavvuf nedir? Her isteyen tasavvufu yaşayabilir mi muhterem efendimiz?
1: Tasavvuf, bir insanın ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecek olan Kur'an emridir. Allah Teala herkesin ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesini Kur'an-ı Kerim'de farz kılıyor. Onun için her birinin bir üst cennete ulaştırma için bir vasıta olduğunu hiçbirimiz unutmamalıyız. Yani Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insanla mürşidine tabi olan ve ondan sonra ölen bir insan aynı kat cennete girmez. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen kişi birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olan ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölen üçüncü kat cennete, fizik bedenini teslim ettikten sonra ölen dördüncü kat cennete, nefsini teslim eden beşinci kat cennete, iradesini teslim eden altıncı kat cennete ve muhlis olan altıncı kat cennete, iradesini teslim eden yedinci kat cennete girer. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin her istikametteki hedefine bir yol, bir işaret koymuş. Hiçbir şey boşuna değil, aynı zamanda hiçbir şey bedava da değil. Mutlaka Allah için bir şeyler yapmak mecburiyetindesiniz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, ruh ölümle Allah'a ulaşmıyor mu? Ölmeden önce Allah'a nasıl ulaşıyor? Anlatabilir misiniz muhterem efendimiz?
1: Kim Allah'tan mürşidini sorarsa, o mürşide ulaşıp da onun elini öperek ona tabi olursa, tabi olduğu anda ruh vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. 7-8 aylık bir yolculuğun sonunda bu kişinin ruhu 7 kat gökleri aşmıştır ve Allah'a ulaşmıştır. Ruhun Allah'a ulaşması o kişi için muhteşem bir olaydır. Bu kişiye ermiş evliya denir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Tövbeyi mürşit önünde yapmamız şart. Kendi kendimize yaptığımız tövbe olmuyor mu muhterem efendimiz?
1: Olmuyor evladım. Cereyanı mutlaka almanız gerek.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir konferansından bir misafirimiz. Bahsettiğiniz teslimleri gerçekleştirmek için Allah'a ulaşmayı dilememiz yeterli mi muhterem efendimiz?
1: Dilemeniz yeterli değil. Diledikten sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Allah-u Teala size mürşidinizi gösterecek. Mutlaka gösterir. O mürşide ulaşıp ona tabi olacaksınız. Veya o mürşidin sizin bulunduğunuz mevkide olan bir vekiline ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Ama tabiyet şart. Cehrenin geçmesi tabiyetle mümkün. Eli öptüğünüz anda o eldeki cereyan, mürşidinizin cereyanı size geçecektir. Ve hak kazanacaksınız. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, çevremdekileri seviyorum ve onlara değer veriyorum. Onlardan aynı şekilde karşılık alamıyorum. Bu şartlar altında sevmeye devam etmeli miyim muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşim, sen böyle yaptıkça onlar da karşılığını vermeyince sen iki defa kazanırsın. Birincisi Allah'ın emrini yerine getirdiğin için kazanırsın. İkincisi onun davranış biçimleri sebebiyle kazanırsın. Sen görevini yapacaksın ve zikirlerin bu konunun temeli olduğunu bilerek bunu yapacaksın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ve le zikrullahi ekber ve demek le mutlaka zikrullah Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle tekrar etmek veya diye sessiz tekrar etmek. İkisi de Allah'ın katında geçerlidir. Bunun adı zikirdir. Bir, sessiz zikir. İkincisi, sesli zikir. Allah Teala insanları kurtarmak istiyor sevgili kardeşlerim. İnsan adı verilen bu mahluka Allah Teala ruh vermiş. Ruhundan üfürmüş. Ve kişinin ruhunu mutlaka dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırması gerek. Bu onun ermiş evliya olmasını sağlar. Ama kişi bu hedefe ulaşamadan ölmüş, ölmüşse hangi standartta öldüğüne bakacağız. Allah'a ulaşmayı dilemiş de ölmüş. Birinci kat cennet. Mürşidine tabi olmuş ölmüş. İkinci kat cennet. Ruhu Allah'a ulaşmış olmuş. Üçüncü kat cennet. Fizik bedenini teslim 4. Nefsini teslim 5. Muhlis olmak 6. İradesini Allah'a teslim etmek 7. kat cenneti ifade eder. Öyleyse bütün insanlar için 7 kat cennet mevcuttur. Yeter ki kişi kendisine düşen görevi yapsın. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, çok tesbih çekiyorum ama bir yere tabi değilim. Bu yanlış mı muhterem efendimiz?
1: Evladım, bilgine tabi olmadıkça ruhun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. Sen büyük bir yanlışlığın içindesin. Mutlaka boy abdest alacaksın, hacet namazını kılacaksın ve Allah'tan mürşidini soracaksın. Mürşidin kimse ona ulaşıp veya onun senin bulunduğun yerdeki bir tövbe verebilen vekiline ulaşıp tövbe edeceksin. Tövbe ettiğin anda ruhun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Bunun arkasından 7-8 aylık bir devre içinde ruhun 7 tane gök katını aşar, Sidretül Müntaha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında olay tamamlanır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz, Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl bir olaydır? Bunu Allah'tan nasıl istemeliyiz muhterem efendimiz?
1: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Dünya üzerindeki yaşarken sana ermek istiyorum. Ermiş evliya olmak istiyorum. Bana yardım et Yüce Allah'ım. Ben de bu hedefe ulaşayım. Bu hedefe ulaşmak için hangi mürşide ulaşmam uygun olur? Bana bu konuda da bilgi ulaştırmanı diliyorum Yüce Allah'ım. Böyle bir talep. Eğer böyle bir talepten evvel size birisi bir iş mürşidi tavsiye etmişse, siz de hacet namazı kılmışsanız, Allah-u Teala size o mürşidi göstermişse, o da mutlak olarak geçerlidir. Tabi olduğunuz takdirde mutlaka ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaktır ve bu güzellikleri siz de yaşayacaksınız inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Eskişehir konferansından bir misafirimiz, Allah dostu olmak için dünyadan elimizi çekmemiz mi lazım muhterem efendimiz?
1: Neyden elimizi çekmemiz mi lazım dedin, anlayamadım evladım.
0: Muhterem efendimiz, dünyadan elimizi çekmemiz mi lazım?
1: Hayır, neden öyle olsun ki? Allah'ın yasak ettiği şeylerden elinizi çekeceksiniz sadece. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Malatya konferansından bir misafirimiz, mürşidimizi seçerken neye dikkat edeceğiz? Vefat etmiş bir mürşide de tabi olabilir miyiz muhterem efendimiz?
1: Mürşidinizi seçmek sizin elinizde değil evladım. O Allah'ın elinde. Siz sadece soracaksınız, seçemezsiniz. Allah-u Teala'ya soracaksınız. Benim mürşidim kim diye Allah-u Teala size mutlaka onun hakkında bilgi verir, gösterir ve ona ulaşıp tabi olursunuz. Seçme yetkisine hiçbirimiz sahip değiliz.

0: Üçüncü kat cennet bu noktada gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir, mürşide tabiyet iki ve ruhun Allah'a ulaşması üç. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Tekirdağ konferansından bir misafirimiz, insanların farklı dinlere, hatta dinler içerisinde farklı cemaatlere ait olmasını sebebi muhterem efendimiz.
0: Anlayamadım, farklı?
1: Muhterem efendimiz, farklı dinlere, hatta dinlerin içerisinde farklı cemaatlere ayrılmasının sebebi nedir muhterem efendimiz?
0: Böyle bir şeyin sebebi insanların o kesimi seçmesidir. Kim bu güzel dizayn içerisinde hangi açıdan olaya bakarsa o açıdan değerlendirir ve mürşidini Allah-u Teala'dan sorar. Allah-u Teala mürşidini mutlaka onu gösterir. O kişi de bilir ki onun mürşidi odur. O kişidir, Allah'ın gösterdiği kişidir. Mutlaka onu, ona veya onun bir vekiline ulaşıp tabi olması gerekir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, başımıza gelen olayların imtihan mı yoksa musibet mi olduğunu nasıl ayırt edebiliriz muhterem efendimiz?
0: Bunu ayırt etmemiz gerekmiyor. Eğer Allah-u Teala'nın bize bir emir verdiği bir olay varsa onu yerine getirmekle mükellefiz. Bize ulaşan o rüyada, konuşmada Allah-u Teala'nın bize ulaştırdığı şey böyle bir şey emretmiyorsa bir problemimiz yok. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, insanların kötü davranışları karşısında nasıl davranmalıyız muhterem efendimiz?
0: İnsanların kötü davranışları karşısında biz en güzel davranışlarla onlara cevap vermeliyiz sevgili kardeşlerim. Allah ile bir ilişkisi olmayan insanlar, nefsleri afetlerle dolu olan insanlardır. Yanlış yapmaya her zaman açık olan insanlardır. Ama sizler bir defa bize tabi oldunuz sevgili kardeşlerim. Bu tabiyetle ruhlarınız Allah'a doğru yola çıktı. Ve şu anda orada bulunanların %90'ından fazlasının ruhu Allah'a ulaşmış durumda. Sevgili kardeşlerim, böyle bir topluluk Allah Teala'nın huzurunda Allah'a hesap vermekten hiç çekinmesi gerekmeyen insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bir, bu dilek onları mürşide ulaşmaya sevk etmiştir. Hacet namazını kılıp mürşitlerini bulmuşlardır. Ona ulaşmışlardır, tabi olmuşlardır. İki, ve bu tabiyetle ruhları vücutlarından ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. 7-8 aylık bir devreden sonra da ruhları da Allah'a ulaşmıştır. Ne olmuştur sevgili kardeşlerim bu kişi? Ermiş evliya olmak şerefine ermiştir. Sonra ruhun Allah'a ulaşmasından sonra fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek diye 4 tane daha safa geliyor. Toplam 7 safhalık bir bütünün bir parçasındayız hepimiz. Allah Teala istiyor ki ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim edelim. Hepsi mümkündür ve gerçekleştirmek isteyen kişi için Allah Teala ona mutlaka yardımda bulunur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, sahabe zamanında ve Osmanlı zamanında yaşanan sevgi ve hoşgörü günümüzde çok azalmış durumda. Tekrar eskisi gibi bu manevi

0: hasretlerin artması nasıl gerçekleşecek muhterem efendimiz?
1: İnsanımızın de yavaş yavaş değişmesiyle bu konudaki hedeflere ulaşmak zikir hattı müesseseyle gerçekleşir. Yani Allah'ın ismini diye sessiz olarak zikretmekle veya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak zikretmekle nefsimizin kalbine Allah'ın nurları gelir ve yerleşir. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden? Çünkü onların ruhları Allah-u Teala'ya ulaşmıştır ve onlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Ruhları Allah'a ulaşan Allah'ın sevgilileri. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin konferansından bir misafirimiz. Sevgi ve mutluluk günümüz insanının ihtiyacı olduğu halde günümüz din anlayışında çok fazla yer kaplayamıyor. Sevgi ve mutluluğu hayatımıza nasıl tatbik edebiliriz muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, Allah sizinle olmadıkça sevgi ve mutluluğu yaşayamazsınız. Hiç kimse için bu mümkün değildir. Sevmek ve mutluluk. Kişi Allah'a yöneldikten sonraki bir devrenin mahsulüdür. Bu kişi mutlaka mürşidine tabi olmalıdır ve tabi olduğu an ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu ruh mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah Teala mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Ne olur? Kişi ermiş evliya olur. İşte dünyadaki en mutlu insanlar bu ermiş evliyalardır. Ne olmuştur? Ruhları dünya hayatını yaşarken yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmıştır. Ermiş evliya olmuşlardır. Onlar iç dünyalarında hep aynı şarkıyı söylerler. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, insanlar arasındaki düşmanlığın kaynağı nedir muhterem efendimiz?
1: Nefsin afetlerinden kıskançlık. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bir tek dilekle yani Allah'a ulaşmayı dilemekle cennete girmek nasıl mümkün oluyor muhterem efendimiz?
1: Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka ona mürşid sevgisi verir. Kişi o mürşide ulaşmadan içi rahat etmez. Mutlaka o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu bu kişinin bulunduğu ona yakın bir yerinde ona tabi olarak hedefe ulaşır. Ulaştığı kişi mürşit olmayabilir. Mürşidin bir vekili de tövbe vermeye yetkili olan bir vekili de bu işi yapmanın imkanına sahiptir. Ve kişi öyle bir insana diyelim mürşit değil de mürşit vekili. Ona ulaşmış, ona tabi olmuş. Ulaştığı anda cereyan ona mutlaka geçer. Geçerse ne olur? 7-8 aylık bir devrenin sonunda Allah'a doğru yola çıkan ruhu o kişiye tabi olduğu anda mürşide, mürşide veya mürşit vekiline tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu 7-8 aylık bir devrede Allah'a mutlaka ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Kişi ermiş evliya olur. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın bütün insanlarının istediği de budur. Ermiş evliya olmaları, ruhlarını dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmaları. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl olur? Bunu nasıl anlarız muhterem efendimiz?
1: Anlar mıyız? Bu bir anlama meselesi değil evladım. Bu bir konuşma. Boy abdesti alacak kişi ve ellerini açıp talepte bulunacak. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliya olmak istiyorum. Ne ol benim de ruhumu sana ulaştırmamı bana nasip kıl yüce Allah'ım. Sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İşte böyle bir talep sevgili kardeşlerim. Bu talep kalpten yapılmışsa Allah Teala bunu mutlaka gerçekleştirir. Gerçekleştirmemişse kişi şunu bilsin ki gereken hüviyette olmamıştır talebi. Yeniden daha dikkatli olarak boy abdesti alsın, hacet namazını kılsın ve Allah'tan sorsun. Mutlaka Allah Teala ikincide veya üçüncide o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak üzere ondan ayıracaktır. Ve kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması konusunda yeterlidir. Mutlaka 7-8 ayda o kişinin ruhu Allah'a, sözün özellikle burasına dikkat edin, Allah tarafından ulaştırılır. Allah'a ulaştırılır, Allah tarafından ulaştırılır. Allah-u Teala'nın ise sözünü tutmaması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. İyi ki varsınız muhterem efendimiz. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Hürmet ve hasretle gül kokanı mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek muhterem efendimiz, eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
1: İnşallah evladım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, huzurlarınızdan bu noktada ayrılıyoruz inşallah. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını diliyoruz. Hayatınız hep Allah'ın size ulaştırdığı mutluluklarla devam etsin inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepiniz için dua ediyoruz. Ey yüce Allah'ım, hepiniz huzur içinde yaşasınlar, mutlu olsunlar, mutlulukları, her şeyi, herkesi muhtevasını alsın inşallah. Şükürler olsun, hamd olsun sevgili kardeşlerimiz. Hepiniz için duada bulunduk inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah bizleri beraber kıldı. Bir zikir sohbeti bahis konusu olan Allah, bahis konusu olan Allah'ın sizin için hedef seçtiği mutluluk. Bir maksat için yaratıldınız. Mutlu olmak. Bu yol mutlaka Allah'tan geçer. Hiç kimse Allah devreye girmezse mutlu olamaz. Böyle bir şey fizik standartlarda hiçbir zaman mümkün değildir. Cennet içinde, diğer alem içinde mümkün değildir. Öyleyse dünya mutluluğunu mu istiyorsunuz? Allah'a yakın olacaksınız. Cennet mutluluğunu mu istiyorsunuz? Allah'a yakın olacaksınız. Sadece bir tek yolu var, o yol Allah'a ulaştıran yoldur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha size Allah'tan bahsediyoruz. Bir defa daha size sizin mutluluğunuzdan bahsediyoruz. Evvela bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz, yoksa istemiyor musunuz? Ben şu mutsuz dünyamda, mutsuz olmakta devam etmek istiyorum diyorsanız, bu sizin iradeniz, sizin arzunuz. Susarız. Ama kim ben mutlu olmak istiyorum, mutluluğa mutlaka ulaşmak istiyorum diyorsa içinizde, ki böyle demeyen pek az insanın olabileceğini düşünüyorum. Herkes mutlu olmak için yaşar. Öyleyse beni dinleyin sevgili kardeşlerim. Allah sizin şu kainatlar statüsü içinde en büyük dostunuz. Sizi en çok seven. Sizi sevenlerin arasında en çok seven sadece Allah'tır. Ne anneniz, ne babanız, ne evlatlarınız, ne etrafınızdaki insanlar, ne biz sizi Allah kadar sevemeyiz. Sizi, hepinizi en çok seven Allah'tır. Mutlaka sever. O sevdiği için varsınız. Yaratmayı diledi ve siz dünyaya geldiniz. Varsınız. İşte var olan sizlere sesleniyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlu musunuz? İşte dizayn bunun arkasında. Ya mutlusunuz ya da mutsuzsunuz. Hükmü peşin olarak ortaya koyalım. Eğer Allah'ın yolunda değilseniz mutlu olmanız mümkün
değildir. Mutlu olmak bedava bir olay değildir. Bir bedeli vardır. O bedeli ödemeden mutluluğa adım atamazsınız. Nedir mutluluğun bedeli? Sevgili kardeşlerim, mutluluğun bedeli bir dilek. Mutluluğu dilemek. Size birisi çıksa karşınıza ve dese ki, dile benden ne dilersin? Trilyonlarca lira param olsun mu dersiniz acaba? Zannediyor musunuz ki o paralar sizi mutlu edecek? Ondan mutluluk dileyecekseniz, işte o zaman muhatabınız Allah'tır. Sizi mutlu etmek için her zaman hazırdır. Ve yolculuk başlasın derseniz eğer, mutluluk yolculuğu, böyle bir yolculuğun başlaması, mutluluğa giden bir trene binmeniz, bir uçağa binmeniz, mutluluğa ulaşmanız, sizin bir dileğinize bağlı sevgili kardeşlerim. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğa imzasını atmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Ne dedim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Kesin mi? Evet sevgili kardeşlerim. Kesin. Öyleyse mutluluğun ne olduğunu düşünüyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Çok parası olmak o mu mutluluk? Böyle zannedenlere hep dua ederim Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi derim, şunlara çok çok para ver. Ver ki o paraların sahibi oldukları zaman da mutsuz olduklarını görsünler. Paranın mutluluk oluşturacağını zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmektir. Yardım yoksa Allah size mutluluğunuz konusunda yardım etmiyorsa mutlu olamazsınız. Unutmayın ki yardım sadece o yardımı isteyenlere gelir. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse bir dilek sizi mutlaka, sizin hiçbir gayetiniz olmasa dahi mutlaka sizi üçüncü kat cennete ulaştırır. Mutlaka sizi dünya saadetinin yarısından öteye ulaştırır. İradeniz dışında bir şeyler yaparsınız. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah iradenize el koymuştur. Size ibadetleri Allah sevdirecektir. Siz sevmeyeceksiniz. Ve ruhunuzu kendisine Allah ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Eğer diyorsanız ki herkesin ruhu Allah'a ulaşır, doğrudur deriz. Herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama küçücük bir farkla, bir kısmınızın ruhu Allah'a siz hayattayken ulaşır,
İşte onlar Allah'ın evliyalarıdır. Bir kısmınızın ruhu siz öldükten sonra Allah'a ulaşır. Onlar da Allah'ın evliyası olamayan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, aranızda o gururlu olanlara, kibirli olanlara sesleniyorum. Kendinizi bir şey zannetmeyin. Hepiniz bizim gibi sadece bir yaratıksınız. O kadar. Yüce Yaratıcı Allah-u Teala sizi de yaratmış, bizi de yaratmış. Hepimiz ama hepimiz ne görüyorsanız çevrenizde, göremediğiniz ve hakkında bilgi edindiğiniz ne varsa, gayb alemi, emr alemi, berzah alemi, zülmane alem, sevgili kardeşlerim, hepsi birer yaratıktır. Sadece yaratık, mahluk, Allah-u Teala tarafından yaratılmış, halk edilmiş mahluklarız. O yaratıcı, Allah-u Teala yaratıcı. İşte o yaratıcı, insan adı verilen bir mahluk yaratmaya karar vermiş. Ve tıyinden veya başka bir adıyla salsalinden insan olmaya elverişli bir kilden insanı şekillendirmiş. Sonra da bu organik hüviyetli toprağa hayat vermiş. Ve biz insanlar oluşmuşuz. Allah'ın hayat verdiği bütün sistem, bitkiler, hayvanlar, insanlar, kuşlar, balıklar, hepsi, hepimiz sadece birer yaratıkız. O zaman kibirli olmak için fazla bir sebep kalmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir insanı en çok mutsuz eden şu kibir denilen, gurur denilen afettir. Öyleyse şunu düşünmenizi istiyorum. Mutluluk her şeyden evvel bir insan olarak yaratıldığınız için sizin de hakkınız. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse bilin ki seviliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir kedi olarak, bir ot olarak yaratılmış olabilirdiniz. Siz de canlı olurdunuz. Ama insan olmanın haysiyetine, insan olmanın şerefine sahip olmazdınız. İnsan, kainatın efendisi olarak yaratıldı. Ne diyor Allah Teala? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde, 13. ayet-i kerimesinde, وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığı her şeyi Allah sizlerin emrine musahhar kıldı. Sizlerin emrine amade kıldı diyor Allah Teala. Hasretti diyor, sihretti diyor. Her şey, bütün kainatlar hepsi sizin için yaratılmış. Allah'ın vücuda getirdiği her şey için sadece bir hizmet söz konusu, size hizmet, insana hizmet. Hayvanlar mı insan için yaratıldı? Bitkiler mi insan için yaratıldı? Denizler, karalar, gökler, yerler, her şey insan için yaratıldı. Ve kainatı yaratan Allah Teala sonunda insanı da yarattı. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insan hayatı. Yaratılış maksadınız, Allah'ın sizden istediği şey, mutluluk.
Allah Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızdan başka bir şey istemez. Ne var ki Allah'ın akıl verdiği, irade verdiği, görme, işitme, idrak etme kavramlarıyla donattığı, akıl edebilen bir varlık çıktı ortaya, insanoğlu. İlk peygamber ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir soy dizisi. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen peygamberler dizisi. Kıyamete kadar devam edecek olan peygamber olmayan Resuller dizisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman dünyadaki bütün kavimlerin içinde mutlaka şu anda Allah'ın bir Resulü görev yapmaktadır. Hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar insanlar, orada Allah'ın bir Resulü mutlaka vardır. Hangi dinden olurlarsa olsunlar veya dinsiz olsunlar veya puta tapsınlar, her neyse durumları, ateşe tapsınlar, şeytana tapsınlar, ne olursa olsun, hangi kavim varsa o kavmin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü var. O kavmin içinde şeytana tapanlar da olabilir. O kavmin içinde putlara tapanlar da olabilir. O kavmin içinde Allah'a inanmayanlar da olabilir. Ama o kavmin içinde hangi kavimse, hangi dili konuşuyorsa o kavim, o kavmin içinde şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Niçin yaşıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O kavimde yaşayan insanlara mutluluğu ulaştırmak için. Mutluluk mu? Mutluluk eşittir hidayet. Hidayetin her safhası sizi daha üst bir mutluluğa taşıyan merdivenin basamaklarıdır. Birinci ve ikinci basamağa geçersiniz, olayları yaşar, olayları değerlendirirsiniz ve Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutluluğa namzetsiniz. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ve bir marifet zannedersiniz para kazanmayı. Para kazanırsınız ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Biliniz ki sizin Allah'ı sevmenizle Allah'ın sizi sevmesi arasında bir muhteşem denge vardır. Siz ne kadar Allah'ı severseniz Allah da sizi o kadar çok sever. Yalnız bir küçücük farklılık var. Allah'ın sizdeki sevgisi sizin Allah'a karşı olan sevginizin binlerce katıdır. Siz Allah'a bir ünite seviyorsanız Allah Teala sizi binlerce ünite sever. Bin ünite sevdiğini düşünelim. Ne zaman siz Allah'ı iki ünite severseniz Allah Teala sizi 2000 ünite sever. Siz Allah'ı 3 ünite sevdiğiniz zaman Allah sizi 3000 ünite sever. Böylece katlanan bir sevgi sizi kuşatır, sarar. Zaten Allah Teala sizi ilmiyle ve rahmetiyle saçınızın ucundan ayak tırnaklarınıza kadar bütün vücudunuzu işgal etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır.
bu ilmiyle ve rahmetiyle sizi kavraması, kaplaması, ihata etmesi sebebiyle her yaptığınızın anında haberdardır. Her yaptığınızdan anında haberdar olur. Hiçbir şey ondan gizli kalmaz. O sadece fiillerinizi değil, düşüncelerinizi de bilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece Allah'ı tanıyorsunuz. Üçüncü basamak, mutlu insanların iskelesidir ya da havaalanıdır ya da otobüs terminalidir. Buradan başlar her şey. Sırat-ı müstakimlerin birincisi buradan başlar. Yedi safhada sonsuz mutluluğa ulaşmak. Hayat bundan ibarettir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen birisi 10 tane ihsan alır. Allah-u Teala'dan. Kim? Bu insan. Bu insan başkalarından farklı. Bu insan başka insanların sayısal değerinin çok altındaki nadir insanlardan biridir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sayısı her zaman çok aşağıdadır. İblis diyor ki Allah-u Teala'ya, Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip de huzurdan kovulduğu zaman Ya Rabbi diyor, bana kıyamete kadar ömür ver. Eğer bana bu ömrü verirsen, bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini ben senin yolundan saptıracağım. Senin yoluna ulaşmalarına mani olacağım. Pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor. Pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ne yazık ki kıyamet günü şeytan insanlara verdiği vaadi yerine getirmiş olacak. Pek azı hariç insanların hepsini kendisine bağlayacak. Öyleyse sözlerim o nadir insanlar içindir. Peki nereden biliyoruz? Şeytanın insanların pek azı hariç hepsini kendisine bağlayacağını. Çünkü Allah Teala bu muhtevayı açıklığa kavuşturmuş. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara verdiği insanlar için olan vaadini gerçekleştirdi, yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldu. Yani şeytana bağlandı. İnsanların pek azı hariç geri kalanlar bütün devirlerde şeytanla farkına bile varmadan ilişkiyi kurmuş, hayatlarını şeytanla geçirmiş insanlardır. Bu kurnaz mahluk düşüncelerini, insanların düşüncelerini
taklit etmekle onları Allah'ın yolundan bu standartlar da alıkoymaya onların düşüncelerinin sesini taklit ederek devreye girmek suretiyle insanların her biriyle ayrı ayrı meşgul olur. Bunu insanların sesini, iç sesini taklit etmekle gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizden bir ses Allah'ın bir emrini yerine getirme diyorsa, namaz kılma diyorsa, oruç tutma diyorsa, zekat verme diyorsa, zikir yapma diyorsa, o ses sizin düşüncenizin sesi değildir. Biliniz ki düşünceleriniz seslidir. Sessiz sesle sesli. Dilinizi kımıldatmadan, ses de çıkarmadan içinizden Allah kelimesini tekrar edin. Hadi beraberce edelim. Ne yaptık? Dilimizi kımıldatmadık. İçimizden Allah kelimesini tekrar ettik. Ne olur? O bizim sesimizdir. Sessiz sesimizi tanıdınız. İşte ne zaman size içinizden bir ses zikir yapma diyorsa, o sesle bu sesi birbirinden ayırt etmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. O ses sizin sesiniz değildir. Allah diyen ses, bu Allah-u Teala'nın ismini dilinizde kımıldatmadan içinizden Allah kelimesini sessiz sesinizde tekrar etmenizin sesi var ya, işte o ses sizin sesinizdir. Ne zaman onu yapmamanızı bir ses emrediyorsa, o şeytandır. Bir tek gayesi vardır, sizi mutsuz etmek. Şeytan aslında dünyadaki en sağlam kılavuzdur. İnsanı hidayete ulaştıracak olan en sağlam kılavuz. Hangi şartla? Ne söylerse onun tersini yapmanız şartıyla. Sadece sizi dalalette bırakmak için vardır. Sadece sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için vardır. Bunun için bütün yollarınızı tıkamaya çalışır. Açıkça size emirler verir. Siz de kendi içinizdeki ses zannedersiniz, kendi düşüncelerinizin sesi zannedersiniz, o sessiz sesi. Hep içinizden iki ses duyarsınız. Birisi namaz kılmanızı emrederken, ikincisi kılmamanızı emreder. Birincisi sizin sesinizdir, ikincisi iblisin sesi. Birisi insanlara kötülük yapmanızı emrederken, diğeri buna mani olmaya çalışır. Birincisi şeytanın sesidir, ikincisi sizin sesiniz. Öyleyse aynı zamanda iş dünyanızda gene iki sesin çarpıştığını duyarsınız. Birisi ruhunuzun sesidir, öteki nefsinizin sesi. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı ister, nefsiniz de yapmamanızı. Tıpkı sizin sesiniz de şeytanın sesi gibi. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiklerini işlemek ister, ruhunuz da işlememek ister, işlemek istemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelin mutluluğun ne olduğuna bakalım ki şu dünya mutluluğu ne mene bir şeymiş, ona nasıl ulaşılır, ondan sonra dizayn edelim olayı. Nedir mutluluk? Dünya mutluluğu
her şeyden evvel üç aleminizde birden yaşamanız gereken bir mutluluktur. İç aleminizde mutlu olacaksınız, bir. Dış aleminizde, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Dünya mutluluğunun ikinci şıkkı bu. Üçüncüsü de Allah'ın bütün emirlerinin ve bütün yasaklarının tatbikatında mutlu olacaksınız. İç aleminizde, dış aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Yani sadece bunlardan bir tanesine mutlu olmak sizin mutlu olduğunuzu ifade etmez. Hem iç aleminizde mutlu olacaksınız, hem dış aleminizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde. Yeter mi? Gene yetmez. Bu mutluluk bir sulh ve sükun hali olacak. Yani kavganın bittiği bir ortam. İç aleminizdeki kavga bitmiş olacak. Dış aleminizdeki kavga bitmiş olacak. Allah ile olan ilişkilerdeki kavga bitmiş olacak. Üç alemde mutluluk, bir sulh ve sükun hali olarak mutluluk. Mutluluğun birinci ve ikinci şartı. Bir üçüncü şartı daha var. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Fenomendir. Mutluluğunuz kesintisiz olacak. Onun için insan bir olaya sevinir. O an mutludur. Ama 5 dakika sonra bir olay onu mutsuz kılar. Ve huzursuzdur kişi. Mutlu olan kişi öyle değildir. O bütün olaylarda mutludur. İç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de bütün kavgalarını bitirmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halindedir. İç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de. Öyleyse herkesle kavgalı olan, kibiri yüzünden başka insanlar tarafından sevilmeyen, başkalarını kıran, iş dünyasında devamlı nefsiyle ruh arasında kavga cereyan eden bir insan, bir olay olur, ondan sevinir. O sırada sorun, mutlu musun diye mutlu olduğunu söyler. Arkadan onu yüzden başka bir olay cereyan eder. O zaman sorun, o zaman da mutsuz olduğunu söyleyecektir. Mutluluk böyle değildir. Mutluluk, dünya mutluluğu kesintisiz bir mutluluktur. Dünya mutluluğu o noktaya ulaşıncaya kadar mutlaka çok dik bir yokuşu aşmanız gereken bir yolculuğu gerektirir. Bu çok dik olan yokuş daimi zikir yokuşudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ben mutluyum diyen insanlara sorun. Her zaman mı diye. Çünkü böyle insanlar genel çerçeve içinde bakarlar. Falanca olayı yaşamışlardır, mutlu olmuşlardır. Arkasından onları dehşetli yüzen başka bir olayda da günlerce huzursuz olmuşlardır. Hastalanırlar. Korkunç bir huzursuzluk her taraflarını kaplar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Şimdi şu mutluluk denilen müesseseye bakalım. 7 safhalı bir İslam yolculuğunda nerede ne kadar mutluluk var? Mutluluk nasıl bir dizayndır? 3. basamakta Allah'laşmayı dilerseniz mutlu değilsiniz henüz. Allah size 10 tane ihsan vererek sizi 14. basamağa ulaştırır.
Burası Allah'a yönelme safhasıdır. 14 basamak sürer. 14. basamaktan sonra Allah'a ulaşma safhası başlar. Birinci safha, 3. basamaktan 7. basamağa kadar giden Allah'a ulaşmayı dilemedir. 8. basamaktan 14. basamağa kadar ulaşan şey, Allah'a ulaşmayı dilemenin ikinci safhasıdır. Mürşide ulaşma safhası. Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 22. basamak. Dördüncü safhada fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyen bir hale getirirsiniz. 25. basamak. 27. basamakta daimi zikre ulaşırsınız. Nefsiniz Allah'a teslim olur. 5. safhadasınız. 'Selam' makamının 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 6. safhadasınız. 5. kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edersiniz ve 7. safhaya, son safhaya ulaşırsınız. Normal statüdeki bütün insanların ulaşabilecekleri son nokta burasıdır. Allah Teala sizi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada muhatap kılar. İrşadın sahibi kılar. İrşad makamına tayin eder. Bu 7 safha boyunca 7 kat cennet vardır. Her safhada bir kat cennet elde edersiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 7. basamağa kadar gelecek olan kişidir. Bu kişi 1. kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşan kişi 2. kat cennetin sahibi olur. Bu noktaya kadar ne 1. kat cennette ne 2. kat cennette bu kişinin dünya saadetinde başkalarından hiçbir farkı yoktur. O da zikir yapmıyor, başkaları da zikir yapmıyor. Ve nefslerinin kalbi her ikisinin de %100 afetlerle dolu. Öyleyse mutsuzluğunuzun kökeninde olan şeye dikkatle bakın, nefsinizin afetleri. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen nefsinizin afetleri. Unutmayın, her yaptığınız yanlışın arkasından Allah Teala size mutlaka azap eder. Her azap bir huzursuzluk, bir sıkıntı, bir mutsuzluktur. On dördüncü basamağa kadar hep öylesiniz. Yanlış şeyler yaparsınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 1. kattan 1. kat cenneti elde ettiğiniz noktadan 14. basamağa kadar hangi noktada ölürseniz ölün mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz, 1. kat cennete. Mürşidinize ulaşıp tabi olduktan sonra, ruhunuz Allah-u Teala'ya doğru yola çıktıktan sonra gireceğiniz cennet 2. kat cennettir. 14. basamakta da dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Mutsuz bir insansınız. Ama 14. basamaktan itibaren dünya saadetine adım adım yaklaşmak üzere kapısından içeri girdiniz, dünya saadetinin eşiğinden içeri girdiniz. Ne olur? Zikir yapmaya başlarsınız. Nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları oluştukça her %7 fazilet birikiminde iman kelimesinin etrafında toplanan nurların faziletinin birikiminde, fazılların birikiminde
birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını ruhunuz aşar. Ruhunuzun bu katları aşması nefsinizin kalbindeki %7 fazıl birikimlerine bağlıdır. Bu 7 tane gök katını aşarak ruhunuzun Allah'a ulaşması nefsinizin afetlerinin %7 azalmasına bağlıdır. Ruhunuz Allah'a ulaşır. 21. basamak. Allah'ın zatında yok olur. Kur'an ifadesiyle Allah'a sarılır. 22. basamak. Burada 3. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz de burada %50'yi aşar. ...25. basamakta... ...4. kat cennetin sahibi olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmişsinizdir. Dünya saadetiniz de... %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerine itaat edersiniz. Yasak ettiği fiilleri hiç işlemezsiniz. Ama mutluluğunuz %100 olmaz. Nefsinizin afetleri sebebiyle huzursuzluğu kısmi olarak yaşarsınız. ...27. basamakta nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok edersiniz. 5. kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya mutluluğunuz %100'ü bulur. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir mutluluk yaşarsınız. Dünya mutluluğu. Dünya mutluluğunun sahibisiniz. Cennetlerden 5. kat cennetin sahibisiniz. Daha sonra irşada ulaşacaksınız. 28. basamağın 4. kademesinde 6. kat cennet sizin olur. Ve iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Salah makamının 5. kademesinde. Adın cennetlerinin 7. kat cennetlerin birisine ulaşmış olacaksınız. Dünya saadetiniz burada da 6. kat cennette de 5. kat cennette de dünya saadetiniz %100'dür. O zaman saadetten murad ettiğimiz şey nedir? Saadet iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk halidir. Ne zaman olur? Nefsinizin bütün afetlerini yok ettiğiniz zaman. Afetler varken neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini dinlemez. Yasak ettiği her fiiliyi de işlemek ister. Ruhunuzun hasretleri ise tamamen onların tersidir. Allah'ın bütün emirlerini işlemek ister. Yasak ettiği fiili asla işlemek istemez. Bu sebeple nefsinizle ruhunuzun arasında devamlı bir diyalektik kavga vardır. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse iç dünyanızda devamlı bir kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında. Bu sebeple devamlı huzursuzsunuz. Her an yanlışlıklar yapıyorsunuz. Nefsinizin afetleri %100 duruyor içinizde, size hakim. Devamlı huzursuzsunuz. Başka insanların kalplerini kırıyorsunuz, onlara kötü davranıyorsunuz. İç dünyanızda ise kesintisiz bir kavga, her an bir kavga size hep huzursuz ediyor. İçinizdeki iki unsur devamlı çarpışma halinde. Mutsuzsunuz. İç dünyanızda devamlı bir kaos, kavga sizi mutsuz kılıyor. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman ne olur?
Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde artık afetler tamamen yok olmuştur. Kalbiniz tamamen nurlarda dolmuştur. %98 fazıllar, yani fazilet, %2 de rahmet. Böylece nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar.

vermezler. O zaman nefsinizin iç dünyasında faziletler duruma hakimdir, %100. Ruhunuzda tam bir uyum içindedirler. İç dünyanızda kavga, kaos bitmiştir. Bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. İç dünyanızda %100 kesintisiz bir sulh ve sükun yaşıyorsunuz. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman. Peki dış dünyanızda neden mutsuzdunuz? Çünkü nefsinizdeki afetler sebebiyle başkalarına kötü davranıyordunuz. Başkalarına kötü davranmak. Nefsinizin afetleri sebebiyle başkalarının rahatsız olmasına sebebiyet vermek. İşte böyle bir dizaynda siz mutsuzdunuz. Başkalarına kötü davrandığınız için Allah Teala size azap ediyordu. Ama sadece bunun için mutsuz değildiniz. Çünkü kötü davrandığınız kişiler de sizden intikam almak isteyeceklerdi. Ve intikam almak için fırsat buldukları zaman mutlaka intikamlarını alıyorlardı. O zaman başkalarının size karşı yaptığı bu davranışı haksız bir davranış telakki ettiğiniz için size karşı yapılan bir kötü davranış sebebiyle gene üzülüyordunuz. Yeter mi? Yetmez. Nefsinizdeki kin, intikam afetleri sebebiyle siz de ondan intikam almak sevdasına düşüyordunuz. İntikamınızı aldığınızı düşünelim. İntikam alıyorsanız başkasına bir haksız fiil işlediniz demektir. Mutlaka Allah Teala size azap eder. Öyleyse intikamınızı alırsanız azap edileceksiniz. Hep aldınız ve azap edildiniz. İntikamınızı alamadığınızı düşünelim. O zaman da stres başlayacak. Alınamamış intikam, yani kin oluşacak sizde. Ve intikamınızı alabilirseniz almanız hasebiyle üzüleceksiniz. Allah Teala size azap edeceği için, ruhunuzda nefsinize huzursuzluk vereceği için. Eğer intikamınızı alamazsanız, bu sefer de şuuraltı birikimi, stres oluştuğu için huzursuz olacaksınız. Olacaktınız, hep oldunuz. Öyleyse bunların sahibi olan bir insan her zaman huzursuzdur. İntikamını alsa da huzursuzdur, intikamını alamasa da huzursuzdur. Peki ya daimi zikre ulaşmışsanız, o zaman kimseye bir kötü davranışta bulunmayacağınız için hiç kimsenin kalbini kırmayacaksınız. O zaman hiç kimseye hakaret etmeyeceksiniz. Onlara kötü davranmayacaksınız. O zaman kimsenin kalbini kırmadığınız için, kimseyi üzmediğiniz için siz de huzursuz olmayacaksınız. Ve hiç kimse sizden intikam almak istemeyecek. Çünkü intikam almaları için hiçbir sebep oluşturmayacaksınız. Ve tabii nefsinizin kalbinde afetler olmadığı için hiç kimseye karşı kin beslemeniz, bu sebeple stres oluşturmanız mümkün değil. İntikam almanızsa hiç mümkün değil. Çünkü kimse sizden intikam almıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki dış dünyanızda da kavganın bittiği bir yer var. Sulh ve sükûna ulaştığınız bir nokta. İşte o nokta sizin için önemli. Daimi zikir sizi mutlaka oraya ulaştıracaktır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı, dışınızdaki insanlarla daimi bir sulh ve sükun hali yaşadığınız bir dünya oluşturacaksınız kendinize. Ve güzellikleri yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman dış dünyanızda da kesintisiz bir
sulh ve sükun hali yaşayacaksın.

olacaksınız. Herkeste dost olacaksınız. Peki Allah ile olan ilişkilerde neden huzursuzdunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Namaz kılmıyordunuz, oruç tutmuyordunuz, özellikle zikir yapmıyordunuz, zekat vermiyordunuz. Ama şimdi bunların hepsini yapıyorsunuz ve zamanında yapıyorsunuz. Yetmez, bunları yaparken büyük bir zevk alıyorsunuz daimi zikirde olduğunuz zaman. Bütün ibadetleri zevkle yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri ise işlemeniz söz konusu değil. Neden değil? Çünkü ne nefsinizin talebi, ne ruhunuzun talebi sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet etmez. Etmesi söz konusu değil. Hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeyeceksiniz. Öyleyse böyle yapmış olsaydınız duyacağınız azabı hiçbir zaman duymayacaksınız. Yani emirler cephesinde de nehiler cephesinde de kesintisiz bir mutluluk yaşayacaksınız. Sulh ve sükun hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünyanızı cennet haline getirecek olan bir reçete size. Daimi zikir. Öyleyse kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona erdiği için kesintisiz bir mutluluğu yaşar. Sulh ve sükun hali yaşar. Dış dünyasında başka insanlarla onun kavgası bittiği için sulh ve sükun hali yaşar kesintisiz bir şekilde. Başka insanlar mı? Onlar ona düşman olabilir. Hatta onu öldürmek isteyenler de bulunabilir. Bu çok tabii bir olay olabilir. Ama kim olursa olsun onun kendisine kötülüğü dokunacağını da bilse, onu öldüreceğini de bilse, o kişiye karşı daimi zikre ulaşan bir insan düşman olmaz. Olması mümkün değildir. Öyleyse kavga dış alemde bitmiştir. O kişinin kavgası bitmiştir. Başka insanların kavgası olabilir. Onunla kavgası olabilir. Onlar ellerinden geleni altlarına koymasınlar. Ama o onlara düşman olamaz. İnsanlardan nefret etmez. İnsanlara kin duymaz. Bu sebeple dış aleminde hiçbir şekilde bir mutsuzluk oluşması söz konusu değildir. Peki daha bir adım öteye geçelim. Allah ile olan ilişkiler Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiriyor zamanında. Yasak ettiği fiilleri de asla işlemiyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an sizi buraya ulaştırır. Eğer yolunuza yılmadan devam ederseniz, ki bu Allah'a olan düşünce standartlarınıza bağlıdır. Yani eğer Allah'a karşı tevekkül sahibiyseniz, Allah'a tevekkül ediyorsanız, Allah'a güven duyuyorsanız, o zaman o güvenin karşılığını Allah Teala size mutlaka ödeyecektir. Kesintisiz bir İç dünya, dış dünya ve Allah ile ilişkiler mutluluğuna mutlak olarak ulaşacaksınız. Daimi zikir zaten sizi 7. kat cennete kadar çıkartabilir.
Öyleyse insanlar arasında mümtaz bir yerin sahibi olmak ister misiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Öyleyse sizi sadece daha mutlu, daha mutlu, en mutlu etmek isteyen Allah'ın emirlerini yerine getirin. Allah'a ulaşmayı dileyin. 7 tane İslam'ın safhasını yaşayın ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere. Konumuz evlilik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evlilik geleceğin teminatıdır. Aile toplumun temel düzenidir. Ve böyle olmakta devam etmelidir. Öyleyse ailen için geleceğin teminatıdır. Çünkü aile yapısı neslin idamesi için asıldır. Anne, baba ve çocuklar, aile budur. Ailenin oluşabilmesi, evliliğin tekemmül etmesi şarta bağlıdır. Bu şart nikahtır. Allah'ın huzurunda bir erkek ve bir hanım evlenecektir. Nikah akdi oluşacaktır. Bir mehir tayin edilecektir. Öyleyse evliliğin hedefi nedir? Geleceğin teminatını teşkil edecek olan sağlam çocuklar yetiştirebilmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gelecek, geleceğe dikkatle bakın. Dünya ve kainat Allah'ın tayin ettiği süre içinde vardır. Bir gün Allah'ın bütün gezegenlere verdiği, kainatı hala büyütmekte olan yıldızları birbirinden büyüme sebebiyle ayıran itiş enerjisi bir gün sona erecek. Sona erince büyüme duracak. Büyümeyle beraber zaman da duracak. Sonra zamanın geriye dönmesi söz konusu olacak gravitasyonla ve kainat. Şu dünyada yaşanılan bunca zaman süresinin sonunda yok olacak. Hangi gün bugün? Bugün kıyamet günü. Kinetik enerjinin bittiği, büyümenin durduğu ve zamanın da durduğu, gravitasyonla büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi sebebiyle evvela ayın dünya ile birleşeceği, dünyanın güneşle birleşeceği, bütün diğer gezegenlerin güneşle birleşeceği, sonra da başka güneşlerin başka gezegenlerle birleşmesinin sonunda güneşlerin de birbiriyle birleşmesi ve giderek bir noktaya doğru küçülme, küçülme, küçülme,
ve nihayet uzayların tamamen yok olduğu bir tek noktanın oluşması. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o gün kıyametin başa dönüşüdür. Kıyamet bir son gündür ama son günden tekrar başa dönülecektir. Ve kıyametten sonra zamanın geriye dönmesi cennet ve cehennemin dışındaki bir olgudur. İnsanlar cennet ve cehennem hayatını yaşamak üzere önce cehenneme girecekler, hepsi. Sonra da cennete girecek olanlar cehennemden çıkartılarak cennete ulaştırılacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte kıyamet gününe kadar insanlık yaşayacaktır. Bu yaşam çemberi içinde, bu yaşam muhtevası içinde insanların geleceği sarmalayabilmeleri ancak nesillerin devamıyla mümkündür. Bu ise mutlak olarak evliliği gerektirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenecek çağa girenleri evlenmeleri konusunda davet ederdi. Fakir olup da evlenmek imkanını bulamayanlara yardım edilmesini sağlardı. Yuvaların kurulmasını sağlardı. Hiç kimse yalnız yaşamak için yaratılmamıştır. Allah-u Teala bir kadın, bir erkek yaratmış. Öyleyse nesillerin devamı onların birleşmesiyle vücuda gelecektir. Evlilik mukaddestir. Yuvaya ihanet adlı bir mekanizma girmemelidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Her şeyin en güzel olduğu bir ortam düşünün. Bu ortamda Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel diye düşünüyorum. İnsanlar yalnız yaşamak için değil, aile yuvalarını kurmak için yaratıldılar. Neslin idamesi için yaratıldılar. Onun için Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa insanlık hep mevcut. Dünyada şu anda 7 milyar insanın yaşadığı hesaplanıyor. Ve sonuca dikkatle bakın. Bunca harbe, insanları kırıp döken, sel felaketlerine, her türlü negatif faktöre rağmen Adem babamızla Havva anamızdan türeyen insanlık 7 milyarlık bir nüfusa ulaşmış sadece bu dünya üzerinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki
varız, hayattayız. Hepimiz bir anne babadan doğduk ve hepimizin çocukları olması asıldır. Allah'ın istediği şey budur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o istikamette dua edelim. Çocuksuz ailelerin de çocukları olması için bize sık sık gelir talepler. Biz de hep Allah-u Teala'ya yalvarırız. O mutluluğa insanları ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, nasıl ağacın meyveleri varsa ailenin meyvesi de çocuktur. Ve geleceğin büyükleri bugünün çocuklarıdır. Aile çocukların terbiye yuvasıdır. Çocuklarımızı geleceğe en güzel standartlarda hazırlamalıyız. Onları sevecen yetiştirmeliyiz. Başka insanları sevmeliler. Onları başkalarına güzellikleri dağıtıcı olarak yetiştirmeliyiz. Çocuklarımızla beraber yaşayan diğerleri onlarla yaşamaktan memnun olmalıdırlar. Çocuklarımızı etrafa zarar vermeyecek bir hüviyette yetiştirmeliyiz. Eğer bunun dışında bir olaylar dizisiyle karşı karşıyaysak, çocuğumuzu mutlaka bu hedefe gerekirse zor kullanarak ulaştırmak mecburiyetindeyiz. İslam bunu emreder. Sevgili kardeşlerim, aile çocuklarla sıkı ilişkinin var olduğu bir ortamdır. Bütün anne ve babalara kesinlikle şunu söylüyoruz ki çocuklarınıza sorumluluk verin. Çocuk hayatının her yaşında bir şeylerden sorumlu olmaya ehildir. Onları bulun ve çocuklarınızı sorumlu kılın. Onlardan hesap sormayı usul haline getirin. Onlar da hesap vermeyi usul haline getirsinler. Her zaman bilecek ki çocuk üzerinde kendisinden büyükler var. Onları dünyaya getirenler var. Ve onlara hesap vermek mecburiyetindedir. Aman çocuğumuz mutlu olsun, ona istediği her şeyi temin edelim, verelim tarzında bir düşünce bütün boyutlarıyla yanlıştır. Ailedeki çocuk her sahip olacağı şeyi kazanmalıdır. Ona layık olmalıdır. Öyleyse çocuğunuzu hediyelere garg etmeniz, oyuncaklara garg etmeniz onlara hiçbir şey kazandırmaz ama çok şey kaybettirir. Şımarık çocukların sahibi olursunuz. Benim oğlum serbest düşün, yarasın, serbest yaşasın, ezilmesin diye düşünen anneler, babalar, çocuğunuza en büyük kötülüğü ediyorsunuz. Böyle düşünen annelerin, babaların çocukları hep etrafa zarar veren çocuklardır. Oysa ki Allah-u Teala elinizden ve dilinizden hiç kimseye zarar gelmemesini emrediyor. Öyleyse ulaşmanız lazım gelen böyle bir noktadır. Elinizden ve dilinizden hiç kimseye zarar gelmeyeceği bir nokta. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesi odur. Evlenmek ve evlenecek yaşa gelenleri evlendirmek. Herkes Allah-u Teala tarafından bir aileyi kursun diye yaratılır. Bütün insanların yaratılmasındaki temel amaç ailenin birer ferdi kılmaktır onları ki gelecek var olsun. Öyleyse evlilik nedir? Evlilik bütün insanlar için bir haktır. Evlilik nedir? Evlilik bütün insanlar için aynı zamanda bir vazifedir. Herkes Allah-u Teala'nın evlenin emriyle yükümlüdür. Bu sebeple Allah-u Teala evlilik müessesesinin fıkıh ilminde detaylarını vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Erkeğe düşen haklar, kadına düşen haklar, erkeğin ailenin reisi olması ve hem hanımı hem çocuklarını koruyucu olması, eve ekmek getiren olması, bu dizayn söz konusu. Ailenin reisi erkektir. Medeni kanunlar değişse de Allah'ın kanunu değişmez. Erkeği kadından farklı yaratmıştır. Erkek muhafızdır. Kadın muhafaza edilendir. Her zaman insanlık tarihi boyunca genel tatbikat bu olmuştur. Kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Savaş temelde erkeklerin görevidir. Öyleyse ailede çocukla kim meşgul olacak? En çok anne meşgul olacak. Çünkü anne bütün ömrünü evde geçirendir. Çalışan anneler için de netice değişmiyor. Onlar da hem çalışmak hem de çocuklarıyla ilgilenmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, biz çocuk yaparız. Sonra da onu kendi haline bırakırız. Çocuk nasıl isterse öyle yaşasın demek büyük bir yanlışı ifade eder. Çocuğu kendi haline bırakırsanız neticelerden büyük pişmanlık duyarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dizayna dikkatle bakın. Hepiniz bir insansınız. İster kadın olun, ister erkek olun. Ve bir aile yuvası kurmak için yaratıldınız. Başka bir alternatif yok. Kim başka bir alternatif düşünüyorsa o Allah'ın kanunlarına isyan eden bir insandır. Sevgili kardeşlerim, insan hasta olabilir. Başka sebepler olabilir. Ama gene de bir elin nesi var, iki elin sesi var diyor atalarımız. Gene de hasta olan insanlar da evlenebilmeli. Hastalık sebebiyle çocuk sahibi olamayacak olan insanlar da evlenmeliler. Her zaman bir kadının bir erkeğe, bir erkeğin bir kadına ihtiyacı vardır. Konu sadece çocukların oluşması ve yetiştirilmesi değildir. Aile yuvası mukaddes bir yuvadır. Herkesin
bu yuvanın içinde yer alması Allah'ın temel emridir. Dışında kalanlar o emre itaat etmeyenlerdir. Söylediğimiz gibi çocuk yapma yeteneği olmayanlar için de evlilik asıldır. Onlar da hayatlarını yalnız geçirmemelidirler. Yalnızlık hiç kimseye mahsus değildir. Sadece Allah yalnızdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilin ki evlenmek asıldır, evlenmek hedeftir. Bu konuda hangi gayretlerin sahibi olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz. Herkes evlenmek istiyor. Bize müracaatlar var. Ama evlenebilenlerin sayısı da son derece az. Sevgili kardeşlerim, şeytan burada büyük bir tuzak örmüş insanlara. İnsanların evlenmesine mani olma sadedinde bunu da başarıyla uyguluyor. Sevgili kardeşlerim, biz isteriz ki çocuklar tasavvuf yuvasında doğsunlar, büyüsünler, namazın, orucun, zikrin bir ihtiyaç olduğunu, onun içinde büyüyerek, yorularak yaşasınlar. Allah Teala da böyle ister. Öyleyse her şeyi en güzeli ulaştırmak üzere hepiniz vazifelisiniz. Evlenmek isteyenlerin aralarını bulmaya çalışın. Onlara yardımcı olun. Hepinizin üzerine vazife kıldık bunu. Ne kadar çok kardeşimiz evlenirse birbirlerine o kadar destek olan çiftler oluşacaktır. Aile yuvaları vücuda gelecektir. Çocuklar doğacaktır. Güzellikler yaşanacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, herkes için oluşması lazım gelen müessese evlenmektir. Mutlaka nikah adlı bir müesseseyi gerektirir. Sadece bizim ülkemizde dini nikah geçerli sayılmaz. Sadece bizim ülkemizde. Burada Amerika'da Müslümansınız, nikah kıyan bir hocaya gittiğiniz zaman nikah müessesesi gerçekleşir ve siz evli hüviyetine girersiniz. Bunu vesikaya dökmek isterseniz, oradan alacağınız, o imamdan alacağınız bir yazıyla, ondan sonra gidersiniz, sertifika alırsınız belediyeden. Asıl olan Allah'ın indinde kıyılan nikahtır. Bizim ülkemizde Allah ne söylemişse onun tersini yapmak moda olduğu için, her devirde moda olduğu için, Cumhuriyet'ten bu tarafa, dini nikah, nikah hüviyetinde sayılmaz. Ama Amerika'da sayılıyor. Dünyanın her yerinde sayılıyor. Sadece bunun sertifikasını almak isteyenler derlerse ki biz resmi bir belediyeden sertifika istiyoruz. Onlar gidiyorlar, oradan alıyorlar.
geri kalanlar Hristiyanlar kiliselerde, Müslümanlar da camilerde evlenme merasimlerini yapıyorlar. Her şeyin asli unsurlarından, kolaylıklarından tamamen tard edildiği, her şeyi en zor hüviyete sokan bir zihniyet bizim ülkemizde kol gezmekte. Ne kadar büyük yanlışlar yaptığımızı bir medeni ülkeye geldiğimiz zaman anlıyoruz. Konu ne olursa olsun, insanlar formaliteleri kaldırmışlar. Sevgili kardeşlerim, bizim ülkemizde bir araba alacaksınız, ona bir plaka alacaksınız, bir ehliyet alacaksınız. Nasıl uğraşmaların içine girdiğimizi biz biliyoruz. Ama buraya geldiğimiz zaman bakıyoruz ki her şey halledilmiş. Arabayı aldıktan sonra gittiğiniz yerde size plakaları, arabanın plakası hemen teslim ediliyor. Hayır, sizin için özel plaka falan yazılmıyor. Plaka, yüzlerce plaka, binlerce plaka hazır. Siz o plakayı alıyorsunuz, arabanıza takıyorsunuz, bu kadar. Formaliteler bilgisayarlarda hemen ayarlanıyor. Hiç beklemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir zihniyetle bir ülke oluşturmuşuz ki her şey işkence. Vergi vermek için kuyruklara girip saatlerce beklemek söz konusu. Burada evinize mektup gönderiyor adamlar. Ve çekinizi zarfın içine koyup sadece gönderiyorsunuz. O kadar. Her şey bilgisayarlarda takip ediliyor. Herkesin kredi geçmişi, bütün hüviyeti, doğruluğu, yanlışlığı bilgisayarlardan takip ediliyor. Kimse borcunu bu sebeple ödeyememezlik etmiyor ki kredi tarihine bir kötü işlev yazılmasın. Bizde senetlerin %80'i ödenmiyor. Ne kadar ahlaksız bir ülke olmuşuz sevgili kardeşlerim. Aldatmak artık usul halinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın nikahının dışında bir başka beraberliğe asla tevessül etmeyin. Bir beraberlik, bir kadın erkek beraberliği mutlaka Allah'ın nikahı tahtında oluşmalı. Söylediğimiz gibi Allah'ın katında kıymetli olan, Allah'ın huzurunda kılınan dini nikahtır. Belediye nikahı sadece o nikahın bir vesikasını almak isteyenler için geçerlidir. Ve onlar gidip muamelelerini yaptırırlar. Bizde ise belediye nikahı yapmayanları hocalar nikahlayamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlara her şeyi bir üzüntü kaynağı yapmak için elimizden gelen her şeyi yapmışız. Herhangi bir konunun başına gelen bir devlet memuru vazifesinin o insanların problemlerini halletmek olduğunu her zaman unutur. Sanki onu oraya, o kendisine müracaat eden insanlara güçlük çıkarsın, onları yokuşa sürsün ve sonra onların hüzünlerini, sıkıntılarını, sürüldükleri yokuşu çıkabilmek için döktükleri terleri seyretmekten zevk alsın diye koymuşlar. Bir düşünün,
şu devlette gittiğiniz yerlerdeki karşılaştığınız muameleyi, bir de girin medeni ülkelerdeki olayı görün. İslam olmaktan utanç duyacağınız olaylar yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, İslam ne kadar yanlış anlaşılmış, ne kadar yanlış bir tatbikatı var. Halbuki Allah-u Teala güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız diyor. Allah sizin için güçlük dilemez, kolaylık diler diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ülkemizdeki şartlar öyleyse öyle olsun. Belediyede nikah kıydırılır. Ondan sonra da mutlaka dini nikahınızı gerçekleştirmelisiniz. Allah'ın katında dini nikah kıymetlidir ve aslında tek başına da yeterlidir. Bir nikah tahtında olmadan beraberlik oluşmamalı. Sevgili kardeşlerim, buna çok dikkat edin. Öyleyse evlilik müessesesini bir bütün telakki edin. Anne, baba ve çocuklar. Anne çocuklarla daha çok meşgul olmak imkanının sahibidir. Çocuk annenin vücudundan bir parçadır. Ve anne çocuğunu her zaman babadan daha fazla sever. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet annelerin ayakları altındadır diyor. Bu arada geçmiş anneler gününü annelerin bir defa daha tebrik ederim. Aileden bahsettiğimiz, evlilikten bahsettiğimiz bu sohbetimizde çok olmadı. Bütün annelerin anneler gününü bu vesileyle özellikle tebrik etmek isterim. Çocuk bir genç annesini öldürmüş, kalbini çıkarmış. Cinayeti işittikten sonra kaçıyor. Kaçarken ayağa takılmış, düşmüş ve kalp ona seslenmiş. Evladım, dizin acıdı mı diye. Bu bir sembol ama annelerin ne olduğunu göstermesi açısından önemli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ailede baba dışa dönük bir faaliyetin insanıdır. Yapısı ona göre dizayn edilmiştir. Anne içe dönük bir uğraşının sahibidir. Yapısı ona göre dizayn edilmiştir. Ama ekonomik şartlar anneyi de babayı da çalışmaya mecbur eder ki bu yanlış bir şey değildir. Ekonominin güçlenmesi için herkesin çalışması hedef olmalıdır. İşte burada zorluklar başlıyor. Tasavvuf mensupları Allah'ın emri gereğince başörtüsü takıyor hanımlar. Ama bizim cemiyetimizde, ülkemizde başörtüsü takmak, Allah'ın bir emrini yerine getirmek bir suç. Üniversitede imtihana giremez kızlarımız başörtülü oldukları için. Birçok yerlere kabul edilmezler başörtülü oldukları için. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın emrettiği her şeyi yasaklamışız. Ama Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsi serbest.
Neden Türkiye'nin başına bunca felaket geliyor? Acaba anlatabiliyor muyuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, en çok şuna şaşıyorum. Kıyafet sebebiyle bir takım medeni zannettiğimiz insanlar, ülke insanını küçük görüyorlar. Batıya öyle bir yükseğe bakar gibi bakıyorlar ki kendi insanını küçümsüyor. Ve geriliğimizi hanımların örtüsüne bağlamışlar. Sevgili kardeşlerim, İslam ülkeleri bugün gerçekten dünyanın en geri kalmış ülkeleridir. Arkasında sadece bir tek şart var. Sebep var, asli sebep İslam'ın yaşanmaması. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bundan asırlarca önce ilmin merkezi İslam'dı. Eğer El-Cabir matematiğe negatif değerleri, sıfırın altındaki sayıları koymasaydı, kabul ettiremeseydi, matematik ilmi de Kur'an gerçeğinden, Allah'ın gerçeklerinden yoksun olacaktı. Bugünkü fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi, müsbet ilimler dediğiniz fizik ilmi ve kimya ilmi müsbet ilim değildir. Çünkü maddenin iç yapısındaki karşıt madde, sıfırın altındaki negatif değer taşıyan, negatif ağırlık taşıyan karşıt elektronlar bizim dünya ilmimiz tarafından henüz bilinmiyor. Biz biliyoruz Allah öğrettiği için ama insanlık henüz bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir tecelli. Allah'ın gerçeklerini bizim alimlerimize kabul ettirebilmek, deveye hendek atlatmaktan daha zor bir olay. Karşıt elektronların ağırlığının negatif olduğunu biz Türkiye'deki, Ankara'daki Orta Doğu Üniversitesi'ne kabul ettirememiştik. O kadar gayretimize rağmen. Bir zavallı batı hayranlığı insanlarımızı, alimlerimizi ne hallere sokmuş. Şu anda dünya ilminin bu konuda çok ötesindeyiz. Kendilerine olan kıymetlerin hiçbir zaman farkına varamayacak bizim insanımız. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini hiç bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, evlilik müessesinden bahsediyoruz. Kadın çocuklarıyla, anne çocuklarıyla babadan daha fazla meşgul olmak durumundadır her zaman. Çocukları giydiren, yıkayan, büyüten aslında baba değildir, annedir. Sevgili kardeşlerim, babanın da çocuklarıyla meşgul olması lazım. Akşam eve geldiği zaman onlarla beraber olması lazım. Onları sevmesi ve dış hayata hazırlaması lazım. Öğretimde bulunması lazım. Baba evin otoritesi olmalıdır. Annenin veremeyeceği cezaları çocuğu cezalandırmak gerekirse baba vermek mecburiyetindedir.
Sevgili kardeşlerim, hep çocuklarınızı ikna edin diyoruz yaptıkları yanlışlarda. Ama çocuğunuz bunlara rağmen eğer başkalarına zarar verecek olan faaliyetlerini sürdürüyorsa, o zaman onu ikna etmeyeceksiniz. O zaman onu cezalandırmak mecburiyetindesiniz. Cezanın dışındaki yolları çocuk kapatıyor. Hiçbirimizin çocuğu etrafındakilere zarar veren bir hüviyette, zarar vermekten zevk alan bir hüviyette, buna ihtiyaç duyan bir hüviyette olmamalıdır. Eğer olursa onu mutlaka bu hüviyetinden anne baba ve çevredekiler çıkartmak mecburiyetindedirler. Hepinizin üzerine vazife. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, aile yuvası mukaddes bir yuvadır. Dergah da aile hayatının müşterek olduğu bir standarttır. Anneler tarafında anneler ve küçük çocuklar, babalar tarafında da erkekler ve büyük çocuklar yer alacaktır. Tabii büyük çocuklardan erkek olanlar. Ve dergah hayatında da çocukların davranış biçimlerine dikkat etmek mecburiyetindesiniz. Gerekirse evet, sert olmak mecburiyetindesiniz. Ama bunu yaparken niçin öyle bir vazifeyle vazifelendiğinizi bilmek mecburiyetindesiniz. Hiçbiriniz kraldan ziyade kral taraftarı olmamalısınız. Unutmayın, çocukları terbiye etmekle, onlara göz kulak olmakla vazifeli kıldığımız, onlardan sorumlu tuttuğumuz kardeşlerimizin çocuklara karşı olan görevi onları disipline etmektir, terbiye etmektir. Bunun belli hudutları vardır. Bunu yaparken ciddi bir şekilde öfkelenmek vazifelendirdiğimiz kardeşlerimize yakışmaz. Ve bu bir yanlıştır. Kim öfkelenirse bilsin ki o nefsinin öfke afetine yenik düşmüştür. Otorite başka şeydir. Öfke başka şeydir. Otorite kontrolün sahibi olmaktır. Öfke kontrolü kaybetmektir. Öfkenin sonunda insan her türlü yanlışlığı yapabilir. Karşı tarafa hak etmediği bir cezayı her zaman öfke anında vermek mümkündür. Sonradan telafi edilmeyecek olan şeyler hep öfkeden kaynaklanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sakın öfkenize yenilmeyin. Bütün davranışlarınızda iki unsur hep dikkatinizi çekmeli. İfrat ve tefrit. İfrat nedir? Size verilen vazifeyi onun hudutları içinde tamamladıktan başka nefsinizin de devreye girmesiyle etrafa zararlı olmanız hali, vazifenizin size verilen hudutlarından dışarı çıkarak insanlara tahakküm etmeniz hali ifrattır. Bu konudaki kardeşlerimize devamlı uyarırız. Onların ifrattan kurtulmalarını temin için. İfrat hem etrafınızdaki insanları rahatsız eder ve neticede sizi de rahatsız eder. Çünkü arkadan pişmanlık duyarsınız. İfratta bir görevin yapılması sırasında o görevin normal standartlarının aşılarak
nefsin devreye girmesi ve insanları huzursuz etmeye başlaması, nefsin muhtelif afetlerinin o görevi yaparken vesile edilerek, görev vesile edilerek nefsin afetlerinin insanlara hükmetmesi olayı ifrattır. Bu öfkeden, bu afetlerden belki en önemlisi öfkedir. Çünkü öfke var olduğu anda kişi hudutların aşıldığının farkına bile varmaz. Onun için diyoruz ki size verilen vazife, çocuklara bakma vazifesi ise sakın öfke afetinize kapılmayın. Çocuklara dergahta göz kulak olurken, onlara öğretmenlik yaparken onları dikkatle takip edeceksiniz. Hatta cezalandırmanız lazım gelirse cezalandıracaksınız. Ama bunu yaparken öfkeye kapılmanız büyük bir hatadır. Hele öfkeye kapılmanızın sizi uzun süre rahatsız ettikten sonra devreye gelmesi, çocukların bütün davranışlarının sizin üzerinizde rahatsız edici sonuçlara yol açması ve öfkeyi oluşturması, öfkenizi boşaltmak için onlara normalin ötesinde sert davranmanız yanlış bir dizayndır. Bunun yanı başında çocukların büyükleri rahatsız edici davranışlarını görmezlikten gelmek, hiç aldırmamak da tefreti oluşturur. O da yanlıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, anne olmak muhakkak ki kolay bir şey değildir. Anne olmak, çocukları dünyaya getirmek ve onların sorumluluğunu taşımaktır. Onları geleceğe hazırlamanın sorumluluğu, onları mutlu kılmanın sorumluluğu annelerin omuzlarında.

Ne yaptık hanımlar dergahında? Hanımlar dergahı da çocukların gibi büyük gürültüler yapan bir dergahtı. Çok değil. Birkaç ay evveline kadar. Sonra ne yaptık? Fısıltıyla konuşmasını öğrendi kardeşlerimiz. Bir de baktık ki dergah Allah'ın dergahı olmuş gerçekten. Sessiz bir dizayn altında herkes konuşuyor ama hiç kimsenin konuşması başka birisini rahatsız etmiyor. Peki buna karşılık bir sessiz hususu sesli hale getirdik. O neydi? Sesli zikir. Allah, Allah, Allah diyerek ne oldu kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz? Kitle halinde mutlu olmanın sırrına ulaştılar. Eski dergahlarda Hazreti Ali'den gelen bütün dergahların zikri sesli zikirdir. Hazreti Ebu Bekir'den gelen bütün dergahların zikri de sessiz zikirdir. Ama sessiz zikrin kullanılacağı yer var, sessiz zikrin kullanılacağı yer var. İşte her aktiviteye başlamadan evvel birkaç dakika sesli zikir yapmak bir kuvvet kazanmaktır, bir güç kazanmaktır. Çocuklarınızı zikre alıştırın, sesli zikre alıştırın. Çocuklarınızı konuşmaya alıştırın, sessiz konuşmaya alıştırın. Öyleyse çocuklarla meşgul olanlar çocuklara 5 dakika, 10 dakika sesli zikir yaptırsınlar. Onların kitle halinde zikrin zevkini almalarını temin etsinler. Sonra da onların konuşmalarında Allah'ın güzelliğinin fısıltıyla konuşmak olduğunu onlara ispat etmelidirler. Oyun, bahçede oynanan oyunlar bunun dışındadır. O zaman çocuklar oyunun kurallarını tatbik edeceklerdir. Dergah içindeki oyunlardaysa çocuklar fısıltıyla konuşmayı usul haline getirmelidirler. Bunları çocuklarımıza öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aile hayatındaki mutluluğunuzu dergaha da ulaştırın. Erkekler dergahında, hanımlar dergahında bu mutlulukları yaşamayı hepimiz usul haline getirmeliyiz. Herkes vazifesini yapmalı. Bu vazifeyi yaparken başka insanlardan yana olduğumuzu hiç unutmayacağız. Ben bu vazifenin sahibiyim, herkese karşı çıkarım zihniyeti bizim aramıza hiçbir zaman girmemelidir. Hangi vazifenin sahibi olursak olalım, şu temel kaideyi hiç unutmayacağız. Başkalarından yana olmak. Hiçbir davranışımız, ne kadar öfkelenirsek öfkelenelim, başkalarına eza verecek, onları üzecek bir hüviyeti asla ihtiva etmemelidir. Her davranışımızda başkalarına nasıl mutluluk verebiliriz diye düşünmeliyiz. Öfkelendiğimiz zaman, başkalarına hatlerini bildirdiğimiz zaman Allah'ın kanunlarına ters düşmüş oluruz. Hem başkalarını üzeriz, hem de üzdükten sonra kendimiz de üzülürüz. Birçok kardeşimiz bunu farkına bile varmadan yapıp başkalarını üzüyorlar, üzdüklerinin de farkında değiller. Başkalarına karşı öfkeli, sinirli, karşı koyucu davranışları sebebiyle onları üzdüklerini fark etmiyorlar. Bunun kendilerine

verilmiş bir hak olduğunu zannediyorlar. Öfkelenmeye hakkım yok mu diyor mesela. Evet. Öfkelenmeye ve öfkelenmen sebebiyle başkalarını rahatsız etmeye hakkın yok. Hiçbirimizin yok. Sevgili kardeşlerim, her zaman bize örnek almayacak mısınız kendinize? Hiçbirinize kızıyor muyuz? Size hakaret ediyor muyuz? Sizi küçük görüyor muyuz? Hatalarınız yok mu? Çok var. Ama hatalarınızı size söylüyoruz. Düzeltme yollarını da gösteriyoruz. Ve böyle olan her konuşmanın sonunda siz doğruyu öğrenmiş olarak, rahatlamış olarak bizden ayrılıyorsunuz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Görevimiz bu olmalı değil mi? Eğer ben sizden yanaysam ama söylediklerimde size hakaret ediyorsam, sizi küçültüyorsam, o zaman ben nasıl sizler için yaşamış olabilirim ki? O zaman ben kendi nefsim için yaşayan bir insan olurum. Hepiniz de böyle olmalısınız. Başkalarına öfkelenmek, onlara hatlarını bildirmek olmamalı göreviniz. Başkalarına yardım etmek olmalı. Hep düşünmelisiniz, ben nasıl onlardan yana olurum? Çocuklarınızdan yana olmanız da çocuklarınızı güzelliği öğreterek yetiştirmekle mümkündür. Öyleyse aile ve evlilik bir bütündür. Anne, baba, çocuklar ve cemiyet hayatının aile temelini teşkil eder. Herkesin bir ailede, sağlam bir ailede yaşamasını temin etmeliyiz. Tasavvufu yaşayan aileler oluşturmalıyız. Çocuklarımız da tasavvufun içinde büyümeliler. Namazlar, zikirler, onların alıştıkları, içinde yoğruldukları müesseseler olmalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene bir sona ulaştık. Sizlerle beraber olmak bir sonsuz mutluluk müessesesi, bunu biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ve bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz sizlerle beraber olmaktan. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allah'ın salavatı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. O Allah ki bizleri en çok sevendir. Ve en çok bizleri sevendir. İşte Allah Teala bütün yaratıklarını sever. Ama onların içinde en çok insanı sever.

Ve bütün yarattıkların içinde sadece bir mahlukuna, insana ruhundan öpmek lütfunda bulunmuştur. Sadece insan için geçerli bir metinedir. Ruhun sahibi olmak ve o ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak şerefine ermek. Ne cinlerde, ne hayvanlarda, ne başka yaratıklarda Allah'ın ruh üfürmesi olayı söz konusu değildir. Bu insana has bir vetiredir. Öyleyse hepimiz başka bir mahluk olarak değil, insan olarak yaratıldığımız için Allah'a çok hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, İnsan ki Allah sadece ona ruhundan üfürmüştür. Bir nefs ve bir fizik vücuttan oluşan bir ikiliği Allah Teala ona ruh üfürerek üçlü haline getirmiştir. Biliyorsunuz ki başlangıç noktasında nefsimiz baştan aşağı afetlerle dolu. Allah'ın üfürdüğü ruh ise baştan aşağı hasletlerle dolu. Öyleyse Allah-u Teala'nın dengesi her zaman korunuyor. Biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık müessesesi. Ya da nekaküfte oka ekmek. İşte baştan aşağı %100 afetlerle dolu bir nefse sahip kılındıysak, buna karşılık Allah Teala bize ruhundan üfürdüyse, ruhu incelediğimizde ne görüyoruz? %100 hasletlerle dolu. Afet ve haslet en kesin şekilde birbirinin zıttı iki faktördür. Afetler, Allah'ın emirlerini hiçe sayan, onları asla gerçekleştirmek istemeyen, gene afetler, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik taşır. Buna karşılık ruhumuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasaklarını da yerine getirmek istemeyen, yasakları işlemek istemeyen bir özellik taşır. Öyleyse iki zıt kardeş iç içe yaşamaktadır. Ne zamana kadar? Ta ki insan ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere mürşidine tabi olsun ve ruhu vücudundan ayrılsın. Vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katını aşacaktır. Her katta kendine düşen görevi gerçekleştirmek suretiyle birer birer gök katlarını aşacak, 7. gök katına ulaşacak. Belki katlarda hep bir aleme uğradığı halde 7. gök katında 7 tane alem geçecek. 7.'yi yani zikir hücrelerindeki o küresel, şeffaf zikir mahallerinde zikrini tamamlayan insan ruhları oradan Sitret-i Münteha'ya ulaşacaklar ve Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Ne olmuştu? Ruhu Allah bizlere ulaştırmıştı. Bizlere üfürmüştü.
Ne oldu? Emanetini geri isteyen Allah'a ruhunu tevdi ettik ve teslim ettik. Hani ruh vücuttan ayrılınca insan ölürdü. Şu anda karşımda bir ölü konuşuyor. Ruhu Allah'a ulaşmış olan biz. Canlıyız, konuşuyoruz. Ama ruhumuz yok. Bir emanet olarak ruhumuzu, ruh emanetimizi Allah'a ulaştırmak şerefine nail olduk senelerce evvel. Sevgili kardeşlerim, kapılar herkese açık. Bütün insanlar için Allah-u Teala kapılarını açmış. Herkesin ruhunu kendisine teslim etmesini bekliyor. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim, ondan evvel İncil, ondan evvel Tevrat, 7 safı ve 4 teslimi muhtevi olarak indirilmiş ve hepsini de üzerimize farz kılmıştır. Tevrat'ta da 7 safa ve 4 teslim var. İncil'de de 7 safa ve 4 teslim var. Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim var. Ne gösteriyor bu? Bu dinler yoktur gösteriyor. Sadece Allah'ın hanif dini var. Başka bir din yok. İslam dini diye ayrı bir din, Hristiyanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din yok sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i, Tevrat'ı ve İncil'i birer birer incelediğimiz zaman net olarak şunu görüyoruz. 7 safa ve 4 tane teslim Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor iniş sırasıyla. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Bu konunun esasını oluşturur. Esas budur. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide tabiiyet, böylece ruhun vücuttan ayrılması. Üç, ruhun Allah'a ulaşıp ilk teslimin gerçekleşmesi. Dört, fizik vücudun Allah'a teslimi. Beş, munis olmak. Altı, Allah'a üst seviyede bir teslimiyet ve neticede yedi iradeyi de Allah-u Teala'ya teslim etmek suretiyle teslimi külliyle teslim olma. Sevgili kardeşlerim, ruh, veç ve nefs. Ruhumuz, veçimiz yani fizik vücudumuz ve nefsimiz. Bir de iradenin Allah'a teslimi var. Muhlis olmanın ötesindeki son olay, iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim,
İnsanlar Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Başka dinlerin mensupları, Hristiyanlar İncil'i okuyorlar. Museviler Tevrat'ı okuyorlar. Üç ayrı kitabın mevcut olduğunu, birbiriyle alakası olmadığını zannediyorlar. Ama Allah-u Teala'nın bize yaptırdığı araştırma onu gösterdi ki İncil'de de sırasıyla konuşacaksak iniş sırasına göre Tevrat'ta da sonra indirilen İncil'de de en sonra indirilen Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 tane teslim açık bir şekilde yer almış durumda. O zaman esaslara baktığımız zaman muhtevanın aynı olduğunu görüyoruz. Her şey Allah'a ulaşmayı denemekle başlıyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah'ın gösterdiği hedef tektir. İnsan adı verilen mahluk mutlu olmaya layıktır. Çünkü Allah Teala sadece bu mahlukuna, insan adı verilen mahlukuna ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiştir. Yeryüzünde Allah'ın ruhunu taşıyan bir mahluk varsa o sadece insandır. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği tek bir hedef var. İnsan adı verilen, kendisine ruhundan üfürdüğü bu mahlukunun mutlu olması. İşte Tevrat, işte İncil, işte Kur'an-ı Kerim. Hepsi insanın bu hedefe ulaşmasını temin etmek üzere ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini farz olarak muhtevalarını almışlardır. Tevrat'ta da ruhun, veçin ve nefsin ve iradenin Allah'a teslimi farzdır. İncil'de de farzdır. Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. Ve mutsuzluktan tam bir mutluluğa ulaştıran ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi bu üç kitabında temelini teşkil etmektedir. Sevgili kardeşlerim, kavim resulleri bütün devirlerde, bütün kavimlerde mutlaka vardır. Resulsüz bir kavim hiç oluşmamıştır. Biz bütün kavimlere resul göndeririz diyor Allah Teala. Bir ve ard arda göndeririz diyor. Yani bir kavimde bir resul öldüğü, o kavmin resulü öldüğü zaman onun yerine mutlaka Allah Teala bir başkasını aynı anda tayin eder. Hiçbir kavmi asla resulsüz bırakmaz, bırakmamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman aynı hüviyet yaşanır. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından onlara Allah'ın ruhu üfürülür. Bu bir şereftir. İnsandan başka hiçbir mahluka böyle bir hediye verilmemiştir. Bu sebeple insan olarak yaratıldığımız için Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizler
Allah'ın ruhuna layık olan insan olarak yaratılmışız. Hedef olarak ne gösterilmiş? Hedef olarak Allah'ın verdiği ruh emanetini Allah'a ulaştırmamız gösterilmiş. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Sonra şu fizik bedenimizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir hüviyete ulaşması söz konusu olacaktır. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim edecektir, teslim olacaktır. Daha sonra nefsimizdeki bütün afetleri yok edeceğiz. Daimi zikre ulaştığımız zaman bu otomatik olarak gerçekleşir. O zaman sevgili kardeşlerimiz, nefsimiz de Allah'a teslim olur. Bu ulaştığımız merhalelerin bir son noktası var. O nokta irademizin de Allah'a teslimi noktasıdır. Bütün insanlar dilediklerini yapmak üzere serbest iradeyle yaratılmışlardır. Bu eşyanın tabiatına uygun yegane tatbikat sonucudur. Neden? Çünkü insan serbest iradesi olduğu takdirde dilediğini yapacak, her dilediğini yaptığında derecat kazanacak veya kaybedecek. Ya derecat kazanacak, derecatı yükselecek. Ya derecat kaybedecek, derecatı düşecek. Böylece kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin Allah'ın cennetine girmesi söz konusu olacak. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olursa o kişinin de cehenneme gitmesi söz konusu olacak. Allah Teala cennet içinde, cehennem içinde 7 kademeden bahsediyor. 7 ayrı tür cehennem, 7 ayrı tür cennet söz konusu. Öyleyse insanlar serbest iradeli mahluklar olarak dilediklerini yapmakta serbest bırakılmışlar. Ama yaptıklarının hesabını vermekle mükellef tutulmuşlar. Bütün insanlar için Allah ile olan ilişkilerde teslimler konunun esasını teşkil eder. Ruhunuzu teslim edeceksiniz. Bu herkese Allah'ın hediyesidir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, biz buna Allah'a ulaşmak diyoruz. Allah'a fizik vücut ulaşmaz. Allah'a Allah'ın ruhu geri döner. Geri dönerek ulaşır. Çünkü doğar doğmaz Allah ruhundan bize üfürür. Ve üfürdüğü ruhu geri ister. Geri döndürmezsek ruh gene geri dönecektir. Çünkü öldüğümüz zaman ruh vücuttan ayrılır. Otomatik olarak ayrılır. Çünkü fizik vücut ölümle birlikte artık ruhu bünyesinde muhafaza edecek olan bir özellik taşımaz. Ruha başka bir alemin varlığı olduğu için bir görüntü olarak görünür sadece. Ruh onun içine giremez. Onun içinde kalamaz.
sadece bir görüntüdür. Bütün ölen insanlar için onların fizik vücutları artık ruh için bir görüntü haline gelmiştir. Sevgili kardeşlerim, aslında fizik vücut bir sığınılacak yerdir. Ne için? Ruh için. Allah-u Teala tarafından üfürülen ruh derhal o kişinin şeklini alır. Her şeyiyle o kişinin aynı bir ikinci vücut oluşur, bu ruhtur. Bir başka vücut daha vardır, nefsimiz. O da fizik vücudumuzun aynı görünümdedir. Fizik vücudumuz yaşadığı sürece bu böyle devam eder. Ne değişiklikler geçirirsek ruhumuz da, nefsimiz de, görüntü de aynı değişiklikleri alır. Sevgili kardeşlerim, sonunda ruhumuz mutlak olarak Allah'a geri dönecektir. Bir kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiye Allah-u Teala mürşit sevgisi verir. Kişi mürşidin ulaşıp tabi olmak için çok ciddi bir iç talebin sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Ve bu kişi her şeyden kesilip mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olmak için can atar. Ve neticede ona ulaşıp tabi olur. Tabiyetle beraber o kişinin vücudunun aynını oluşturan ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhlara katılır. Bu ruhlar 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane alem soldan sağa doğru geçecektir. Neticede son noktada zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayacaklardır. Küresel şeffaf hücrelerde burada setetin müntahaya ulaşacaklardır. Yani en son noktadaki ağaca, oradan Allah'ın zatına ulaşmak üzere yükselecekler ve Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Allah'ın zatında yok olacaklardır. İşte bir insanın hidayet vetiresi budur. Hidayet, insan ruhunun bu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmasıyla tamamlanır. Bu birinci hidayettir. Ruhun hidayetidir. İkinci etapta kişi zikrini arttırarak fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. İkinci hidayet. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Üçüncü hidayet, nefsin hidayeti. Ve son olarak iradesini Allah'a teslim edecektir. İradenin hidayeti dördüncü teslimi içerir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bütün insanlara Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da
artık olmamıştır. Mukaddes kitapları incelediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dilemenin mutlaka var olduğunu görürüz. Bir, mürşide tabiyetin mutlaka var olduğunu görürüz. İki, ruhun Allah'a ulaşmasının mutlaka var olduğunu görürüz. Üç, fizik vücudun teslimini görürüz. Dört, nefsin teslimini görürüz. Beş, muhlis olduğunu görürüz. Altı, ve iradenin Allah'a teslim edildiğini görürüz. Yedi, yedi safa ve ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslim. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah hedef olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insana verilen bütün mahluklar mutlu olsunlar. Bunun ruhun emirlerine itaat, nefsin afetlerine karşı çıkış suretiyle gerçekleşmesi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah mutluluğu hedef gösteriyor. Ve istiyor ki herkes mutlu olsun. Bunun için yollarını göstermiş. Bu yedi safa ve dört teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da üzerimize farz kılınmış ki hepsi Allah'ın kitabıdır. Hepsi aynı şeyleri emretmektedir. İşte bugüne kadar insanların haberi olmayan bu muhteva ezelden beri Tevrat indirilden bu tarafa mevcut. Daha sonra İncil'i indiren Allah-u Teala aynı esasları koymuş gene. Ruhun, için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ve bütün insanlık için hayatın mutlu bir dizayn içerisinde devam edebilmesi başka hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu teslimler gerçekleşmedikçe insanlar hep huzursuz ve mutsuz bir hayatı sürdüreceklerdir. Neden mutsuz olduklarını belki anlayamadan ölmüş olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple insanlar mutlu olacaklarını zannederek çok para kazanmak isterler. Hep isterdik ki Allah-u Teala'dan bu çok para kazanmak isteyen herkese Allah-u Teala o kazanmak istedikleri paraları en üst seviyede versin ve insanlar görsünler ki o kazandıkları paralar istedikleri gibi harcasınlar ama onları mutlu edemez. Mutluluk bir insanın ruhunun, veçinin, nefsinin ve iradesinin aynı paralelde bir bütünü oluşturmasıyla mümkündür. Allah'ın yardımlarına dayalı olmayan bir mutluluk inancı hiçbir devirde meyvesini veremez. Allah devrede yoksa
mutluluk oluşamaz. Çünkü nefs afetlerini devam ettirdiği sürece hep mutsuzluk o insanı gelip devamlı rahatsız edecektir. Neden? Çünkü nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Çünkü nefsin afetleri Allah'ın emrettiği hususları gerçekleştirmeyecektir. Hem emirlerin gerçekleşmemesi, hem yasakların işlenmesi kişiyi devamlı huzursuz kılacaktır. Öyleyse Allah'ın emirlerinin işlenmediği bir vücut ülkesi hiçbir zaman nefsleri arasındaki kavganın sülfü sükûna dönüşmesini sağlayamaz. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın dediklerini yapar, nefse afetlerin boyutu kadar şeytanın dediklerini yapar. Zikir, bu afetlerin boyutlarının giderek azalmasını ve daimi zikirle sıfırlanmasını sağlar. Afetler azaldıkça mutluluk çoğalır. Afetlerin sıfır olduğu noktada ise tam mutluluk yaşanır. Ruhunu da, işini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden bir insan, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Bir başka ifadeyle mutlular sadece onlardır. Sevgili kardeşlerim, bir insan herhangi bir sebeple sevinir. Ama bu sevinç, o sebep vücuda geldiği zaman oluşur, ondan sonra kaybolur. Ama sevgili kardeşlerim, mutluluk devamlı bir vetiredir. Sevinç oluşur ve geçer. İşte nefsin afetleri devre dışı kalmadıkça bir insanın sonsuz mutluluğu yaşaması asla mümkün olamaz. Onun için Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da nefs tezkiyesi ve tasfiyesi temel faktör olarak yer almıştır. Demin saydığımız Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp iradenin teslimine kadar giden 7 safa Tevrat'ın da esasını teşkil eder ve 4 teslim İncil'in de esasını teşkil eder, Kur'an'ın da esasını teşkil eder. 3 kitapta Allah Teala tarafından 3 peygambere indirilmiştir. Muhtevaları, kelime dizisi ve ayrı ayrı konulara dokunması itibariyle birbirinden ayrıdır. Ama bu 7 safa ve 4 teslim, üçünde de aynı standartlarda indirilmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da 7 safa ve 4 teslim açıklanmıştır. Ve bütün insanların üzerine farz kılınmıştır. Hazreti Musa devrinde yaşayan insanlara Tevrat ile farz kılınmıştır. Hazreti İsa'ya kadar Hazreti İsa devrinde yaşayan insanlara Hazreti İsa tarafından Hazreti İsa'ya farz kılınarak ulaştırılmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında ise ona Kur'an-ı Kerim indirmek suretiyle ulaştırılmıştır. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim 7 safa ve 4 teslimi ihtiva eden 3 temel mukaddes kitaptır. Sevgili kardeşlerim,
Allah-u Teala'nın istediği şey bütün insanların mutluluğudur ve sadece insanları mutlu kılmak ister. İşte insanların mutluluğu ve huzuru her şeyi en güzele bağlayan bir hüviyette var olmakta devam edecektir. İnsanlar Allah'a ulaşmayı diledikçe arkadan gelen mürşide tabiyet, ruhun teslimi, veçin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi birbirini takip edecek ve kişi daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu bütün bu retireler boyunca yaşayacaktır. Öyleyse üç kitaplı dinin yedi safa ve dört teslim itibariyle birbirinden farkı yoktur. Detaylar elbette farklı olacaktır. Ama bu esas hiç değişmemiştir. Dünya durdukça değişmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve Allah-u Teala'dan diliyoruz ki hepiniz sonsuz mutluluklara ulaşasınız ve bu hedefe başkalarının mutluluğu ile ulaşasınız. Yani başkalarını mutlu ettikçe mutluluğu yaşamış olmak. İşte Allah'ın bütün insanlara önerisi budur. Çünkü kim bir başkasını mutlu ederse Allah Teala mutlu eden kişiyi mutlu eder. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ı zikretmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, o yaratan Allah'tan, sahibimiz olan Allah'tan. Sevgili dinleyenler, dinleyenler, biz onun azatsız kölesiyiz. O karşılıksız verendir. Bir karşılık olmasa da o verir. Bizi hayata getirmesi, şu dünya adı verilen gezegende var olmamız onun lütfuyladır. Annemizi babamızı vasıta kılmış bizlerin dünyaya gelmesi için. Ve yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, hayattayız. Hayatı veriyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman onun tekliğini görüyoruz. Tek bir Allah vardır. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah-u Teala bu konuda diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, eğer başka ilahlar olsaydı onlar mutlaka birbirleriyle çarpışırlardı diyor. Başka bir ilah yok diyor. Sadece biz varız diyor. Sadece Allah var. İlah olarak biz yeteriz diyor Allah-u Teala. Her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya bakıyoruz. Biz Allah'ı ne kadar seviyoruz? Allah-u Teala bizi, bizim onu sevdiğimizin binlerce katı kadar fazla sever. Ve karşılıksız verir. Eğer mutluysak, bizi mutlu eden O'dur. Nefsin tezkiyesi, bir insana dünya mutluluğunun yarısını sağlayabilir. Nefsin kalbindeki afetler, ne kadarsa mutluluk, onun dışında kalan kesim kadardır. Ne zaman nefsimizin kalbini fazıllarla doldurmaya başlarsak, bir süre sonra %2 rahmet nuru, %49 fazıl olmak üzere %51 nura kavuşur nefsimizin kalbi. Ruhumuz, Allah'a doğru yola çıkarttığımız ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Bu vuslattır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur. Otomatik olarak cehennemden mutlaka bir tek dilekle kurtulur. Sonra mürşidine ulaşacaktır. İçinde dayanılmaz bir mürşid sevgisi ulaşacaktır. Mutlaka mürşidine ulaşmak iştiyakıyla yanacaktır. Ve hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve onun gösterdiği mürşide mutlaka ulaşıp tabiiyetini gerçekleştirecektir. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması demektir. Vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla beraber seyri sürükatlı bir yolculuğa çıkacak. 7 tane gök katını onlarla birlikte aşacak. 7. katın 7 alemini geçecek. Ve nihayet ruhunu Allah'a ulaştı. O ruh Allah'a ulaşacaktır. İşte böyle bir sonuç söz konusudur herkes için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala herkesten sadece onların mutlu olmasını ister. Ve bu muhtevaya baktığımız zaman aklımıza 3 tane kitap gelecek. Önce Hazreti şu anda dünya üzerinde mevcut olan, önce Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, sonra Hazreti İsa'ya indirilen İncil, en sonra da son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen, son peygambere indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Şeriat kitapları

Rabbim, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, Hazreti Nuh'tan başlıyor, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve senin sahabene de şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye ve sana verdiğimiz şeriat müşriklere ağır geldi diyor Allah-u Teala. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatı neyse Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı şeriat. Hazreti Musa'nın şeriatı aynı şeriat. Hazreti İsa'nın şeriatı aynı şeriat. Ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı aynı şeriat. 7 safa, 4 tane de teslim. Her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir insanı cehennemden kurtaran bir can simididir. Kim Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o mutlaka cehennemden kurtulur. Dikkat edin, kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa demedik. Kim ruhunu hayattayken Allah'a vasıl etmeyi, ulaştırmayı dilerse, o kişi cehennemden paçasını kurtarmıştır. Böyle bir insanın 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve bunun için de o kişi evvela mürşidine ulaşmalıdır. Allah ona evvela hacet namazını kılan bu kişiye mürşidini göstererek onun mürşidine ulaşmasını sağlar. Tabiyetiyle beraber, o kişinin mürşidine tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. O kişinin söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ya da daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki مِنِيبِينَ اِلَيْهِ اِتَّكُوهُ اَكُمُ السَّلَاتِ وَلَا تَكُنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah'a yönel, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, o kişi bunu dilediği anda takva sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Takva sahibi olmak önemli mi? Önemli. Çünkü cennete sadece takva sahipleri girebilir. Takva sahibi olmayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez.

Bir insan Allah'a ulaşmayı bildiği an takva sahibi olur. Gördük ki Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol diyor Allah Teala. Ve takva sahibi olan kişi müşrik olmaktan da kurtulur. Müşrik dediğimiz zaman açık şirkte olanları değil, gizli şirkte olanları kastediyoruz bu ayet gereğince. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bu gizli şirktir. Açık şirk putlara tapmaktır. Ama bu gizli şirktir. Sevgili kardeşlerim, Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu üç kitabın üçünde de 7 safa ve 4 teslimi kesin olarak görüyoruz. İlk indirilen, bu üç kitabın arasında ilk indirilen, Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'tır. Aslında tabletler halinde indirilmiştir. Hz. Musa, Allah-u Teala tarafından Tur Dağı'na davet ediliyor. O dağa çıkıyor. Allah-u Teala tabletleri ona teslim ediyor. Peygamberi olan, bir nebi olan, Allah'ın peygamberi olan, Allah'ın nebisi olan Hazreti Musa'ya Allah-u Teala tabletler indiriyor. Bizim anladığımız anlamda fizik tabletler. Her birinde ayetler yazılı. İşte o tabletler Musevilerin esasını, din esasını teşkil eder. Allah'a milaki olmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Dileyen herkes de takva sahibi olur. Allah Teala takva sahiplerinin cennete girebileceğini söylüyor. Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri bayit diyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne, işte size vaad olunan cennet, vaad olunan şey budur. Cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu yola mutlu olmak için çıktığınızı unutmayın. Şu anda dünyada verilen bu gezegende veya 100 milyar galaksideki her birindeki 100 milyar yıldızda insanların hepsi Allah'ın yarattığı insanlardır. O galaksileri yaratan da Allah'tır. Orada yaşayan insanları da yaratan Allah'tır. Bir sonsuzluk
Biz insanlara göre, mahlukata göre bir sonsuzluk. Allah sadece bir tek noktayı patlatarak onu yaymış ve sonsuz hızla kainatı yaratmıştır. Bir tek noktanın patlamasıyla oluşan bir muhteşem büyütme sistemi. Her şey Allah'a mülaki olmayı dilemekle başlar. Bütün şeriatların başlangıç noktası budur. Aslında bütün şeriatları demekten kastımız, şeriatların bugün aldığı şekil. Şu anda dünyaya baktığımız zaman, üç tane kitaplı dinin göründüğünü görüyoruz. Bunu gözlüyoruz. Bu ortada. Musevilerin Tevrat'ı, Hristiyanların İncil'i ve Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i. Ne oldu? Üç tane din adı saydık. Hristiyanlar, Müslümanlar ve Museviler, Yahut kavmi. Üç din de Allah'ın dinidir. Ve birbirlerinden temelde farklılıkları yoktur. Onları farklı kılan biz insanlarız. Şeytan, insanların devamlı birbirine karşı husumet içinde olmasını, yani düşman olmasını birbirine ve birbirini hırpalamasını, öldürmesini ister. Dünyada kargaşa çıkarma ister. Bu talebini de defaatle gerçekleştirmiş. Dünya iki defa cihan savaşı geçirmiştir. Bir üçüncüsü de olabilir. Sevgili kardeşlerim, şeytan ister ki herkes mutsuz olsun. Allah da herkesin mutlu olmasını ister. İşte bu mutluluğu temin sadedinde Allah Teala bütün insanlığa bir garanti vermiştir. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte o tek şeriatın ilk kurtuluş reçetesi budur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Cehennemden kurtulan kişinin başlangıç kademesinde olması hasebiyle Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişi ölürse gideceği yer, kıyametten sonra gideceği yer birinci kat cennettir. Sonra bu kişi Allah-u Teala'nın ona verdiği bir duyguyla dayanılmaz bir mürşit arama ihtiyacı duyar ve hacet namazını kılar. Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Kişi boy abdestini alacak. Gece saat, şimdiki saatle gece birden sonra kalkacak. Hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini isteyecektir. Bu talebin üzerine Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırmak üzere hangi mürşide ulaşması lazım geldiğini ona mutlaka gösterecektir.
ve kişinin mürşidine ulaşıp tabi olduğu an ruhu vücudunu mutlaka terk eder. Bu seyri sülükün başlaması demektir. O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkar. Ve ruh Allah'a ulaşır. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bu kişinin nefsinin ilk %7 nurla dolmasında o kişi nefsi emaredir. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levamede kılar kişiyi. Üçüncü de nefsi mülkimede, dördüncü de nefsi mutmainde de, beşinci de nefsi radiyede, altıncı da nefsi mardiyede, yedinci de nefsi teskiyede olur. Nefs teskiye olmuştur. Yani nefsin kalbindeki nurlar başlangıçta %2 rahmet nuru olmak üzere 7 defa %7 fazıl nuruyla nefsin o kapkaranlık olan %100 afetlerle dolu olan kalbi %2 artı %49 olmak üzere %51 nurla dolmuştur. Yani nefsin kalbindeki nurlar karanlıkları, afetleri aşmıştır. Sevgili kardeşlerim, dünyanın bu karmaşık halinde aslında şeytanın insanlara oynadığı oyuna dikkatle bakmanızı istiyoruz. Dinler yoktur ki insanlar farklı farklı dinlerin sahipleri olsunlar. Ama iblis onları tuttuğu üç kağıtçılık aynasıyla insanların ayrı ayrı dinlerin mensubu olduklarını onlara kabul ettirmiştir. Hristiyanlık diye ayrı bir din, Müslümanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din olduğunu insanlara kabul ettirmiştir. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki üç kitabı da inceledik ve ayetleri bulduk. Bir kesin noktaya ulaştık. Musevilerin de, Hristiyanların da, Müslümanların da kitapları olan bu üç ayrı gibi görünen kitapta Allah Teala o kitabın yani Tevrat'ın o kitabın yani İncil'in o kitabın yani Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına aynı ifadeyi koymuş. Babanız İbrahim diyor. Babanız İbrahim. İbrahim, Müslümanların da, Hristiyanların da, Musevilerin de babasıdır. İşte Hazreti İbrahim deyince Hazreti İbrahim'in dinine göz atmak mecburiyetindeyiz. Dininin adı Hanif dini.
Hanif dini Müslümanlıktır. Hanif dini Hristiyanlıktır. Hanif dini Museviliktir. Ama üçünün de birbirinden farkı yoktur. Üç kitapta da, Kur'an'da da geriye doğru gidiyoruz. İncil'de de daha önce Allah-u Teala'nın indirdiği Tevrat'ta da açık ve kesin olarak bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve dinin esaslarına giriyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin muhtevası nedir? Hazreti İbrahim'in Hanif dini yedi safa ve dört tane teslim içerir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini kurtuluştur. Biz İslam'a göre İslam'ın ta kendisidir. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın açık bir şekilde bunu ortaya koyduğunu görüyoruz. Üç esas var. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tek bir ilah vardır. O Allah'tır. Allah vahittir. Tektir. Tek bir Allah vardır.

İkincisi tevhid. İkinci akide. Tevhid, Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu, yedi safhanın yedisinde de insanların bulunduğu tek bir topluluk. Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek topluluk. Tevhid. Ayrılık yok. Tek bir toplum. Vahdet, tevhid. Ve üçüncüsü teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olması için çalışmalısınız. Teslim, ruhunuzun Allah'a teslimidir. Bunu Allah Teala bütün insanlara garanti etmiş. Açıkça diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinin muhtevasında, kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diyor. Demek ki biz insanlar Allah'a mülaki olmayı sadece dileyeceğiz. Dilediğimiz zaman Allah devreye giriyor ve yapmamız lazım gelen şeyi bize o yaptırıyor. Nefsimizin kalbini Allah tezkiye ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu bapta Allah Teala'nın söylediklerine bakıyoruz dikkatle. Ne yapmış Allah? Allah bizim hepimizin ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi üzerimize farz kılmış ve bize demiş ki sadece dileyeceksiniz. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu kadarı bana yeter diyor Allah Teala. Sizin ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım. İşte Tevrat'taki esaslar, işte İncil'deki esaslar, işte Kur'an'daki esaslar. Üçünde de ruhun Allah'a teslimi farz kılınmış. Üçünde de Allah Teala bunları siz yapmayacaksınız diyor. Siz sadece dileyeceksiniz. Biz diyor sizin ruhunuzu kendimize ulaştıracağız. Biliyoruz ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi gereğince Allah bütün insanlara ruhundan üfürmüştür. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Ben onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Bütün peygamberler gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hanif olduğunu söylüyor Allah Teala. Rum 30'da Habibim diyor, sen hanifsin. Hanif olarak veçini dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları o fıtratla yaratmıştır. Ve bu hanif fıtratının dini olan hanif dini ezeli ve ebedi dindir diyor. Başka bir din hiç olmamıştır. Sadece hanif dini vardır diyor.
Bakıyoruz ki İslam dini eşittir Hanif dini. Bakıyoruz ki Hristiyanlık eşittir Hanif dini. Bakıyoruz ki Musevilik eşittir Hanif dini. Ben şimdi insanların ayrı ayrı gruplara ayrıldığını ve de birbiriyle savaş verdiklerini düşünün. Şu anda da dünyanın muhtevasında savaş var. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, İblis, milletler arasındaki düşmanlığı körüklemek için elinde gelen her şeyi yapmakta. Şeytanın elinde bir başa olan İmnati bu konuda cin galifiyle çalışmakta. İnsanlar arasında savaşlar var sevgili kardeşlerim. Bu savaşlar insanları huzursuz eden, şimdiye kadar milyonlarca insanın ölmesine sebebiyet veren korkunç şeyler. Ama bir gün bunların hepsi bitecek. Savaşlar bitecek. İnsanlar bizden öğrenecekler ki başka başka dinlerin mensupları değiller. Onlar da bütün dünyada bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide tabiyetle devam eden, ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini içeren, kişiyi muhlis kılan ve irade teslimiyle noktalanan bir din dizaynının mevcudiyetini sadece öğrenmeyecekler. Bunları yaşar hale gelecekler. İşte insanlığın kurtuluşu, bütün dünyanın savaşları bırakıp birbiriyle dost olduğu yeni bir devrede savaşların otomatik olarak ortaya koyduğu silahlanmaya giden trilyonlarca dolar insanların refahına harcanacaktır. O zaman dünya sulh ve sükun içinde yeni bir dünya olacaktır. İşte o dünyada dinler arası diyalog, bütün dinlerin aynı din olduğu noktasına ulaşacaktır. Ve mutlu bir gelecek, dünyada verilen bu gezegende bütün insanları dostluğa, huzura, mutluluğa ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek, kainatın tek şeriatı konusunda
sizlere ulaştırdığımız bu bilgilerin ışığı altında hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Çok değerli muhterem izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in Lafzı ve Yedi Ruhu adlı programımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Allah ile kul arasına girilmez. Bu konuyla ilgili her zaman olduğu gibi muhterem hocamız Sayın Doktor Abdülcabbar Boran inşallah suallerimize Kur'an-ı Kerim ayetleriyle cevap verecek ve bizleri bilgilendirecek inşallah. Muhterem hocam hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah?
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hamd eder, şükrederiz. Sen deyiz inşallah.
0: Allah-u Teala'ya hamd eder, şükrederiz. Muhterem hocam bugünkü konumuz inşallah Allah ile kul arasına girilmez. Bu konuda pek çok kişi Allah ile kul arasına girilmez diyorlar. Ancak Kur'an-ı Kerim Allah ile kul arasında vazifelerini farz kılmış. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız, bilgilendirir misiniz inşallah Muhterem hocam?
1: Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Nafsi ve Yedi Ruhu programında bizleri bir araya getirdi. Zaten sohbetlerimize bakıldığı zaman Kur'an-ı Nafsi ve Yedi Ruhu adlı bir program ve bu programın altında hep bu konuları işliyoruz. O zaman tekrar ana başlığa beraberce bakalım. Kul ile Allah arasında kimse giremez sözü Kur'an'la karşılaştırdığımız zaman kesinlikle bir hürafe, bir şeytani tuzak olduğunu görüyoruz. Kur'an Furkan'dır. Din konusunda bütün doğrular Kur'an'da. Din konusunda Kur'an'a muhalif olan her şey hürafe ve bidattır. O zaman ölçü Furkan Kur'ansa bu sözü Kur'an'la karşılaştırmamız lazım. Ne dedik? Bu bir hürafedir. Bu bir şeytani tuzaktır. Şimdi baştan başlarsak Allah Teala Bakara Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyuruyor. Bu halife insanlardan seçiliyor ve hemen insandan evvel melekler var ve cinler var. Melekler diyorlar ki biz devamlı seni tesbih ediyoruz. Hamd ile tesbih ediyoruz ve takdis ediyoruz. Kan dökecek, fesat çıkaracak birisini mi yaratacaksın? Kan dökecek, fesat çıkaracak. Bu olaya baktığımız zaman meleklerin iki konu üzerinde durduğunu görüyoruz. Kişi gerçekten nefsine uyarsa o nefsin onu götürebileceği yer İnsanlarla ilişkide kan dökmek, Allah'la ilişkide fesat çıkartmak. Ama Rabbimiz ne buyuruyor meleklere ne cevap veriyor? Kale inni alemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmaları öğretiyor ve esmaları öğrettiği Adem Aleyhisselam'ı da irşatla vazifeli kılıyor. Doğal olarak da onu ben sizden üstün kıldım. O zaman ey melekler ve cinler Bakara 34'e göre ona itaat edin, ona secde edin. Meleklerin hepsi zaten tesbihteler, secde ediyorlar. Cinler de secde ediyor ama iblis secde etmiyor. Şimdi ne dedik konumuz kul ile Allah arasında kimse giremez. Bu bir iblisin, şeytanın tuzağı. O zaman şeytanın tuzağı olduğunu bizim Kur'an ayetleriyle ispat etmemiz lazım. Arap suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala iblise soruyor. Ben sana secde emrini verdiğim zaman seni bundan alıkoyan nedir? Niye secde etmedin? İblis diyor ki o çamurdan yarattığından ben üstünüm. Sen beni ateşten yarattın, o çamurdan. Ben üstünüm. Öyleyse eğer secde edecek birisi varsa o bana secde etsin. Bu manaya gelen bir şey söylüyor. Allah Teala emri ben verdim diyor. Öyleyse buradan çık git. Araf sonra 13'te onu huzurundan kovuyor. Araf 14'te iblis diyor ki bu varlık sebebiyle Allah beni huzurundan kovdu. Öyleyse ben bundan intikam almak durumundayım. Bu sebeple intikam şeytanın silahıdır. Bana müsaade ver diyor. Allah Teala da diyor ki müsaade verilmişlerdensin. Ve iblis iki şey söylüyor. Ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şüphe edici bulmayacaksın. İşte bu kan dökmek, fesat çıkartmanın arkasında şeytan var, iblis var. Meleklerin kan dökecek, fesat çıkaracak birisini yaratacaksın dendiği noktada bu kan dökme, fesat çıkartma iblisin tuzağına düşürdükleri içindir. İblis kime, kul ile Allah arasında kimse giremez diye söyleyip onları ikna etmişse, onları o konuda inandırmışsa, gerçekten iblisin kandırdığı, ikna ettiği, kul ile Allah arasında kimse giremez safsatasına, hürafesine inandırdığı insanlar, onlar yeryüzüne fesat çıkaran, kan döken insanlar. Ama hepsinde başarılı olmuş mu? Hayır, iblis başarılı olmamıştır. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü Allah Teala kul ile Allah arasında bizzat kendisi vazifeli tayin ediyor. Evet. Allah Teala'nın kul ile Allah arasında vazifeli kıldığı evvel emirde peygamberler var, nebiler. Allah'ın tayin ettiği imamlar var. Allah'ın tayin ettiği kavim resulleri var. Allah'ın tayin ettiği veli mürşitler var. Bunların hepsinin ortak noktası ne? Bunların hepsinin ortak noktası irade tesliminden sonra Allah-u Teala zatını onlara göstermiştir. Ve onlara irşada memur ve mezun kılındın demiştir. Şimdi beraberce bakalım iradesini yedi safayı yaşayarak iradesini teslim eden bir nebi, iradesini teslim eden bir imam, iradesini teslim eden bir kavim resulü, iradesini teslim eden bir veli resul, bir veli mürşid ne oluyor? İrşada memur ve mezun kılınmakla. Mezun kılınmakla sen benim gözetimimde mürşidimle yedi safayı yaşadın. Mezun oldun. Ya da Allah'ın üniversitesinden, Kur'an üniversitesinden mezun oldun. Şimdi mezun olan sen emrimle bundan sonra iş yapacaksın. Memursun ama bu memuriyetini, bu hizmetini, bu kullara olan vazifeni, memuriyetini benim emrimle yapacaksın. O zaman bir sonuca ulaşıyoruz. Allah'ın emriyle Allah-u Teala'nın kesin tayin ettiği irşatla vazifeli olanlar var. Şimdi evvela ne dedim? Allah-u Teala, nebilerden başlayalım. Allah Enbiya Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde kendi emriyle bütün nebileri kullarla Allah arasında tayin etmiş midir? Evet. Bu ayet kesin bunu ispat ediyor. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ سَلَاتِ وَاِتَاءِ زَكَاتِ وَكَانَ الْعَابِدِينَ Nebiler arasında fetret dönemi var. Nebilerin olmadığı dönemlerde imamlar tayin etmiş midir? Evet. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَا سَبَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوقِنُونَ Yine biz onları emrimize hidayete ulaştırıcı imam tayin ettik. Öyleyse Enbiya 73 asaleten imamları, secde 24 vekaleten imamları, o zaman asaleten imamlarla vekaleten imamlar bize bir hakikati ifade ediyor. Adem aleyhisselam ilk imam ve o imamlık zinciri kıyamete kadar devam edecek. Öyleyse her devirde hidayete erdirmekle vazifeli imamlar var. Bunu Allah tayin ediyor. O zaman bu ayetlerle o söylenen sözü karşılaştırdığımız zaman kul ile Allah arasında kimse giremez. Eğer insanlar kul ile Allah arasında kimse giremez'e inanıyorlarsa, iman ediyorlarsa o zaman bu ayet-i kerimeleri inkar ediyorlar. Ne inkar ediyorlar? Enbiya 73'ü. Ne inkar ediyorlar? Secde 24'ü. Ne inkar ediyorlar? Araf 181'i. Ne inkar ediyorlar? Daha birçok ayet-i kerimeleri inkar ediyorlar. O zaman bir tarafta insanların kendi zanlarına tabi olarak söylediği Kur'an kaynaklı olmayan bir hürafe, bir şeytani tuzak, öbür tarafta Allah-u Teala'nın evrensel hükümlerini ihtiva eden yegane hakikatler. Biz neye iman edeceğiz? Kur'an'a iman edeceğiz. O zaman Kur'an'la karşılaştırdığımız zaman imamlık açısından, nübüvvet açısından, risalet açısından bu kesinlikle bir şeytani tuzaktır. Şimdi gelelim veli mürşit noktasına. Allah Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimizin yetiştirdiği veli mürşitlerden bahsederken kul hazi sebili ed'u ila Allahi ala basiretin ene ve men ettebani, ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol bu yoldur. Öyleyse Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan 7 sabayı yaşayan sahabe Allah'a davet ediyorlar. Davet edilen yol ne? Sırat-ı müstakim. Çağırdıkları yol sırat-ı müstakim. Şimdi beraberce bakalım. Müminin suresinin 73. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ve enneke le ted'uhum ila sırat-ı müstakim. Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor. Sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun derken Resulullah'ın yetiştirdiği 7 safayı yaşayan sahabe de Yusuf 108'e göre sırat-ı müstakime davet ediyor mu? Öyleyse her devirde irşatla vazifeli olan, irşada memur ve mezun kılını diyen herkes Allah'ın emriyle sırat-ı müstakime davet ediyor. Şura suresinin 52. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz Allah-u Teala buyuruyor ki sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Peygamber Efendimiz sırat-ı müstakime ulaştırıyorsa o zaman bu veli mürşitler de sırat-ı müstakime ulaştırıyor mu? Evet. Demek ki Allah-u Teala'nın irşatla vazifeli kıldığı mürşitlerin hepsi de şunu bir highlight edersek inneke le te'ti ila sırat-ı müstakim. Hepsi sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Nasıl insanlar bu sırat-ı müstakime ulaştırıyor? Yani bir nebi nasıl sırat-ı müstakime ulaştırıyor? Bir imam nasıl sırat-ı müstakime ulaştırıyor? Bir veli mürşit nasıl sırat-ı müstakime ulaştırıyor? Bunun esbab-ı mucizesi nasıl gerçekleşiyor? Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki bana tabi olun ben sizi sırat-ı müstakime ulaştırayım. Zuhruf 61. Öyleyse Allah-u Teala'nın irşat ve vazifeli kıldığı mürşitlerin sırat-ı müstakime ulaştırması onlara tabi olmakla, 12 tane insanla tabi olunduğu zaman gerçekleşiyor. Şimdi gelelim İblis ne yapıyor bu konuda? İblis de sırat-ı müstakime oturuyor. Ve hedefi ne? Hedefi kesinlikle insanları sırat-ı müstakime ulaştırmamak. Evet. O zaman kul ile Allah arasına kimse giremez. Bu şeytanın sözü ise, bu bir tuzaksa iblis tarafından. Niçin söylenmiş? İnsanları sırat-ı müstakimden alıkoymak için. Onun karşılığı olan ayetler de bu söylediğim ayetler sırat-ı müstakime ulaştırmak için. Öyleyse bir tarafta şeytan var, sırat-ı müstakimden men ediyor, kendi yolu olan sırat-ı cehime davet ediyor. Öbür tarafta Allah'ın veli mürşitleri var. Onlar Allah'ın emriyle sırat-ı müstakime davet ediyor ve sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Serbest irade sahibi kişi kendi tercihini yapmakla mükellef. Eğer iblisin söylediği kul ile Allah arasında kimse giremez hürafesine inanırsa o zaman şeytanın arkasından tıpış tıpış cehenneme doğru yol alacaktır. Ama eğer Allah'ın emrine uyarak Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah'ın emrine tağuta kul olmaktan iştinav etmek. Tağuta kul olmak bu iblis ve avanesi tağut mudur? Evet. Tağuta kul olmaktan iştinav etmek için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği zaman 12 tane insanlar mürşidine tabi olacak. Ve mürşidine tabi olduğu zaman tağutu tameli inkar edecek. Böylece gerçekten bu ayetlerin ışığında neyi anlıyoruz? Anladığımız o ki kul ile Allah arasında kimse giremez. Bu bir hürafedir. Bu bir şeytani tuzaktır. Herkesin bu hürafeye, bu bidata inanmak yerine tam tersi Kur'an'a yönelmesi, kalben ulaşmayı dilemesi, 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tahiyyat-ı mürşide tabi olması farzdır. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun Muhterem Hocam. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insanlara hidayete erdiren imamlar kıldığını söylüyor. bu imamlar insanları nasıl hidayete erdiriyor, nasıl ulaştırıyor? Anlatır mısın inşallah?
1: Şimdi bir kere ayetin muhtevasında وَجَعَنَّاهُمْ مِنْهُمْ وَجَعَنَّا مِنْهُمْ onlardan kıldık. Onlardan kıldık dediği zaman onların içinde, minhumun içerisinde kimler var? Bütün kavim Resulleri var. Öyleyse bütün kavim Resullerinden bir tanesini Allah Teala imam tayin ediyor her devirde. İmamlar, bütün devirlerdeki imamlar zikrederken ama وَجَعَنَّا مِنْهُمْ اَيْمَةً imamlar kıldık noktasında يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا emrimizle. Allah'ın emri imam için ne? Hidayete erdirmek. Allah'ın emri diğer veli müşrikler için ne? Hidayete vesile olmak. Öyleyse bunlar hepsi Allah'ın emriyle iş görüyorlar. Vasıfları sebebiyle bunlar sabır sahibidirler ve ayetlere yakin sahibidirler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberi. Bakara suresinin 2. ayet-i kerimesi Zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttakin. Yani takva sahipleri için kesinlikle Kur'an-ı Kerim bir kılavuzdur, bir hidayet rehberidir, hidayettir. Hidayete baktığımız zaman Kur'an'da 7 safha hidayet söz konusu. Bu 7 safha hidayetin bidayetinde kalben ulaşmayı dilemek var. İkincisinde Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olmak var. Üçüncüsünde ruhu Allah'a teslim etmek var, ulaştırmak var. Dördüncüsünde fizik vücudu Allah-u Teala'ya teslim etmek var. Beşincisinde nefsi Allah'a teslim etmek var. Altıncısında ihlasa ulaşmak ve yedincisinde iradenin hidayeti var. Yani kişi Allah'a ulaşmayı diliyor birinci safhada, ikincisinde müşriğine tabi oluyor. Sonra ruhun hidayeti, sonra fizik vücudu hidayeti, sonra daimi zikir, sonra nefsin hidayeti ve sonra idarenin hidayeti. Böyleyse dört tane teslimin önünde dört tane hidayetin gerçekleşmesi lazım. Şimdi hidayetçiler nasıl hidayete erdiriyor? Devrin imamı her devirde bir tek kişi hidayete erdiriyor. Onun dışında ona bağlı olan kavim resulleri, veli müşriklerin hepsi hidayete vesile olanlardır. Bunlar hepsi Allah'a davet ediyorlar. Şimdi Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesiyle Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesini yan yana zikredecek olursak ne görüyoruz? Allah Teala Peygamber Efendimize diyor ki: "Kul de ki hazi sebili." İşte bu bizim yolumuzdur. Hazi sebili bu bizim yolumuzdur. "Ed'u ilallahi ala basiretin ene" ben diyor. Ene dediği asareten devrin imamı Peygamber Efendimiz. "Ve men ettebani" ve bana tabi olan dediğine hidayete vesile olanlar. Öyleyse her devirde enenin karşılığı hidayete erdiren devrin imamı var. Menettebe ona tabi olanların karşılığı hidayete vesile olanlar var. Şimdi Fussilet 33'e baktığımız zaman bu hidayete erdiren, hidayete vesile olanların ortak özelliğine Allah'a davet etmek. Men ahsana kavlen mimmen daa ila Allah ve amile salihan ve qala innani minel muslimin. Allah'a davet eden, salih amel nefsesi yap, tasfiyesi yapan ve muhakkak ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardı? Güzel sözlü demek nefsini ahsan kılmış olan kişi demektir. Nefsini ahsan kılmıştır. İradesini teslim etmiştir Allah tarafından. İrşada memur ve mezun kılınmıştır ve böylece Allah'a davet etmekle vazifeli kılınmıştır. Şimdi bu irşatla vazifeli olanların üç özelliğinden bahsediyor Allah Teala. Fussilet 34. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Fussilet 35 ve 35'te sabır sahibi ve sonsuz hazın sahibi olmak. Üç tane özelliğinden bahsediyorum. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, sabrın sahibi ve sonsuz hazın sahibi olanlar. Sonsuz hazın sahibi olan kişi nasıl birisidir? Dört tane azime ulaşmış olan birisidir. Yani irşada memur ve mezun kılınmıştır. Bütün irşada memur ve mezun kılınanların ortak özelliği Fevzül Azim'in sahibi olması, Ercun Azim'in sahibi olması, Hazül Azim'in sahibi olması. O zaman Hazül Azim sahibi bu özellik varsa o kişi de o kesinlikle Allah tarafından irşada memur ve mezun kılmıştır. Ama irşada memur ve mezun kılınanların bir başka özelliği de ne? Sabır sahibi olmaları. Mesela nasıl secde 24'te ayetlerimize yakın sahibi, sabrın sahibidirler. Bir özellikleri de sabrın sahibi olmaları. İşte bu açıdan bakıldığı zaman evet her devirde Allah Teala'nın hidayete erdirmekle vazifeli kıldığı, hidayete erdiren devrin imamı ama ona bağlı olan kavim resulleri, veli mürşitler, onlar da hidayete vesile olanlardır. Bu ayetler net olarak bunu söylüyor. O zaman davet ediyorlar. Daveti kabul edenler 12 tane insanla tabiyeti gerçekleştiriyorlar. Vesile oluyorlar. Sonra devrin imamı Allah'ın kendisine verdiği görev tahtında onların hepsini tezkiye ediyor ve arkasından kitabı hikmeti, yani kısacası 7 sabah hidayeti onlara yaşattırıyor inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün kavimlere kendi lisanıyla Resul gönderdiğini söylüyor. Fakat insanların çoğu inanmıyor, hatta imkansız olarak görüyorlar. Kendi lisanıyla insanlara ayetleri açıklayan kavim Resullerini anlatır mısınız inşallah?
1: Şimdi bir kere bu ayet gayet açık. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Yani hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Bunlara kendi insanlığıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah dilediğini delalette bırakır, dilediğini ziyaret eder. Şimdi İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesiyle Fussilet 44 arasında kesin bir illet rabıtası var. Ne demek o? Şimdi Fussilet 44'e bakalım. لَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْعَانٍ عَجَمِيًا. Biz bu Kur'an'ı Arapça değil de İngilizce indirseydik. Acemiyen demek yabancı dil. Yani acemi. Mesela biz Türkçemizde yabancılar diyoruz. Arapça'da acem. Bütün yabancıları kastetmiş oluyor. Öyleyse yabancı dil demek Kur'an'ı biz yabancı dil kılmış olsaydık, acemi kılsaydık. Lekalu derlerdi ki levla füsület ayatuhu. Ayetleri bize açıklanmalı değil miydi? Ya şimdi mesela Kur'an-ı Kerim bütün insanlığın kitabıdır. Sadece Arap kavmi Arapça konuşuyor. Arapça konuşanların dışında binlerce insan var ve Kur'an-ı Kerim onların da kitabıdır. O zaman o kavimler ne diyelim mesela başka bir dil konuşan? İngiliz kavmi. Fransız kavmi. Yani bu Kur'an'a bu Kur'an bize yabancı, bizim lisanımızda değil. O zaman Allah Teala bir hak doğuyor onların Allah'tan talepleri. Bu lekalu levla sulet ayatu bize bu ayetler açıklanmalı değil miydi? Kur'an-ı Kerim Arapça. O zaman Fransız kavmindeki bir kişi eğer Kur'an'dan sorumluysa Allah Teala'nın o Fransız kavminden vazifeli kıldığı resul onlara Kur'an ayetlerini kendi lisanlarıyla açıklıyor. De İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Evet bugün Kur'an-ı Kerim bütün insanlığın kitabıdır. Son şeriat kitabı bütün insanlığın kitabıdır. Ama her kavim içerisinde onların kavim resulleri ki içlerinde var kesinlikle. Var olduğunu nereden biliyoruz? Bu şeriat kitabını indiren Allah-u Teala aynı zamanda Kasas 68'de bu kitabı açıklayacak olan kavim resullerinin de vazifeli kılınmasını üzerine almış. Yani bu da Allah'ın garantisinde. Nasıl kitabı indiren Allah'sa onunla birlikte bu kitabı açıklayan, her devirde ana lisanıyla açıklayan, Resulü gönderen de Allah Teala. Seçiyor, yaratıyor, seçiyor, irade eserini kullanıyor. Neyse şu anda şu dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa o kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetleri, Kur'an ayetlerini onlara açıklayan bir kavim Resulü mutlaka var. Mutlaka diyorum çünkü bu mutlakiyeti Allah söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ben hatta buna bir ayet daha ilave edelim. İsra 15. مَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَوَسَ الرَّسُولَ. Yani ben bu kavim Resulü'nü göndermesem azap etmem. Öyleyse bütün cehennemlikler cehennemde azap görmek üzere girdiklerinde cehennemin bekçileri onlara sual soruyorlar mı? Evet. Azap göreceklere. Evet. Diyorlar ki sizin yaşadığınız dönemde Allah'ın ayetlerini size tilavet eden, bugüne ulaşmakla sizi uyaran Resul geldi mi gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar Zümer 71'de. Öyleyse dikkatle bakın. Bu ayetler bize Resul'ün gönderdiği

0: Allah onları delalete bırakıyor daveti kabul etmedikleri için. Ve yeti men yeşav, daveti kabul edenleri de hidayet eder diyor. Bu kadar basit, bu kadar muhteşem. Yani hiç kimsenin başka bir mana çıkartmayacağı kesin ayetlerle karşı karşıyayız. Evet, her dönemde kavim resulleri var. Allah tarafından herkese gönderilme garantisinin içerisindeyiz. Resul göndermesem azap etmem. Allah seçiyor, yaratıyor ve iradelerini teslim alıyor. Öyleyse Allah'ın garantisiyle karşı karşıyayız. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesi Veda hutbesinde size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi, birincisi ikincisinden büyüktür. Allah'ın kitabı ve ehl-i beytim, ehl-i beyt dediği Allah'ın kavim resulleri tarif ediyor. Allah'ın ehl-i beyti. Hatta Selman-ı Farisi biliyorsunuz Arap kavminden değil. Bir Farisi İrani. Ehl-i beyt dediği zaman onu da içine katarak söylediği bir sözdür o. Yani orada da kendi kavminin resulü olduğu neticesine ulaşıyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Allah-u Teala bizim irşada ulaşmamızı istiyor. İrşat ve mürşit kavramlarını açıklar mısınız inşallah?
0: İrşat, mürşidin öğretisi ve yaşatısıyla elde edilen bir neticedir. İnsanla Allah arasında Kur'an ayetleri 7 safa söz konusu. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa Allah'ın irşada memnun ve mezun kıldığı mürşide tabi olmak. Üçüncü safa ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek. Dördüncü safa fizik vücudu teslim etmek. Beşinci safa daimi zikre ulaşmak, ulevva bulmak. Altıncı safa ihlasa ulaşmak. Ve yedinci safa irşad olmak. Şimdi yedinci safa irşad olmak demek ne demek? İradenin teslimi de irşad olmanın içerisinde aslında. Sadece irade tesliminden sonra 28. basamağın 5. kademesinde Allah zatını ona gösterdiği zaman bu sefer o kişi irşada memur ve mezun kılınıyor. Yani bir kişinin irşada memur ve mezun kılınabilmesi için o kişinin irşad olması gerekir. O sebeple yani Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinin muhtevası içerisinde ne var? Salahın ilk 4 kademesi de var. وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde. وَلَوْ يُتُمْ كَسِلَنْ اَمْرِ اَيْرْ اَمْرِلَرْ ve size uysaydı لَعَنِبْتُمْ Belki Allah'ın lanetine bile uğradınız. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمَانِ Allah size imanı sevdirdi. وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ Kalplerinizi onunla tezyin etti. Buradaki kalplerin tezyini, kalbin 18 kademede müzeyyen olması. İhlas da 14 kademe müzeyyen oluyor. Salah da 4 kademe, tam 18 kademe müzeyyen oluyor. İrşada memur ve mezun kılmak suretiyle bir 9. kademede müzeyyen olmak var. Dolayısıyla Allah Teala sizin kalbinizi onunla tezyin etti. Küfrü, fıskı ve isyanı sizden beri kıldı. İşte ulai kemir raşidin, işte onlar irşada ulaşanlardır. Onlar irşada ulaşanlardır. Hücurat suresinin 8. ayet-i kerimesine bakalım. Ne görüyoruz? Bakın, fadlun minallahi ve ni'me. Bu Allah'ın bir fazlıdır ve aynı zamanda nimetidir. Fazlı demek gerçekten o kişinin 19 tane faziletin sahip olduğu net olarak ortaya çıkıyor. O zaman evet, irşad olmak ve irşada mezun kılmak. İrşad olmak, irşada memur ve mezun kılmanın bir ön kademesi oluyor. Evvela 7 safayı kişi yaşıyor ve bunu neyle yaşayabiliyor? Mürşitte. Öyleyse her 7 safayı yaşayan kişi irşad olmuştur. Ama Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınan kişi de belli mürşit olmuştur. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, bizi izleyen izleyicilerimizin yakınında ulaşabilecekleri bir mürşit var mı herkesin inşallah?
0: Herkesin var. Allah Teala söylediğim gibi evvela insanla Allah arasında en üst seviyedeki kişi Allah'ın nebisidir. Şeriat kitabının sahibi. Her nebi doğal olarak Allah'ın Resulüdür. Her nebi doğal olarak asaletten devrin imamıdır. Her nebi doğal olarak Allah-u Teala'nın kendisine şeriat kitabı verdiği kişidir. Her nebi doğal olarak asaletten şefaat yetkisine sahiptir. Her nebi doğal olarak

0: Allah'ın dostudur. Yani beraberce bakalım. Nebi nedir? Allah'ın Resulüdür. Nebi asareten imamdır. Nebi Allah'tan vazifeli kılan seviyedeki mürşittir. Nebi Allah Teala'nın kavim resulüdür. Nebi Allah'ın velisidir. Veli eklememizin arkasında ne var? Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı dost edinmişti. Halil dost demek. Öyleyse bu nebilik bütün bu vasıfları kendisine bulunduran bir kişi söz konusu. Arkasından Allah Teala'nın imamları geliyor. Vazifeli imamlar var. Arkasından Allah Teala'nın kavim resulleri geliyor ve veli mürşitler. Şimdi tekrar sualını sorsan bu muhteva içerisinde
1: şu anda bizi izleyen evet, seyircilerimizden
0: şimdi onun arkasından daha ne görebiliyoruz? Veli mürşitler aynı zamanda nezirler de var.
1: Evet.
0: Nezir. Yani nebilikten başlamamın arkasında ne var? Her nebi nezirdir. Her imam nezirdir. Her kavim resulü nezirdir. Her veli mürşit nezirdir. Bunların hepsinin en alt seviyede inzar etme görevi var. Nedir bu inzar? Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e beraberce bakalım. Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e emrediyor. Enzir aşirete kel akrabi. En yakın olan aşiretini uyar. En yakın olan aşiretini uyar dediği zaman Hazreti Ali'yi yanına çağırıyor ve bütün akrabasını tebliğ gönderiyor, davet ediyor. Diyor ki Arafat'ta toplanalım, ben bir yemek vereceğim. Hakikaten de öyle yapıyorlar. Aşiretini tamamen topluyor. Yemek veriyor, yemekte diyor ki ben size şu anda bu dağın arkasında, Arafat dağın arkasında üzerinize bir ordu geliyor desem, dağın arkasında olduğu için kimse görmüyor. Ordu geliyor desem bana inanır mısınız? Evet diyorlar. Çünkü neden? Sen bugüne kadar hiç bize bir yalan söylemedin. Sen Muhammed'in eminsin. Peygamber Efendimiz bu durum karşısında diyor ki madem ki siz beni emin olarak kabul ediyorsunuz, öyleyse ben sizi ahiret azabından kurtulasınız diye Allah'a davet ediyorum, Allah'a ulaşmayı dileyin. Onları inzar ediyor, uyarıyor. Eğer bu dileğin sahibi değilseniz sonsuz bir cehennem azabını yaşarsınız diyor. O arada Ebu Cehil hemen işlerinde derhal bağırıp çağırıyor. Sen bunu bizim için mi topladın? Bu konu için bizi topladın. Öyleyse dikkatle bakın. En alt seviyede Peygamber Efendimiz insanları neyle uyarıyor? Eğer ulaşmayı dilemezlerse cehennemle uyarıyor onları. Öyleyse herkesin çevresinde bir nezir, en yakın olan bir nezir var mı? Var. Nezir dedim neden? Çünkü Allah-u Teala birçok ayette bunu söylüyor. Özellikle 208. ayet-i kerimesi, Şuara suresinin 208. ayet-i kerimesinde مَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَى لَهَا مُنْزُرِينَ Yani hiçbir kasabayı nezirler olmadıkça, ona nezir göndermedikçe helak etmedik.
1: Evet.
0: Hiçbir kasabayı. O zaman herkesin yakınında ona ulaşmayı dilemediğin takdirde gideceğin yer cehennemdir diye nezir var mı? Evet nezir var. Bir ayet daha söylemek istiyorum inşallah. Furkan suresinin 51. ayet-i kerimesi. وَلَوْ شِيْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَزِيرٍ Öyleyse bir kere daha yani Allah-u Teala لَوْ شِيْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَزِيرٍ Yani Allah dilese bütün kariyerin içerisinde, öyleyse her kariyerin içerisinde bir nezir var mı?
1: Evet.
0: %100 var. %100 var her kariyerin içerisinde. Ben diyor hiçbir kariyeyi helak etmem ona nezir göndermedikçe. Bunun manası ne? Bunun manası her kariyerin içerisinde kesin nezir var. Kariye ile bu kariye küçük yerleşim birimi. Kariye ile diğerleri arasındaki durum ne? Hemen Resul ile nezir arasındaki ilişkiye de Kur'an çerçevesine bakmak lazım. Kasas suresinin 59. ayet-i kerimesi. مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى Senin Rabbin helak edici değildir. حَتَّى يَبْعَسَ فِي اُمُّهَا رَسُولًا Senin Rabbin ülkelere, bakın, bir ülkelere Resul gönderiyor, diğer kasabaya da nezir gönderiyor. Senin Rabbin helak edici değildir. Hatta yeb'ase bahsedip fi ummuha Resulen. Resul bahsedip o ülkelere göndermedikçe. O zaman şu anda o ülkelerin hepsinde bir Allah-u Teala'nın kavim Resulü var mı?
1: Var.
0: Işte. Var bak. Hayır. Ne yapıyor Resul? Yetlu aleyküm aleyhim ayatina. O ayetleri tilavet ediyor. Ma kana mevlikel kurra illa ve ehluha zalimun. Biz kasabanın halkı zalim değilken asla helak edici değiliz. O zaman bütün bu ayetler bize neyi gösteriyor? Mutlak surette en ufak yerleşim biriminden nezir, en üst seviyedeki ülkelere de Resul gönderiyor. O zaman şu anda ayrı lisanları konuşan, aynı lisanı konuşan ülkelerin hepsinde bir Allah'ın Resulü var mı? Kasas 59'a göre var. Her kasabada en ufak yerleşim biriminde bir Allah'ın neziri var mı? Var. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, konumuz olan Allah ile kul arasına girilmezle ilgili kardeşlerimiz röportaj yapmışlar halkımıza. İnşallah müsaade
0: edersiniz. İnşallah dinleyelim bakalım.
2: Allah ile kul arasına kimse giremez diye bir söz var. Bu söz doğru mu sizce?
3: Doğrudur.
4: Girilmez. O kesinlikle herkesin kendinin içindedir yani. Kimse kimsenin şeyini sorgulayamaz.
5: Girer. Kimdir bu? Çünkü bize doğru yolu gösteren insanlar, biz bilmediğimiz zaman Allah'ın yolunda nasıl ilerleyeceğimizi bilmediğimiz zamanlar da oluyor. Bazen öyle oluyor ki stresten, hayat şartlarından insanın beynini durduğu zaman.
6: Müşriklerin hepsine ihtiyacımız var. Tek başımıza biz Kur'an'ı anlayamayız. Peygamberi örnek alan, peygamberi seven, onun gibi hareket eden insanlara mutlaka tabi olmamız lazım. Tek başımıza yapamayız yani.
2: Peki günümüzde Mevlana Hazretleri gibi, Yunus Emre Hazretleri gibi yaşayan Allah'ın evliyaları var mıdır?
7: Ay bence yoktur. Onların mertebesine hiç kimse erişemez. Mümkün değil yani.
8: Ya, ben düşünmüyorum.
9: Ben de düşünmüyorum.
7: Yani erişebilselerdi şu ülkemizin üzerinden bütün kötülükler kalkardı. İnsanlar hani gerçek dinimizi eğer gerçekten yansıtsalardı, inanın ki yani biz bugün çok farklı insanlar olurduk.
10: Vardır. Çünkü mürşit olmazsa Rabbim hani doğruluğu, sevinci, mutluluğu hiç ulaşamayız. Ne bileyim, dua ettikçe, zikir çektikçe, her an Allah'ı andıkça mürşidimiz de bize yardımcı oluyor bu vesileyle.
6: Yüzyılda bir gelen mücedit deniliyor veya evliye söyleniliyor. Bu insanlara ihtiyaç var, her yüzyılda ihtiyaç var. Şu anda da vardı, peygamberden 100 sene sonra da vardı.
2: Günümüzde çok büyük evliyalar olduğunu bilseydiniz, onları tanımak ister miydiniz?
8: Tabii evet, isterdik. Ya onlarla isterdi. Sohbet etmek her insan bence isterdi yani.
9: Bence de isterdi. Ama o zaman ben kendimden herhalde çok...
8: Kendimizden sordurduk büyük ihtimalle.
9: Sordurduk ben. Muhtemelen
8: kendimiz daha çok sorgulamaya başlardık.
9: Aynen, daha çok sorgulamaya başlardık.
2: Günümüzde yaşayan evliyaları nasıl bulabiliriz?
11: Vallahi bilmiyorum. Şu anda biraz bozuk ortalık.
7: Hacet namazı, istişare yapmak. Keşke ulaşabilsem. Hani bazen diyorlar ki dualar var. Hani okuyun diyor. Okuduğunuz zaman diyor şu gece rüyana girer. Ya biz o kadar şey dört dörtlük insanlar değiliz ki. Yani zannetmiyorum Allah bizi onlarla karşılaşırız.
2: Çok basit olduğunu söylesek. Bir tek dilek dileyeceksiniz. Allah'ım ben de senin evliyaların gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum deyip hacet namazı kılarak Allah'tan sizi tayin ettiği mürşidi soracaksınız.
12: O inancı taşımam lazım gerçekten. Onu hissetmem lazım, taşımam lazım ki onların peşine düşebileyim.
9: Bu konu çok başka ya. Ben hani
8: bilmiyorum.
9: Ben de bilmiyorum. Kendime açıkçası ben o kadar güvenebilir miyim bilmiyorum.
8: Ben de güvenemem herhalde.
1: Sizin yorumlarını tek tek müsaade ederseniz sormak istiyorum inşallah. Bir izleyicimiz diyor ki muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'i tek başına kimse anlayamaz. Peygamberimizin izinden giden, onu örnek alan bir mürşide mutlaka ihtiyacımız var diyor. Bu sözleri yorumlar mısın inşallah?
0: Evet, yani Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Çünkü bizimle Allah arasında Allah-u Teala'nın yaşamamızı istediği, farz kıldığı din İslam. Ve bu İslam dininin son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim de bize Kur'an'ı o kavmin lisanıyla açıklayan Resuller göndermesem azap etmem diyor. Öyleyse her devirde Resullerin vazifesine bakalım beraberce. Dört tane ayet-i kerime söz konusu. Eğer devrin imamı ise beş görevin sahibi. Birinci görevi o size ayetleri tilavet ediyor. İkinci görevi o size nefsinizi tezkiye ediyor. Üçüncü görevi o size kitabı öğretiyor. Dördüncü görevi o size hikmeti öğretiyor. Beşinci görevi o size hikmetin ötesini öğretiyor. Şimdi bütün insanlar, kadın erkek, şu dünya üzerinde ne kadar insan varsa, herkes Bakara 151'e göre Kur'an'ı 5 görev standardı içerisinde öğrenip yaşamak da vazifeli. Hiç kimse Allah'a mazeret beyan edemez. Tamam, sen bir Kur'an gönderdin ama neyi ben İngilizce lisanına sahiptim, Kur'an'da Arapçaydı. Öyleyse ben öğrenemedim. İşte o İngilizce lisanını konuşan kavim Resulü, o Arapça okulan Kur'an-ı Kerim ayetlerini onun lisanıyla açıklıyor, tilavet ediyor. Her insanın mutlak surette Allah'ın kendisine tevdi ettiği görev nefs tezkiyesi farz mı? Farz. Her insanın fizik ucunu Allah'a teslim etmesi farz mı? Farz. Her insanın nefsini Allah'a teslim etmesi farz mı? Farz. İşte bu farzları Allah-u Teala bu ayetlerde açıklıyor. Yani ayetlerin tilaveti ve nefs tezkiyesiyle ruhun teslimi, arkasından kitabın öğretilmesiyle fizik vücut teslimi, arkasından hikmetin öğretilmesiyle nefsin teslimi, arkasından hikmetin ötesinin öğretilmesiyle iradenin teslimi. Öyleyse kadın erkek Allah tarafı herkesi bu dört teslimi yapabilecek standartlarda, fıtratta yaratmıştır. Ayetin muhtevasına baktığımız zaman bu dört görevi bizim yerine getirebilmemiz mutlak surette rehber olan Resul'ün irşadı ile mümkündür. Resul ayetleri tilavet ediyor, Resul bizim nefsimizi tezkiye ediyor. Böylece biz ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Resul bize kitabı öğretiyor, böylece biz fizik vücudu Allah'a teslim ediyoruz. Resul bize hikmeti öğretiyor, böylece biz nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Resul hikmetin ötesini bize öğretiyor, böylece biz irademizi ne yapıyoruz? Allah'a teslim ediyoruz. Şimdi ayetler gayet açık ortada. Resul yoksa bu insan tek başına bunu yapabiliyor mu? Hayır. Mesela ben bunları açıklayayım, bundan sonra da olmayacağına dair diğer ayetlere geçerim. Bakara 129. Allah Teala bu Bakara 129 Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Hazreti İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Ya Rabbim diyor, onların arasından kendilerinden onlara senin ayetlerini tilavet edecek, onların nefsini tezkiye edecek, onlara kitabı öğretecek vesaire bir Resul bahset. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu duayı yapmakla neyi biliyor? Biliyor ki hiçbir insan bu Resul bu dört görevi o kişi için yerine getirmedikçe asla hedefine ulaşamaz. Gelelim Ali İmran 164. Her devirde bu kavim Resullerinden bir tanesini Allah-u Teala tasarrufuna alıyor. Nimet olarak seçiyor. Bu da devrin imamı. Onun da dört görevi var. Beşinci görevde hikmetin ötesini öğretmesi. Cuma suresinin ikinci ayet-i kerimesinin yine Resullerin dört görevi var. Şimdi buradan sonuca ulaşıyoruz. Her dört ayetin içerisinde de Resul'ün ikinci görevi onların nefsini tezkiye etmek, onların nefsini tezkiye etmek, onların nefsini tezkiye etmek. O zaman beraberce bakalım, bir insan Resul olmadan nefsini tezkiye edebilir mi? Hayır. Hangi ayet gereğince? Nisa 49. Nisa 49'a bakalım. Elem tere illellezine yüzekkün enfusekum. O Resul olmadan nefsini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Allah Teala hayır diyor. Belillahi yüze kimen yaşar. Allah dilediğin nefsini tezkiye eder. Belki bu kişi diyecek ki ya bak burada Resul değil Allah diyor. Güzel de Resul kime itaat ediyor? Allah Resulü vasıta olarak kullanıyor. Dolayısıyla Resulün nefs tezkiyesini yapması Allah'ın Resul'e pozitif etki etmesiyle gerçekleşen bir olgudur. Öbür taraftan Necm 32'de o kendi kendine ben nefsimi tezkiye ettim, kalbim tertemizdir diyenleri hayır diyor Allah-u Teala, bu doğru değil, takva sahiplerini Allah bilir. Öyleyse Allah-u Teala Resul vasıtasıyla nefs tezkiyesini yapıyor, herkesin mi yapıyor? Hayır, sadece takva sahiplerininkini yapıyor. Çünkü evvela serbest irade sahibi kişiye teklif yapılıyor, Allah'a davet ediliyor. Ancak Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi gereğince münibine ileyhi ve takkuhu, yani ulaşmayı dileyip takva sahibi olduğu zaman o takva sahiplerinin nefsini Allah'ın Resulü tezkiye ediyor. o zaman hiç kimse tek başına nefsini tezkiye edemez. Mutlak surette Kur'an ayetleriyle bir Allah'ın veli Resulü söz konusu. Her kavmin içerisinde bir veli Resul var mı? Var. Nasıl o veli Resul'e ulaşabiliriz? Gayet açık. O kişi takva sahibi olacak Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Bakara 45'e göre veya Maide 35'e göre. Maide 35'te de Ya eyyühellezine amenü takullaha ve ettegû ileyhil vesilete. Bakın Allah Teala Maide 35'te açıkça söylüyor. Takva sahibi olun. Allah kimin nefsini tezkiye ediyordu? Takva sahiplerinin. Öyleyse takva sahibi olun ve sizin nefsinizi tezkiye edecek olan veya vesile olacak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, kardeşimiz soruyor, günümüzde Yunuslar, Mevlanlar gibi Allah'ın evliyaları var mı? İmkansız, onların mertebesine kimse ulaşamaz diyor kardeşimiz, izleyicimiz. Günümüzde Allah'ın velileri, Yunuslar, Mevlanlar gibi Allah'ın evliyaları var mı ve bunlar bu mertebeye nasıl ulaşmışlar Muhterem Hocam?
0: Var. Bir kere iki can serveri Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Biz dinimizi bir peygamberden öğrendik, sahabe soruyor. Ama biz biliyoruz ki sen son nebisin. Senden sonra peygamber gelmeyecek. O zaman insanlar dini kimden öğreneceklerdir? Peygamber Efendimiz cevap veriyor. Benden sonra nebi gelmeyecek ama alimler, halifeler gelecek. Öyleyse her devirde makamı nübüvvette kim var? O makamı yeryüzünde hayattayken derüte eden kim? Zamanın halifesi, devrin imamı var. Yine o devrin imamıyla birlikte Allah'ın veli mürşitleri var mı? Var. Yani 14 asır evvel nasıl Peygamber Efendimiz ve 7 safa yaşayan sahabe, kavim resulleri var idiyse bugün onların iz düşümü insanların içerisinde kesinlikle var. Yani hayatta olan Mevlana da var, hayatta olan Yunus da var, hayatta olan diğer Allah'ın dostları da var, hayatta olan veli mürşitler var. Nasıl bulacağız? Neden bu kardeşimiz yok diyor? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemeyince o kişi mürşidi mürşit olmayandan ayırt edemiyor. Baş gözünde icaben mesture var. Basar asası üzerine gışavat atı perde var. Şu anda o Mevlana Yunus Emre bu dönemde yok. Böyle diyen kardeşimizin önüne bu dönemin yaşayan Mevlana'sı gelse, onunla konuşsa, onu Mevlana'lar görmeyecektir. Ne zamana kadar? O kardeşimiz Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyince. Çünkü kalben dileyenlerin üzerine Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor ve baş gözündeki o hicaben mestureyi alıyor, basar asası üzerinde kışavut adı perdeyi alıyor, o kişi Mevlana'yı Mevlana'lar görüyor. Hacı Bektaş Veli, Hacı Bektaş Veli olarak görüyor. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki, ahir zamanda Hazreti Mehdi insanlar arasında dolaşacak ama insanların çoğunu görmeyecek. İşte bu Hazreti Mehdi insanlar arasında dolaşıyor, onu görmemeden arkasında ne var? Kim görmüyor? Ulaşmayı kalben dilemeyen kişi görmüyor. Çünkü Allah-u Teala rahim esmasıyla ona tecelli etmiyor. Ondaki baş gözünde hicaben mestureyi ve basar asası üzerinde kaşağıtlar perdeyi almıyor. Almadığı zaman perdeli olan bu kişi Mehdi Aleyhisselam'a baktığı zaman asla onu alelade bir insandan ayırt edemez. Mehdi Aleyhisselam onları görebilmesi neye bağlı? O kişinin kalben ulaşmayı dilemesine bağlı. Allah-u Teala onun kalbine baktığı zaman bu talebi görürse kalben ona rahim esmasıyla tecelli ediyor ve engeli kaldırıyor. Hicabın mestureyi kaldırıyor ve basarat üstünde gışavet adlı perdeyi kaldırıyor ve bakıyor Mehdi Aleyhisselam, Mehdi Aleyhisselam olarak görüyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de bu açıdan mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ki Allah'ın kendisi için tayinli mürşide ulaşabilsin. Yani başka bir deyimle takva sahibi olması lazım. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, günümüzdeki din adamları, din öğreticileri o evliyaların makamına onların gibi ulaşabilselerdi bütün kötülükler kalkardı söylüyor seyircimiz. Bu din adamlarının halka veremediği şeyler neler muhterem hocam?
0: İşte bu din adamların halka veremediği şey nefs zekkesi ve tasfiyesi. Yani bütün kötülüğün menbaı, kaynağı, zulmün odağı insan nefsidir. Yani fizik bedenin şer işlemesinin arkasında nefsin aklı ikna etmesi söz konusu. Şerrin kaynağı insan nefsi. 14 asır evvel iki can serveri Peygamber Efendimiz dış düşmanlarla yapılan bir savaştan dönüyor. Bir mola yerinde diyor ki küçük cihattan döndük büyük cihada başlıyoruz. Ey Allah'ın Resulü bundan daha büyük cihat mı olur? Evet diyor kişinin kendi nefsiyle cihadı. Şimdi küçük cihat tıpkı namaz gibi, tıpkı oruç gibi, tıpkı zekat gibi küçük cihadın bir vasıtasıdır. Bir vasıta emridir. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için tayin ettiği hedef cihad-ı ekber. Yani nefs tezkesi ve tasfiyesi. Çünkü bütün insanlarda kadın olsun erkek olsun hepimizde şerrin odağı, zulmün kaynağı insan nefsidir. O zaman bütün kötülüklerin arkasında, şu anda dünya üzerinde bütün kötülüklerin arkasında bu nefsteki afetler şeytan mı? Şeytan sadece o afetlere tesir ediyor. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde dikkatle bakın. İblis diyor ki فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُ اَنْفُسَكُمْ İnsanın iki tane düşmanı var. İçteki düşman nefs, dıştaki düşman iblis. Ama dıştaki düşmanla içteki düşmanı karşılaştırdığımız zaman asıl olan dominant olan içteki düşman. Çünkü dıştaki düşman içtekini maşa olarak kullanıyor. Eğer biz o maşayı dıştaki düşmanın eline alırsak dıştakinin bizim üzerimize hiç tesiri olmaz. Öyleyse bütün insanlara Allah-u Teala şu dünya hayatındayken verdiği vazife ne mesela şu anda birisi sorsa Allah beni niçin yarattı? Biz diyeceğiz ki Allah seni sadece mutlu olman için yarattı. Adam hayretle karşılayacak. Ya ben mutsuzum. İşte eşim itaat etmiyor bana. Ben mutsuzum. Komşularım benim dedikodumu yapıyor. Ben mutsuzum. Yani hep mutsuzluğunu başkasına fatura edecek. Ama bu ayet bunu söylemiyor. Lûmû enfusekûm. Nefsinizi kınayın. Yani Allah bütün insanları mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama mutlu olmanın arkasında nefs tezkiyesi ve tasfiyesi var. Bir insan kendi nefsini tezkiye ve tasfiye etmedikçe mutluluğa eremez, etrafına da mutluluk veremez. Öyleyse hepimizin Allah'ın kendisine tevdi ettiği vazifesi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi. Yani cihad-ı sahir nefs tezkiyesi ve tasfiyesinin bir vasıtası. Bir insan nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparsa ve buna engel olan birisi olursa o zaman birinci vazifemiz cihad-ı sahirdir. Mana olmaması lazım. Yani Allah-u Teala hepimize kadın erkeklere bir vazife vermiş. Bu vazife ne? Cihad-ı ekber, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi. Ama birileri geliyor bize engel oluyor. Hayır diyor yapmayacaksın. Allah'ın bize tevdi ettiği vazifede engel oluyor. O zaman o engel olan kişiye karşı bizim mücadelemiz nedir? Cihad-ı sahirdir. Küçük cihattır. Ama şu anda engel olan birisi yok. Mesela şu anda Kur'an ayetleriyle biz gerçekten nefsimizi tezkiye ve tasfiye edebiliyoruz. Bir engel yok. O zaman engel yoksa hepimizin hedefi ne? Hepimizin hedefi cihad-ı ekber. Yani nefsin tezkiye ve tasfiyesi. E gerçekleştirirsek ne oluruz? İşte gerçekleştiren Mevlana olur, gerçekleştiren Hacı Bektaş Veli olur, gerçekleştiren Yunus Emre olur, gerçekleştiren bütün Allah dostları olur. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine bir izleyicimiz her yüzyılda bir gelen müceddidden bahsediyor ve bu müceddidlere hepimizin çok ihtiyacı var buyuruyor. Müceddid kavramını açıklar mısınız?
0: Müceddid, dini tecrid eden, yenileyen Kur'an ayetleriyle her dönemde iblis boş durmuyor. Hani halk arasında bir söz var. Su uyur, düşman uyumaz. Bizim düşmanımız kim? Bizim düşmanımız iblis. Hemen bakalım beraberce. Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? 208. ayet-i kerimesinde diyor ki Utkul ofisil mikafeten, hepiniz toptan silme girin. Ve la tettebihutu şeytan, innehu lekum aduvun mubin. Özellikle bu nokta itibariyle aduvun mubin. Yani biz insanların, dıştaki insanlar bize düşman değil. Bize düşman olan, aduvun mubin olan iblistir. Şeytan. Kaç ayet-i kerimede geçiyor aduvun mubin? Tam 7 tane ayet-i kerimede. Bakara suresinin 168. ayet-i kerimesinde insanın baş düşmanı aduvun mubin. 208'de aduvun mubin. Enam 142'de aduvun mubin. Yani 7 tane ayet-i kerimede düşmanımızın iblis olduğu zikrediliyor. Şeytan olduğu zikrediliyor. O zaman bu dış düşmandan bizim ne yapmamız lazım? Kesinlikle kurtulmamız gerekir. Tekrar suali şey dersen.
1: İzleyicimiz her yüzyılda bir mücadele geldiğinden bahsediyor.
0: İblis su uyur düşman uyumaz. Bu yüzyıl içinde ne yapmış oluyor? Başarısı Kur'an'ı unutturmak. Unutturduğu yerde de o Kur'an ayet-i kerimesinin yerine geçecek olan bir bidadı yerleştirmek. İşte o yüzyılda Kur'an'a muhalif olarak şeytan ve avanesinin ürettiği bidatleri tamamen devreden çıkartmak o müceddidin vazifesi. Yani dini tecrit etmek demek ne demek? O yüzyılda şeytanın avanesinin devreye koyduğu bidatlerden tamamen arındırmak, dini sadece kutsal kitaplardaki muhtevasıyla insanlara öğretmek ve yaşamaktır vazifesi. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, insanlar kendilerini hatalı günahkar olarak düşünüyorlar röportajda. Mürşide ulaşmaktan kendilerini ona layık görmüyorlar. Bu konuda ne dersin inşallah?
0: Tam tersi. Allah insanı çok seviyor. Ve en sevdiği şu kainatta mesela melekler Allah Teala insanı yaratırken ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman melekler diyorlar ki kan dökecek, fesat çıkaracak birisin mi? Halbuki biz seni hamd ile tesbih ediyoruz ve takdis ediyoruz. Yani hiç günah işlemeyecek birisi ama günah işleyecek olan birisi ondan önde. O zaman günah işleyen ama tövbe istiğfarda olan bir toplum. İşte kardeşlerimizin kendisini mürşide ulaşmaya layık görmemesinin arkasında bilmemeleri var. Neyi bilmemeleri var? Mürşide ulaşan kişinin o güne kadar işlediği bütün günahlardan tamamen arınması söz konusu. Kanunu koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Yani demiş ki, siz eğer kalben ulaşmayı dilerseniz, o güne kadar işlediğiniz günahların miktarı kadar ben size sevap yazarım. Şimdi beraberce bakıyoruz. Kaç tane ayet-i kerimede? Bir, Araf suresinin hatta o 6 tane sütun vardı biz hazırlamıştık. Ben mensahulet mevazine öyle başlayan cennetlikler ve cehennemlikler diye 6 sütunda onu kardeşimiz ekranda gösterebilirse onu şunun için ifade ediyorum. Araf 8'de var. Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesinde var. Gâşiye suresinin daha doğrusu Kâriyat suresi. Evet. Şimdi ekranda dikkatle bakın. Evvela kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insana Allah 7 furkan veriyor. 7 furkanla paralel o kişinin o noktaya kadar günahı neyse o günah miktarı kadar Allah ona sevap veriyor. Ve Zilzal suresinde her hayrın karşında mutlaka onun karşılığını vereceği zikrediliyor. Şimdi Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesi. Ne diyor? Kimin mizanı ağır gelirse. Şimdi sevaplar terazinin bir kefesinde, günahlar terazinin bir öbür kefesinde. Eğer Allah-u Teala diyorsa ki kimin mizanı ağır gelirse, o zaman bu kişinin hem hayırları var hem şerleri var. Hayırları şerlerinden fazla. Araf 8 hem hayırları var hem şerleri var. Hayırları şerlerinden fazla. Kariye 6. Hem hayırları var hem şerleri var. Hayırları şerlerinden fazla. Şimdi beraberce bakalım hemen altına. Müminin 103. Hayırları var, şerleri var ama şerleri hayırlarından fazla. Araf 9. Hayırları var, şerleri var ama şerleri hayırlarından fazla. Kariya 8. Hayırları var, şerleri var ama şerleri hayırlarından fazla. Şimdi şerleri hayırlarından fazla olan kişinin o şer miktarı kadar Enfal 29'a göre Allah ona sevap verse otomatikmen. O zaman Enfal suresinin 29. ayet kelimesine dikkatle bakın. Neden? Allah kimin nefsini tezkiye eder? Takva sahiplerim diyor. Ve takva sahibi olmak için de sadece bir kalbi dilek. Ankebut 5'te. Sadece o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Şimdi kardeşimizin ben ki bu kadar günahlarla oraya ulaşmak kim? Neyi bilmiyor bu kardeşimiz? Bir dilekle Allah'ın ona 3. kat cennet, dünya saadetinin yarısını ikram edeceğini bilmiyor. Sadece bunu bilmiyor. Ankebut 5'i bilmiyor. Ankebut 5'i bilmeyen Yunus 7'yi de bilmiyor. Enfal 29'u bilmiyor. Enfal 29'u bilmeyen Kehf 105'i de bilmiyor. Zilzal 7'yi bilmiyor. Zilzal 7'yi bilmeyen Zilzal 8'i de bilmiyor. Muminin 102'yi bilmeyen Muminin 103'ü bilmiyor. Araf 6-8'i bilmeyen Araf 9'u bilmiyor. Kariya 6'yı bilmeyen 6-7'yi bilmeyen Kariya 8'le 9'u bilmiyor. Dikkatle bakın yani burada 1-2-3-4-5-6 6 da aşağıda. Bu 12 tane ayet-i kerimeyi kişi hadi sadece ilk 2 ayet-i kerimeyi Ankebut 5 kim kalben ulaşmayı dilerse mutlaka cennetin sahibi oluyor. Kim de kalben ulaşmayı dilemezse mutlaka gideceği yer cehennem. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de soruyor. İsteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Bu kadar kolay, bu kadar basit. E nedir? Adam 100 kişi öldürmüş. 100 kişi öldüren bir insan kalben ulaşmayı dilerse cennete gider mi? Evet, kesin girer. Adam 80 yıl ibadet yapmış. Devamlı ibadet yapmış. Kalben ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennem mi? Evet, gideceği yer cehennem. İşte bu ayetlerden çıkıyor. O zaman önemli olan Kur'an ayetlerinin bilinmesi ve o kişinin ona göre hayatı yaşaması. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, süremiz bitti ancak Allah ile kul arasına giremez, kimse giremez diyenlere neler söylemek istersiniz?
0: Kalben ulaşmayı dilesinler ve Allah-u Teala'nın bizler için farz kıldığı ahiret saadetini bir dilekle hemen kazansınlar. Dikkatle bakın. Bütün İslam ülkelerinde 5 vakit ezan okunuyor. Bu 5 vakit ezanda hayy alel felah, hayy alel felah. Ne demek? Hadi felaha, hadi felah. Felah ne? Felah ahiret saadeti ve dünya saadeti. Felah ahiret saadeti açısından cehennemden kurtuluştu. Felah dünya saadeti açısından dünyada mutlu olmaktır. Öyleyse günde 5 kere bu insanlara hatırlatılıyor. Gelin felaha, gelin felaha, gelin felaha. Felaha gelmek için bizden ne isteniyor? Sadece bir kalbi dilek. Kim kalben ulaşmayı dilerse %100 cehennemden kendisini kurtarıyor. Kim kalben ulaşmayı dilemezse %100 kendisini cehenneme mahkum ediyor. Bir dilek ne kaybedersiniz? Allah razı olsun.
1: Değerli izleyicilerimiz, bir başka programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, sevgili öğrenciler. Allah Teala hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz fitne. Fitne ve fesat nefsin afetlerindendir. İnsanlar arasındaki Allah yolundaki bir beraberliği bozmaya çalışanlar, birlik ve beraberliğin yok olmasını isteyenler, fırkalara bölünmeyi isteyenler, onlar fitne çıkaranlardır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında sadece tek bir din, tek bir şeriat, İslam'da yalnız Kur'an-ı Kerim vardı. Kur'an-ı Kerim'in hükümleri surette tatbik edilirdi.

Ama o zaman da fitne çıkaranlar vardı. O devirde hakimiyet putperestlerdeydi. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i devre dışı bırakabilmek için, ona inanılmamasını temin için çok şeyler yaptılar. Müslüman olanları karantinaya aldılar. Onları aç bıraktılar. Çok çile çekti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. Sonunda Medine'deki Müslümanlar Mekke'dekileri davet ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar Mekke'den Medine'ye göç ettiler. Her devirde her zaman fitne mevcut olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İnsanlar ne yazık ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında binlerce hadis uydurmuşlardır. Onlardan bir tanesi de o kadar çok uydurma hadis ortaya koyup insanların yollarını şaşırtmaya çalışmıştır ki onu idam etmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah için tek bir yol vardır. Din dediğiniz zaman ikinci bir din hiç olmamıştır. Her ne kadar bugün Hristiyanlık diye, Yahudilik diye, Müslümanlık diye üç ayrı dinin varlığı ifade edilirse de Allah'ın indinde böyle bir durum mevcut değildir. Allah Teala sadece bir tek dinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki o din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. O zaman Hanif dininin muhtevasına giriyoruz. Bakıyoruz ki vahdet, tevhid ve teslim. Üç tane ayrı esas var. Bunların üçü fitnenin giremeyeceği bir bütün oluşturuyor. Vahdet Allah'ın tekliği. Hazreti İbrahim diyor ki tek bir Allah vardır. Gidiyor putların hepsini kırıyor. Bir gece putların bulunduğu yere giriyor. Hepsini kırıyor. Bir tane bırakıyor. Ve de ertesi gün hemen Hazreti İbrahim'i yakalıyorlar. Diyorlar sen oraya girmişsin bütün kırları, bütün putları kırmışsın. O da diyor ki yok canım diyor ben gitmedim. Ne münasebet diyor. Bak diyor bu büyük put var ya diyor o yapmıştır bu işi muhakkak kırmıştır. Onlar da diyorlar ki hadi be sen de diyorlar. Bu put hiç öteki putları kırabilir mi? Hazreti İbrahim de taşı gediğine koyuyor hemen. Diyor ki gördünüz mü? Putları bir de kıramayan bir puta siz tapınıyorsunuz. Ona ilah ediniyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkilerinizde fitnenin ne kadar önemli olduğunu yerlerine oturtmalısınız.
Fitne, birliği ve beraberliği zedeleyecek olan bütün olayların adıdır. Türkçe'de fit sokmak diye bir terim kullanılır. Fit sokmak, dostların arasını açmak için gayret göstermek demektir. Ne yazık ki şeytanın bir tuzağı da budur. İnsanlar üzerinde her zaman gerçekleşir. İnsanlar nefsleri olan ve ruhları olan mahluklardır. Allah-u Teala insana ruhundan üfürmüş. Ruh %100 hasletlerle donatılmış. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili gerçekleştirmek istemeyen bir yapı taşır bütün ruhlar. Çünkü o ruh Allah'ın ruhudur. Bütün insanlara doğuşlarında üfürülür. Allah Teala buyuruyor ve nefa fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi. Allah Teala bütün insanların içine ruhundan üfürmüş sevgili kardeşlerim. İşte bu sebeple normal standartlarda bir fizik vücut, bir de içindeki nefsten oluşan insanoğlu farklı bir durumla müşerref olmuş, şereflenmiş. Allah'ın ruhu da kendisine üfürülmüş. Bu sebeple kainatın en şerefli mahluku insandır. Muhtevasında Allah'ın ruhunu taşıdığı için en şerefli odur. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar hep birlik ve beraberlik içinde yaşamak mecburiyetindedirler. Çünkü herkesin başkalarına her zaman ihtiyacı vardır. Her şeyi bir insan vücuda getiremez. Mutlaka başka insanların oluşturduğu bir şeyleri satın almak mecburiyetindedir. Öyleyse biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Ve de cemaatler milletleri oluşturuyor. Milletlerin toplamı da dünya nüfusunu oluşturuyor. Her milletin içinde çeşitli dinler söz konusudur. İşte Türkiye bir Müslüman ülkedir ama içinde çok sayıda Hristiyan da vardır. Yahudi de vardır. Başka başka dinlerin mensupları. Hepsi Türkiye'de kendilerine bir zemin hazırlayabilmiştir. Orada Türkiye'de yaşamaktadırlar. Amerika'ya göz attığım zaman burada çok daha geniş spektrumlu bir mozaik görüyoruz. Amerika zaten kendi nüfusunun sahibi değildir. Amerika Birleşik Devletleri çok az sayıda Kızılderili bünyesinde tutar. Geri kalanı her milletten gelmiş olan sarı ırk, beyaz ırk, kırmızı ırk, yani kırmızı ırk deyince zaten Kızılderilileri kastediyoruz. Başka ülkelerden, ülkelerin her birinden gelen insanlardan oluşuyor Amerika. Sevgili kardeşlerim, önemli olan birliği sağlamaktır. Bu birlik ve beraberlik ruhu, bu birlik ve beraberlikten hoşlanmayan şeytanın dostları tarafından hep paralize edilmek istenir. Ve
ayrımlar vücuda getirilmek istenir. İşte bu ayrılmayı isteyen, ayrı ayrı toplumlar oluşturmayı isteyenler, insanların birbirine düşman olmasını sağlamaya çalışırlar. Fitnenin temel faktörü düşmanlıktır. Fitne ayrılığı vücuda getirirken, şeytanın dostları fitneyi vücuda getirdikleri zaman düşmanlığı da onun içine sokmak isterler. Şeytan ne ister? Bütün insanların birbirine düşman olduğu bir dünyada yaşamalarını, her an savaşların, anlaşmazlıkların, kavgaların var olmasını, insanların daima etrafındaki insanları üzmesini, karşılığında da o insanların onu üzmesi sebebiyle kendisinde huzursuz olmasını ister. Şeytan huzursuz, sıkıntılı, sadece insanların kötülüğünü ve kendisiyle beraber cehenneme girmesini isteyen bir mahluktur. Bunu söylemekten de çekinmez. Kıyamet günü ne diyecek? Ben size bir şey yapmadım diyecek. Ben size sadece yol gösterdim. Siz de benim söylediklerime tabi oldunuz. Siz kendinizi buraya cehenneme attınız. Ben atmadım diyecek. Oysa ki bütün insanların etrafında birkaç tane şeytan mutlak olarak vardır. Etrafında şeytan olmayan hiç kimse yoktur. Şeytanlar devamlı olarak o kişinin kendi düşüncesiymiş gibi gösterip onu negatif açıdan etkilemeye çalışırlar. Yani Allah'ın bir emri mi var? Onun yapılması mı gerekiyor? Bu şeytanlar o emrin gerçekleşmemesi için her şeyi yaparlar. Kişinin kendi düşüncesiymiş gibi devreye girerler ve yeni bir muhakemeyi başlatırlar. Her mağlup oldukları yerde başka bir açıdan yeniden devreye girerler. Ve bütün güçleriyle o insanı negatif istikamette davranmaya teşvik ederler. Ne yazık ki insanlar şeytanın kendilerine ilka ettiği düşünceleri kendi düşünceleri zannettikleri için çoğu zaman şeytanın hilesine, tuzağına düşerler. Sevgili kardeşlerim, hepiniz şunu çok iyi bileceksiniz. Mir Vakfı'nın mensupları bunu çok iyi bilmek mecburiyetindedir ki ne zaman Allah'ın emirlerine ters bir şey iç dünyanızdan size ulaşıyorsa, namaz kılmanın vakti geldiği halde içinizden bir ses size, hadi canım sen de şimdi sırası mı, daha sonra kılarsın diyorsa, o sizin iç dünyanızın sesi değildir. O şeytanın sesidir. Ve şeytan sizi zikir yapmaktan alıkoymak için, namazdan alıkoymak için, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeniz için devamlı tesir altında bırakmaya çalışır. Ve insanlar da zannederler ki kendi düşünceleri budur. Çoğu zaman kendi düşünceleri zannettikleri bu Allah'ın emirlerine ters düşen hususları tatbik ederler. Tatbik ederse ne olur? Bir toplum namaz kılıyor. Kaç kişi kılmıyor? İşte kılmayan o insanlar başkalarına yayılmamış bir fitnenin içindedirler. Yani başkasıyla işbirliği edip de özellikle o insanları
yoldan çıkarmasalar bile kendileri bir fitnenin içindedir. Fitne ayrılık demektir. Allah Teala ne diyor? Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsıda namaz kılacaksınız diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Tamam diyor, bunları kılacaksınız. Ama sabah namazı ile öğle namazı arasında kuşluk sünnetimiz var. Bir sünnet olarak bunu da kılsanız iyi olur. Böyle diyor. Yatsı namazı ile sabah namazı arasında da teheccüd sünnetimiz var. Bunu da kılsanız iyi olur diyor. Kılmanız farz demiyor. Kılarsanız iyi olur diyor. Öyleyse biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinden onun bütün yaptıklarını yapmak isteyerek gidenler, Mir Vakfı'nın mensupları, günde 7 vakit namaz kılarız. Sabah, kuşluk, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve tevcut. Herkes 5 vakit namaz kılıyormuş, o bizi alakadar etmez. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin bekçileriyiz. O sünnet bunu emrediyor. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılmak. Kur'an'da farz olan nedir? 5 vakit namaz kılmaktır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi eğer 7 vakit namaz kılmışlarsa, bunu usul haline getirmişlerse, o zaman biz Mir Vakfı'nın mensupları onu mutlaka tatbik sahasına sokarız. Ve kardeşlerimiz severek, zevkle, o namazların da zevkini yaşayarak o namazları eda ederler. Sevgili kardeşlerim, sünnet-i seniye asıldır. Kur'an asli çizgileri gösterir. Onlar farzları oluşturur. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi

Bu olay, yani herkes beş vakit namaz kılarken bir kısım cemaatlerin yedi vakit namaz kılması bir fitne değildir. Tam aksine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi yedi vakit namaz kılmışlarsa buna iki tane o farzlara beş vakit farza iki tane ilave sünnet varsa o sünnetleri ihya etmek bir fitne değildir. Fitnenin lügat manasında onun negatif bir dizaynı oluşturması yatar. Yani beş vakit yerine üç vakit kılmak, iki vakit kılmak, hiç kılmamak bir fitne işareti sayılabilir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedi vakit namaz kılıyorsa sahabesiyle birlikte, Kur'an-ı Kerim beş vaktini farz kılmışsa, o zaman bizim üzerimize düşen şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ihya etmektir. Geri kalanı bizi alakadar etmez. Herkes dilediği gibi yapar. Herkes hesabını kendisi Allah-u Teala'ya verecektir. Kıyamet günü herkesin hayat filmleri mutlaka kendisine gösterilir. Üç boyutlu olarak. Ve iki grup tarafından. Birinci grup olayı gösterenlerdir. İkinci grup bu olayın sonuçlarını gösterenlerdir. Yani iki grup Kiramen Katib'in meleği bize birinci grup yaptıklarımızı gösterir. İkinci grup onları yaparken düşüncelerimizi. Ne düşünmüşüz? Neyi yapmayı tasarlamışız? Ve ne yapmışız? Önemli mi? Çok önemli. Başkalarına zarar veren insanlar bunu kasten yapabilirler. Özellikle o zararı o kişiye vermek isteyerek, o kişiden intikam almak için, o kişiye zarar vermek için isteyerek, bilerek kötülük yaparlar. Bir kısmı ise hiç elinde olmadan başkasına bir zarar verebilir. Hani hep sizlere bir misal veririz. Gecenin saat ikisi bir adam elinde tabancasına kurşunları doldurmuş bekliyor. Ve öldürmek istediği kişi biliyor ki o saatte oradan geçecek. Geçerken alıyor tabancasını, ateşliyor, bütün kurşunları boşaltıp adamı öldürüyor. Bu taammüden işlenen bir cinayettir. Şimdi başka bir misal verelim. Bir başkası tabancasındaki kurşunları çıkartırken ya da tabancasına kurşun yerleştirirken bahçede yapıyor bu işi. O sırada tabancanın tetiği bir çalıya takılıyor ve de diyelim ki bu tabanca ateş alıyor. Çıkan kurşun da yoldan geçen birini öldürüyor. Bu kişi onu öldürmek istemiş midir? Hayır. İstememiştir. İsteseydi düşüncesini çeken Kiramen Katib'in melekleri onu tespit edeceklerdi. Böyle bir tasarım olmadan bu kişinin silahından çıkan kurşun silahı bir yere takıldığı ve ateşlendiği için o kişinin bunda bir kastı yoktur. Ama ihmali vardır. İhmal ve tesayüp bu kişi için bir hüküm unsuru olacaktır Allah-u Teala'nın katında. Ama burada kasıt unsuru mevcut değildir. İşte kasıt unsurunun mevcut olup olmadığını gösteren Kiramen Katib'in melekleri düşüncelerimizi filme alanlardır. Sevgili kardeşlerim,

Allah Teala bunu bütün insanlar için farz kılmış. Bütün insanlar kıyamet günü mutlaka kendi mizanlarının, kendi hayat filmlerinin bulunduğu noktaya otomatik olarak getirilirler. Herkes hiçbir yanlışlık olmaksızın sadece kendi hayat filminin bulunduğu yere ulaşır ve film oynamaya başlar. Üç boyutlu olarak. Hem siz hem de orada bulunan diğerleri o filmde mutlaka görünürler. Yani olaylar, kiramen katibi melekleri tarafından üç boyutlu olarak filme alınan olaylar size gösterilir. Ve kiramen katibi meleklerindeki grubu net olarak olayları görürler. Hayat filminize otomatik olarak yaptığınız her şeyin karşılığı kırmızı veya yeşil rakamlarla kaydedilmiştir. Yeşil rakamlar kazandığınız dereceleri, kırmızılar kaybettiğiniz dereceleri gösterir. Ve de kimin yeşil dereceleri fazlaysa, yani bakiye yeşil derece ise, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin bakiyesi, yani birbirinden iki rakam çıkartıldıktan sonra günahları çoksa, günahlar sevaplardan çıkartıldıktan sonra kalan rakam kırmızıdır. Günahlar kırmızı olduğu için bakiye de kırmızıdır. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa, sevaplar yeşil rakamla yazılacağından bakiye de yeşildir. Onun bakiyesi yeşildir. Bakiyesi yeşil olanlar mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Kırmızı olanlar da cennete değil, cehenneme gireceklerdir. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın vücuda getirdiği her şey bir maksada yöneliktir. Ve her şey kainatın en üstün gerçekleştirilmiştir. O dizayn kainatı yaratan Allah'ın dizaynıdır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya baktığımız zaman evvela insan faktörünü devreye almak mecburiyetindeyiz. Hepimiz insan olarak yaratıldık. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Her şey mümkündü. Allah Teala bizi bir cin olarak yaratabilirdi. Bir hayvan olarak yaratabilirdi. Denizlerde yaşayan bir mahluk olarak yaratabilirdi. Her şey mümkündü. Ama öyle yapmamış sevgili kardeşlerim. Bizleri Allah Teala bir insan olarak yaratmış. Kainattaki en üstün mahluk. Kainatta Allah'a en yakın mahluk. Neden? En kıymetli mahluk. Neden? Allah'ın en sevdiği mahluk. Neden? Çünkü sadece insana ruhundan üfürmüş. Bu kadar sonsuz sayıda mahlukun içinde sadece bir tek mahluk, insan, Allah'ın ruhu kendisine üfürülmüş olan bir mahluktur. Şeytanı çıldırtan da işte budur. İnsana Allah'ın üfürdüğü ruh. Şeytanın en çok kızdığı mahluk insandır. Çünkü insan yüzünden cennetten kovulduğunu, cehenneme gideceğini düşünüyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, olaya baktığımız zaman Allah Teala diyor ki Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra ben ona ruhumdan üfürdüm diyor. Ona ruhumdan üfürdüğüm için o sizin hepinizden üstündür. Çünkü benim ruhum sadece ondadır diyor Allah Teala. Ve onun önünde secde edeceksiniz diyor. Bütün melekler derhal secdeye kapanıyorlar. Ve onların arasından
Cinler de secdeye kapanıyorlar. Ama cin tayfasından olan iblis, yani şeytan, secde etmiyor Adem Aleyhisselam'a. Allah Teala, ya iblis, seni emrimizden men eden şey nedir diye soruyor. O da diyor ki, sen onu topraktan yarattın. Beni ise enerjiden yarattın diyordu, mahzız ateşten. Yani enerjiden yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Allah Teala kendisine üfürdüğü ruh sebebiyle Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrediyor. Şeytan Allah'a karşı bile hile yapmaya çalışıyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğünü kendisine ruh üfürüldüğü için değerli bir vasıf olarak devreye koyuyor. Şeytansa onun topraktan yaratıldığını, fizik vücudunun kendisinin de ise enerjiden yaratıldığını söyleyerek ondan üstün olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a bile bir üçkağıtçılıkla cevap verebilen bir mahluk iblis. Eğer Allah'ın yarattığı mahluklardan bir tanesi muhtevasında Allah'ın ruhunu bulunduruyorsa, yeryüzünde Allah'ı teslim edecek, temsil edecek kişi odur. O kadar insanın üzerinde bir kişi Allah'ı gerçek anlamda temsil eder. O her devirde devrin halifesidir. İnsanların hepsi muhtevalarında Allah'ın ruhu mevcut olduğu için Allah'ın en kıymetli mahluklarıdır ve müstesna özel mahluklardır. İşte sevgili kardeşlerim, şeytan bu cehenneme alınma, cennetten kovulma sebebiyle insana düşmandır. Düşman olduğu için ne yapacaktır? İnsandan intikam almaya çalışacaktır. Çünkü sadece nefsi var, nefsindeki afetler var, ruhu yok. Her şeyi negatif. İnsanın karşısında bir mahluk, ruhu yok. Sadece nefsinden ibaret, nefsi de sadece afetlerden oluşuyor. Ve Allah'a karşı isyan etmiş bir mahluk ve isyanını kıyamete kadar da sürdürecek. Nasıl sürdürecek? Bütün insanları cehenneme sevk etmek üzere çalışarak. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'a şükredelim, hamd edelim ki bizler insanız. İnsan olarak yaratılmışız. Şu anda ruhumuzu yıllar önce Allah-u Teala'ya gönderdiğimiz için fizik vücudumuzun içinde Allah'ın ruhu yok. Ama Allah'ın katında bütün insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman daha kıymetli olurlar. Ulaştırmayanlardan daha güçlü olurlar. Onlar ermiş evliya olurlar. Ve evliyalık müessesesi bir insanın ruhu Allah'a ulaştığı zaman 7. kademede değil 3. kademededir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 1. kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olan, ondan sonra ölen kişi 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, ki Allah'a ulaştırmıştır, 3. kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu teslim eden kişi 4. kat cennetin, nefsini teslim eden kişi 5. kat cennetin,
Muhlis olan kişi, yani tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe eden kişi, altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini de Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılınan kişi, yedinci kat cennetin sahibidir. Ki peygamberler de peygamber olmayan resullerde, peygamber resullerde, veli resullerde gene yedinci kat cennete, anın cennetine gireceklerdir. Ayrı bir bölümde olacaklardır. Öyleyse şeytan neye çalışır? Şeytan insanları mutsuz etmeye çalışır. Bunun için ne yapması lazımdır? İnsanların arasına fit sokması lazımdır. İnsanları birbirine düşman etmesi lazımdır. Birbirine karşı olmalarını sağlamak hedefi bu şeytanın. Ve de bunu başarmış mı? İşte dünyada ne kadar anlaşmazlık varsa hepsinin arkasında iblis vardır. Şeytan vardır. Son bir savaşta Allah'ın dostları mutlaka düşmanlarına galip gelecektir. Sevgili kardeşlerim, bir sulh ve sükun devresi artık dünyada verilen bu gezegende yakın bir gelecekte gerçekleşecektir. Kesintisiz bir sulh ve sükun. İnananların hepsinin aslında dinlerinin tek bir din olduğunu, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu öğrendikleri bir devreye adım attık. Henüz bütün dünya bu gerçeği öğrenmiş değil. Ama İlluminati son kavgasını veriyor. Ve bunu mutlaka gerçekleştireceğiz sevgili kardeşlerim. Göreceksiniz ki Hristiyanlar da, Museviler de, Müslümanlar da dinlerinin aynı din olduğunu, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu öğrenecekler. Bütün dünya bir mutlu sona ulaşacak. Herkesin birbirini sadece sevdiği, nefret etmediği, herkesin birbirine sevgi duyduğu ve artık fitnenin sona erdiği, bir son fitneden sonraki mutluluk ve huzur çağı. İşte o günlere gelmek üzereyiz sevgili kardeşlerim. Şeytan son debelenmelerini yapıyor. Öyleyse hidayet çağında Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir yarenlikte birlikteyiz. Sizinle bir yarenlik edelim dedik. Şöyle baş başa el ele gönül gönüle bir beraberlik. Muhtevasında sadece sevgi bulunan, nefrete, kine yer vermeyen bir dizayn içinde sadece sevgimizi yenilemek için, bir mutluluğu paylaşmak için bir yarenlik. Söyleyin bakalım şimdi, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, şu mutsuz insanlara acımamak mümkün mü sevgili kardeşlerim? Sadece Allah'ın mutluluk reçetesini bilmedikleri için mutsuz olan milyonlarca insan. Asıl sebebi hiçbir zaman göremeyip, hep zahiri standartlara mutsuzluklarının sebebini bağlayan, yeteri miktarda para kazanamadığı için mutsuz olduğunu zanneden, başkaları kendisine kötü davranıyor diye mutsuz olduğunu düşünen, kendisi başkalarını kötü muamele ettiği halde, başkalarından gördüğü kötü muamele sebebiyle mutsuz olduğunu zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu açık ve kesindir. Ne ekersen onu biçersin. Öyleyse siz öğrendiniz sevgili kardeşlerim. Başkalarını sevmeyi öğrendiniz. Ne oldu? O sevdiğiniz ve bu sevginizi hisseden insanlar, onlar da sizi sevdiler. Ve onlarla beraber olduğunuz sürece mutluluğu yaşadınız. Ya bilmeyen milyonlarca insan, mutluluğu çoktan unutmuş olan, her şeyi kendisine dert eden, bütün gün problemlerle boğuşan insanlar, o problemlerden kurtulma yollarının sadece bir dilekle mümkün olduğunu bilmeyenlerdir. Evet sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki sadece bir tek dilek. Allah'a ruhu ulaştırmayı, yani Allah'a milaki olmayı dilemek. İşte sizi mutsuzluk kervanından alarak mutluluk gemisine bindirecek olan tek anahtar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Evvela şunu kesin olarak bilelim, inançsız insan yaratıcısına inanmıyorsa, o zaman neye inanacak ki? Bir düşünsün bakalım, nereden hasıl oldu? Zavallı Allah'a inanmayan insanlar, insanın maymundan türediğini söylüyorlar. Peki maymun nereden türemiş? Yani hayat denilen müessese kendi kendine mi oluşmuş? Kendi kendine mi hayat gelmiş dünyada verilen bu gezegene?
Ya başka gezegenlerdeki hayatlar? Ya 100 milyar galakside her birinde 100 milyar yıldız. Bir kısmında mutlaka hayat var. Koca bir kainat. O inançsızlara sormaz mıyız? Eğer Allah Teala kainatı oluştururken yani bir tek noktanın büyümesi kainatı patlayarak kainatı oluşturmak üzere harekete geçmesi istikametinde o bir tek noktanın büyüme hızına dikkat edin. Allah Teala onu öyle bir büyüme hızıyla dizayn etmiş ki eğer bu hızın 0,15 tane sıfır koyun yanına en sonuna en sağına da bir rakamını yazın. Sadece tek bir rakamı. Yani hızın bir saniyenin 15 sıfırlı bir rakamın sıfırdan sonra 15 sıfırlı bir rakamın hızı kadar eksik olması halinde dünya kendi içine kapanacaktı. Kainat, affedersiniz, kendi içine bürünüp oluşmayacaktı. Veya gene o kadar bir hızın noksan olması halinde dışa saçılıp parça parça olacaktı. Ne içe büzülme olmuş, ne de dışa savrulmuş. Kainat oluşmuş. Milyarlarca yıldızıyla bir başka gezegenden bakıldığında dünyamız da sadece bir yıldızdır. O milyarlarca yıldızın hiçbirinin diğerine normal standartlarda çarpmaması, ve hepsinin ayrı ayrı parçalar olarak kendi yörüngelerinde birlikte yüzerek hareket etmesi, hepsinin birden gitmesi, yılda 500 milyon kilometre hızla kendi feleklerinde kainatın her parçası dönüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala böyle yaratır. O yaratmasının sırları öğrenildikçe kendisine hayranlığın artacağı bir dizaynı hep ortaya koyar. Biz güneş sistemlerinden bir tanesinde yaşıyoruz. Güneşimizin etrafında gezegenler var. Merkezdeki Güneş'in etrafında dönmekteler. Ayrı ayrı yörüngelerde birçok yıldız dönüyor. Onlardan bir tanesi de dünyamız. Dünyaya hayat veren Güneş'tir. Allah'ın yarattığı dünyanın Siracı olan, kandili olan Güneş. Sevgili kardeşlerim, nasıl Allah'a hayran olmazsınız ki? O Allah insanı yaratmış, görebilen, işitebilen,
hareket edebilen, daha ötesi düşünebilen, bir adım daha ötesi Allah ile konuşabilmek yetkisinin sahibi, yaratısıyla konuşabilmek yetkisinin sahibi bir mahluk. Kainatta yaratılan Allah'ın yarattığı en üstün mahluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Seviyor ki sizleri var etti. Hepimiz sadece var olduğumuz için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bizleri var etmiş. Hepimiz varız. Düşünebiliyoruz. Allah Teala insana da verilen bu mahlukuna kendisiyle konuşabilmek yetkisi vermiş. Tabii o yetkiyi ihraz etmek gerekir. Kazanmak gerekir. Bu kazanmak kişisel gayretin elinde değildir. Kişisel gayret sebeptir. Sonuç Allah'ın insanı belli makamlara iletmesidir. Bu ise o kişinin liyakatine bağlı bir olgudur. Herkes ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edebilecek olan bir vasıfta yaratılmıştır. Ama bir taraftan da nefsi afetlerle donatılmıştır. İşte iki tür insandan bir tanesi nefsinin bütün afetlerini yok edip yerine faziletleri yerleştirmek için yaşar. O kişi ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim edebilecek olan imkanlarla donatılmıştır. Ve o kişi bu imkanları Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kademe kademe kullanabilir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse biz insanlardan, o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine ulaştırır ve insanlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu, sadece onu kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın unutmayın. Hepimiz sadece ve sadece birer mahlukuz. Yani Allah Teala tarafından halk edilen, yaratılan bir yaratıkız. Hepsi bu kadar. Yaratanımız Allah'tır. Öyleyse insan niçin yaratıldığına bakmak mecburiyetindedir. Niçin yaratıldık? Buna verilecek olan en güzel cevap, mutlu olalım diye. Huzuru, saadeti yaşayarak bu dünyadan bir gün ayrılalım diye. Bir insan vardır, Allah'a ulaşmayı dilemez. O yalnız dünya hayatı ile ilgilidir. Dünya hayatında başarılar kazanmaya çalışır. Sanki Allah yokmuş gibi inanç açısından bir şeyler yapmak gereğini duymaz. O kişi Allah katında bir değer kazanamaz. Şu dünyada bir ot gibi
yaşar, bir günde ölür gider. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Bunun Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhtevası olmalı. Bir güzelliği yaşayabilirsiniz. Allah'ın dizaynı içerisinde yaşanabilecek olan bir güzellik. Yolculuk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var, bir nefsiniz var. Ruhunuz Allah'tan size üfürülmüştür. O Allah'ın size üfürdüğü ruhunuzu Allah Teala siz ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı emrediyor. Allah'ın ruhunun o ruhun sahibi olan Allah'a iadesi, tevdii, vuslatı, vasıl olması, ulaştırılması işte bu öyle bir vetiredir ki insana düşen sadece bir dilektir. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. İnsanlardan her kim bunu söylerse bu dilek kalpten midir yoksa değil midir? Onu en iyi bilen Allah'tır. Kalbinde gerçekten bu dileği barındıran, kalbinde gerçekten bu dilek bulunan bütün insanlar için aynı sonuç söz konusudur. Onların ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılır. Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Gerçekten Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi, dilediği andan itibaren cenneti hak etmiştir. Bu birinci kat cennettir. Eğer böyle bir insan, Allah'a ruhunu mülaki olmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, böyle bir insan eğer mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama bu birinci kat cennettir. Yani en alt kat cennet. Eğer bu kişi biraz daha uzun bir hayatı varsa, mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Unutmayın ki Allah-u Teala bu üçüncü kat cennete kadar olan hak etmeleri bütün insanlara hediye etmeye hazır. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin ve senin bir gayret etmen gerekmiyor. Bütün bu hedefe ulaşmak için gerekli gayretleri, gerekli olayları senin gerçekleştirebilmen için, o hedefleri yakalayabilmen için sen gayret sarf etmeyeceksin. Biz her şeyi yapacağız. Biz, sen bize ulaşmayı dilediğin andan itibaren artık senin üzerinde hükümranız. Bizi vekil tayin etmiş oldun. Biz seni mürşidine ulaştıracağız. Mürşidine ulaşmadan evvel seni öldürdük. Eğer öyle yaparsak, Allah'a ulaşmayı sen kendi iradenle dilediğin için birinci kat cenneti hak ettin. Mürşidine ulaştın, sonra öldün.
ikinci kat cennetten hak ettin. Biz senin ruhunu kendimize ulaştırdık. Ondan sonra öldün. O zaman üçüncü kat cennetin sahibisin diyor Allah Teala. Ve diyor bu süreç içerisinde mürşidine tabi olduğun andan itibaren sende bir farklılık olacak. Nefsinin kalbi Allah'ın nurlarına açık hale gelecek ve sen Allah Allah Allah Allah diye zikrettikçe bizim katımızdan senin göğsüne, göğsünden kalbine açtığımız yarıktan geçerek senin kalbine, kalbin içindeki iman kelimesine yapışarak kalbinde seni nefs tezkiyesine ulaştıracak olan bir faaliyeti başlatırız diyor. Böyle hepsimizin kalbindeki, başta kalbimize giren %2 rahmetin dışında fazıllar kalbimize girip yerleşmeye başlar. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'ın yolundadır. Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzun birinci kata ulaşabilmesi bizim gayretimize bağlıdır. Nefs tezkiyesinde bunu sağlayacak unsur zikir yapmaktır. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini böylece şimdi yaptığımız gibi sesli olarak veya sessiz olarak tekrarlamaktır. İslam'ın 7 tane şartının 7'sini de gerçekleştirmektir. 7 şart İslam'ın 5 şartının dışında 2 şart daha ifade eder. İslam'ın 5 şartı namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet ve zekat vermek. Bu 5 şart hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Bu 5 şart namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 şartı yapıyorum diye hiç kimse cehennemden kurtulacağını zannetmesin. Hiç kimse cennete gidebileceğini zannetmesin. Böyle bir şey mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim bunu açıklıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlar mutluluğu ararlar. Ama mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin dışında ne kadar yer varsa oralarda ararlar. Yani diyelim İslam'ın 5 şartını yerine getirdiler. Ama kendilerini Allah'a ulaştıracak olan yegane vasıtayı tatbik etmezler. Allah'a milaki olmayı dilemezler. Dilemeyen kişinin hiçbir şekilde manevi tekamülü gerçekleştirmesi mümkün değildir. Manevi tekamül bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Yalnız dileyen kişi için Allah Teala birçok faktör birden gerçekleştirir. Onun önündeki bütün engelleri kaldırır. O kişiyi Allah mürşidine ulaştırır. Mürşid sevgisini o kişiye Allah verir. Mürşidi müridin talebi üzerine Allah'a ulaşmayı murad eden, dileyen kişinin talebi üzerine Allah mutlaka kendisine gösterir. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu noktadan itibaren o noktada ruhu vücudundan ayrılır. Ve devri namımının dergahına ulaşır. O dergahattaki
yüzlerce insan ruhuyla birlikte seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk dikey bir yolculuktur. Allah'a doğru ruhun bir yolculuğudur. Bu yolculukta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına çıkılır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçilir. Allah'ın zatına ulaşılır. O ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fena fillah'tır. O mutluluğun mutlak kazancıdır. Mutlak olarak kazanıldığı yerdir. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırana kadar şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Nefs tezkiyesi bu süreç içinde gerçekleştirilir. Yedi tane gök katını aşan ruh, her katta %7 fazıl birikimiyle bunu başarabilir. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber, 7 katta kazandığı %7 fazıl nurları %49 eder. %51 nur o kişinin kalbini donatır. Başlangıçta o kişinin nefsi kapkaranlıktı ve kişi şeytanın elinde bir oyuncaktı. Ama şimdi nefsinin kalbinin %51'i aydınlanmıştır. Üstelik bu noktaya gelinceye kadar kişi 7-8 aylık bir zaman parçasını dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak geçirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a gelin beraberce sonsuz hamd edelim, şükredelim ki bizi doğru yola iletmiş, sırat-ı müstakime iletmiş, bizi kendisine ulaştırmış. Allah'ın yolunda olan, bize tabi olan bütün kardeşlerimiz bu mutluluğu yaşarlar. Şimdi beni dinliyorsunuz çoğunuz, bunu yaşadınız. Bu bir mutluluk halesidir. Allah'ın bir hediyesidir, nimetidir. Yani bir hiç karşılığı, saadeti yakalamak. Neden bir hiç? Sadece bir dileğiniz yeterli olduğu için bir hiç. Bir dilek. Dudaklarınızdan bir cümle çıkacak. Ya Rabbi, onca ermiş evliya sana nasıl ulaşmışlarsa, sen onları nasıl kendine ulaştırmışsan, onların kalp ruhlarını senin zatına nasıl ulaştırmışsan, zatında nasıl fena fila olmuşlarsa, ben de bir ermiş evliya olmak istiyorum. Bana da aynı şeyi nasip kıl ya Rabbim. Bizim mürşidimiz bunun çok kolay olduğunu söylüyor. Diyor ki sen sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalanını Allah yapacak. Namazı sevmiyorsan namazı sana sevdirecek. Zikri sevmiyorsan zikri sevdirecek. Oruç sana açlık hissi uyandırıyor da seni güçsüz bırakıyorsa, oruç seni açsız, açlık hissine ulaştıramayacak ve güçsüz de bırakamayacak. Bütün güzellikleri yaşayacaksın. Nefsinin kalbinde, her %7 fazıl birikiminde ruhun, senden ayrılmış ve ana dergaha gitmiş olan ruhun, devrin imamının dergahına ulaşmış olan ruhun bir gök katı yükselecek. Her %7 fazıl birikiminden hepsinin kalbinde. Bu 7 defa gerçekleştiği zaman %49 eder. Başlangıçtaki %2 nur birikimiyle birlikte ruhun Allah'a ulaşmış olacaktır. İşte bu büyük bir mutluluktur. Ruhun Allah'a
ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık bir süre, bazılarında belki biraz daha fazla, bazılarında çok daha az olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, gerçekten dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ruhunuz, mürşidinize tabi olup vücudundan ayrıldıktan, Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar geçen devre hayatınızın en müstesna devresi olacaktır. Allah'ın muhafazası altında, şeytanın bütün tasallutundan uzak, güzellikleri yaşayacaksınız. Enine boyuna bir güzellik halesi içinde. İşte bu bir mazhariyettir. Allah'ın bir nimetidir. Bütün insanlara kapılarını açmış. Kimler bu nimetten faydalanamaz? Sadece bir grup insan. Onlar Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilememekle kalmayan, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemek diye insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir diye, ruhunuz vücudundan ayrılırsa ölürsünüz diye engelleyen insanlar, onlar seçilmezler. Onların manevi yolculuğu yapmaları mümkün değildir. Onlar seyri sülük yapmak yetkisinin sahibi, bu düşüncelerini değiştirmedikçe olamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kainattaki en çok sevdiği varlık insandır. Bir, insan Allah'tan tek bir şey ister. Sadece insanın mutluluğu. Allah'ın istediği her şey, o kişinin daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmasını sağlayacak olan temel hedeflerdir. Kişi haykırmak ister, "Ya Rabbi ben mutluyum, beni mutlu kıldığın için sana sonsuz hamd teşekkür ederim" diye haykırmak, bağırmak, çağırmak gelir içinden. Öyle bir mutluluk muhtevası yaşar. Sevgili kardeşlerim, yaşayanlar biliyor, yaşadınız ve gördünüz. Öyleyse yazık değil mi bizim dışımızdaki tasavvufu yaşamayan onca insana, yazık değil mi sevgili kardeşlerim? Onlar İslam'ın 5 şartıyla cehenneme gideceklerini zannediyorlar. Dünyada rahat yoktur diyorlar zaten. La rahate fi dünya diyorlar. Dünyada rahat yoktur. Oysa ki rahat hem dünyadadır hem cennettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun o dilekten itibaren, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek kısmından itibaren geçecek olan 7-8 aylık bir süre içerisinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle ruhunun Allah'a ulaşması sağlanacaktır. Bu mutlaka sağlanır. Neden? Çünkü bu işlemi yapacak olan kişi değildir. Ona yaptıracak olan, onun gerçekleştirmesini ona tesir suretiyle garanti eden, onu yaratan Allah var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu garantiyi elde eder. Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, o kadar güzel dizayn edilmiş ki, Allah'a yaklaştıkça Allah ile dostluğunuz daha üst, daha üst, daha üst boyutlara çıktıkça, bunların ne kadar hayati gerçekler olduğunu, insanın ne kadar büyük mutluluklara taşıdığını o zaman göreceksiniz adım adım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olalım.
Allah'a ulaşmayı dileyelim. Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmayı dileyelim. Ya da Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi dileyelim. İkisi de aynı şey. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek için ruhunuzun Allah'a ulaşması gerekir. 7 tane gök katını aşacaktır. 1. Soldan sağa doğru 7 tane alem geçecektir. 2. Zikir hücrelerindeki görevini de tamamladıktan sonra Sesedil Münteha'dan dikey bir yolculukla indi ilahiye çıkacak. Allah'ın zatında fena filah olacaktır. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Dünya mutluluğunun yarısını sağlar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cenneti sağlar. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cenneti sağlar. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cenneti sağlar. Daha ötede zikri günün yarısını aştıktan bir süre sonra nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikiminde fizik vücudunu teslim eder. Daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim eder. Sonra da iradesini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınır. Bunların hepsi mutluluğun daha üst, daha üst, daha üst boyutlara taşınmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yarenlik, bir gönül sohbeti burada tamamlandı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve huzurlarından ayrılıyorum inşallah.

ne kadar güzeller.

0: çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki. Devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
1: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var? Hı?
0: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
1: Peki, bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
0: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
1: Gerçekten mi?
0: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
1: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
0: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
1: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
0: Neler anlatacaksın bakalım?
1: Hmm. Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
0: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
1: Peki anne. Harika. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah Allah. İnanamıyorum. Harika.
0: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
2: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
1: Allah,
2: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
1: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgi dolu olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
2: Elbette.
0: Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

Söyle güzel kelebek, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Hmm, büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak. Sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem odasında bebekleriyle oynuyordu. Akşam olduğunu fark etmemişti. Pencereden dışarı baktı, ay çıkmış, yıldızlar gökyüzünü süslemişti. Sahibimiz Allah her şeyi güzel yapmıştı da, acaba neden kötü şeytanı yaratmıştı? Çok merak ediyordu. Şeytan neden insana düşman olabilirdi ki? Onu öyle bir düşünüyordu ki, çizgi filmlerdeki canavarlar gibi çirkin yüzler geliyordu gözünün önüne ve çok korkuyordu. Bu konuyu hemen öğrenmeliydi. Anneannesinin yanına gitti.
1: Canım anneciğim, çok merak ediyorum. Şeytan neden bize düşman? Şeytan nasıl bir varlık?
0: Anneannesi güldü.
2: Canım yavrucuğum, şeytandan korkman için sebep yok. Şeytan çok akıllı. Tilki gibi kurnaz bir varlık. Sana anlatayım. Allah, insanı yaratmadan önce melekleri ve cinleri yarattı. Cinler dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmış. Şeytan da cinlerdendir. İnsan topraktan yaratıldı. İlk yaratılan insan Hazreti Adem babamızdır. Allah insana ruhundan üfürdü. Bu yüzden onu meleklerden ve cinlerden üstün tuttu. Meleklere ve cinlere Adem'in önünde secde edin emrini verdi.
1: Anneanneciğim, sizin namazda yere yattığınız gibi mi?
2: Aynen öyle. Bütün melekler ve cinler Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etti. Sadece şeytan secde etmedi. Şeytan, Allah'ın insanı kendisinden üstün yaratmasını ve onu daha çok sevmesini kıskandı. Allah'a dedi ki, beni enerjiden yarattın, insanı ise topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Topraktan yarattığın bir varlığın önünde ben secde etmem. Allah da bunun üzerine onu katından kovdu. Bana dünyanın sonuna kadar izin ver. Hani ruhların sana ulaşacakları yol, sırat-ı mustakim var ya, o yolun üzerine oturacağım, onların bu yola çıkmalarına, sana ulaşmalarına mani olacağım. Onları kandırmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Sonunda sen onları sana şükrediyor, seni seviyor, bulamayacaksın. Senin yolunda olmayacaklar dedi. Allah da şeytana izin verdi. Belki birçoğunu kandırabilirsin ama bana ulaşmayı dileyen, beni çok seven, kalbine iman yazdığım kullarımı kandıramazsın dedi.
0: Meryem sordu.
1: İyi ama neden Allah ona izin verdi? Cezasını hemen vermedi.
2: Şeytan, insanın Allah'ın sevgisini kaybetmesini ister. Allah'ın yap dediklerini yapmamasını, yapma dediklerini de yapmasını ister.
0: Meryem,
1: peki bunu nasıl yapıyor?
2: Hani sana üç bedenden yaratıldığımızı söylemiştim. Hatırlıyor musun?
1: Ruh, fizik, beden, nefs.
2: İşte ruh, Allah'tan üfürüldüğü için hiçbir yanlış şeyi yapmaz. Nefs ise içindeki 19 kötü huy sebebiyle hep Allah'ın yap dediklerini yapmaz, yapma dediklerini de yapar özelliktedir. Şeytan da bu özellikte olduğu için çok iyi anlaşan iki arkadaş gibidir. Bu yüzden şeytan bize nefsimizi kandıracak şekilde söyler. Biz de doğru yapıyoruz zannederek yanlış davranışlar sergileriz. Şeytan bize yol gösterici olabilir. Örneğin, annenin yardıma ihtiyacı var. İçinde ses, haydi kalk, anneni mutlu et diyor. Başka bir ses ise, boş ver, sen daha küçüksün. İşleri annen yapsın. Sen oyun oyna, çocuklar oyun oynar diyor. Bu seslerden bir tanesi şeytanın sesi. Sence hangisi?
1: Yardım etme, oyun oyna diyen ses.
2: Heh, Şimdi öğrendin. Peki bu durumda sence hangi sesi dinlemelisin?
1: Annene yardım et diyen ses.
2: Harika. Gördün mü? Bak şeytan senin de yol göstericin oldu. Yaptığın her işin sonunda içinde bir sevinç duyuyorsan bil ki ruhunun sesine cevap verdin. Yok eğer için fena şekilde sıkılıyorsa şeytanın sesine kulak verdin. Hemen tersini yap. Tamam mı yavrucuğum?
0: Meryem.
1: Tamam. Tamam anneciğim. Seni çok seviyorum. Hiç de artık şeytandan korkmuyorum. Güzel Allah'ım. Seni göremiyorum ama çok seviyorum. İnanıyorum sen de beni çok seviyorsun. Çünkü beni bir böcek olarak yaratabilirdin. Ama insan olarak yarattın. Sana çok teşekkür ederim. Allah'ım beni şeytanın yalanlarından koru. Beni senin istediğin gibi uslu, güzel bir çocuk yap. İçimi iyiliklerle doldur.
0: Diyerek amin dedi ve anneannesine iyi geceler dileyip onu öperek uyumak için odasına yöneldi.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutlu forumun sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Mardin'den bir kardeşim, muhterem hocam, bugün herkes İslam'ın yaşadığını söylüyor. İslam'ın emirleri hepsi aynı ise bugün neden bu kadar grup, fırka ortaya çıkmıştır? Bunlardan hangisi doğrudur? Bizi aydınlatırsanız seviniriz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki İslam 7 tane hedef emirden oluşuyor. İncil'deki İslam 7 tane hedeften oluşuyor. Ve Tevrat'taki İslam da 7 hedeften oluşuyor. Çünkü Hazreti Musa da kendisine tabi olan Rabbani ile birlikte 7 safa ve 4 teslimi yaşadı. Hazreti İsa da kendisine tabi olan havarilerle 7 safa ve 4 teslimi yaşadı. Tevrat ayetleriyle, İncil ayetleriyle 7 safa 4 teslim ve Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabe de 7 safa ve 4 teslim yaşadı. Neden öyle? Çünkü dinin sahibi Allah ve dinin muhatabı Allah'ın en üst noktada yarattığı insan. Ve Allah insanlardan kendisine teslim olmasını istiyor. Allah her şeyi insana teslim etmeye hazırdır. Ama hangi insana? Teslimi külliyle Allah'a teslim olan insana. O zaman bizimle Allah arasındaki ilişki kalp üzerinden, o daima verense biz de alansak, o zaman bizdekinin hepsini Allah'a teslim ettiğimiz an Allah Teala'nın bizden istediği iki can saadetine o zaman ulaşırız. İşte İncil'de 7 safa hedef emir. Tabii ki İncil ayetleriyle. Şimdi Kur'an'a geçelim. Kur'an'da da 7 tane hedef emir var. Kur'an ayetleriyle ve sahabe bunları yaşamış. Evvela dinin sahibi Allah'tır ve dinin muhatabı da insandır. O zaman Allah insandan kendisine teslim olmasını istiyor. İnsanın Allah'a teslim olabilmesi için nelerden müteşekkil olduğuna bakması, öğrenmesi gerekiyor. Allah Teala bizi bir fizik vücutta yaratmış. Allah Teala Hicr-i 26'da bizi bir nefse dizayn etmiş. Ve Allah Teala zatından bize ruhu vermiş. Öyleyse bütün insanlar üç vücudun sahibidirler. Ama aynı zamanda Allah Teala insana bir cüz'ü irade vermiş, serbest irade. İşte Allah'a teslim olmak demek, Allah'ın kendisine başlangıçta bir hiç karşılığına verdiği bu emanetleri sırasıyla Allah'a teslim etmesi demektir. Öyle ruhu teslim edecek, fizik vücudu teslim edecek, nefsi teslim edecek, bir iradeyi teslim edecek. Ehli kitapla aramızda tek bir Allah söz konusu. Ne diyor Allah Teala? Sizin Rabbiniz, bizim Rabbimiz. Kul etu'ecuna fillahi huve rabbuna ve rabbukum. Bakara 139'da. O bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse Yahudilerin Rabbi aynı, Hristiyanların Rabbi aynı, Müslümanların Rabbi aynı. Tek Allah. Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Evet, 46. ayet. Biz bize indirilene, size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Biz ona teslim olanlarız. Görüyorsunuz ki ilah tek ilah ve biz ona teslim olanlarız. Bütün insanların ilahı Rabbi tektir. sizin de Rabbiniz olan Rabbime sığındım. Ve Al-İmran 51'de اَنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدْ اَنَّ هَذَا صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Hazreti İsa Aleyhisselam, Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Ona kul olun. Ve bakıyoruz, diğer ayetlerde de aynı muhteva var. Yani bütün insanların tek ilahı var, tek Rabbi var. İşte İncil, Romalılar 10. bölüm 12. Çünkü Yahudi ve Grek ayrımı yoktur. Aynı Rab hepsinin Rabbidir. Kendisine yakaranların hepsine karşı eli açıktır. O verendir, biz de alanız. Ama Allah Teala'nın bize verebilmesi, bizdekinin de bizim vermemiz. Allah'ın buna ihtiyacı yok. Ama Allah'a teslim olarak bizim onu, bizdekilerini onun istikametinde kullanması lazım. Allah razı olsun. Öyleyse hangisi doğrudur? Bütün kutsal kitaplarda 7 tane hedef emri yaşayanlar doğrudur. İslam'ın 5 şartı değil. Erzurum'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, geçen gün bir toplantıda tartışma oldu. Vaaz veren hoca dedi ki, bir kişinin 3 şekilde amel defteri kapanmaz. Hayırlı bir evlat yetiştiren, cami yaptıran, bir de su, köprü, yol gibi şeyler yaptıran kişilerin amel defteri kapanmaz. Devamlı açık olur. Bir kişinin amel defteri öldükten sonra kapanır mı? Bu konuda bilgi verir misiniz? Evet. Amel defteri kapanır, irade kalkar. Eğer amel defteri kapanmamış olsaydı, o zaman 7 tane ayet-i kerimede İnsanlar neden tekrar bizi dünyaya geri gönder, salih amel işleyelim? Çünkü kendi arkalarından bunu yapacaklardı. Ve herkes kendi serbest iradesiyle bu dünya hayatında neyi yapmışsa o amel defterine yazılır ve ilave eksiltme yapılmaz. İnsanlar yaşadığı gibi ölür, öldüğü gibi dirilir. Ve amel defteriyle Allah-u Teala'nın huzurunda hesap verir. Allah-u Teala açıkça bunu söylüyor. İrade, serbest irade söz konusu değil. Burası imtihan yeri. Bizi dünyaya geri gönder. Bakın. Demek ki Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de Hazreti bir hadiste insanlar için en çok korktuğum şey heva tuli emeldir. Heva haktan ayrı, tuli emel ahireti unutturur. Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Yani dünya geçmişten geleceğe doğru gidiyor. Ahiret ise gelecekten geçmişe doğru geliyor. Her birinin kendine has evlatları var. Eğer ahiret taliplerinden olup dünya evinden olmamaya gücün yeterse salih amel işle. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yine yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. Allah razı olsun. Malatya'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, ruhumuz nefse fizik vücuda nasıl azap verir, açıklar mısınız? Ruhumuz nefse ve fizik vücuda azap vermez. Ruhumuz sadece nefse azap verir. Yaptığı hata miktarınca, elindeki mizanda sıkıntı verir, huzursuzluk verir. Fizik vücuda azabı veren Allah'tır. Ruhumuz emr aleminden olması hasebiyle 7 enerji küresinden oluşan elektronun devir sayısına sahip hangi aleme onu ayarlarsa o şekilde görünür ve o sıkıntıyı ona yaptığı günah miktarı kadar verir. Allah Teala bunu Ahzab suresinin 73. ayet-i kerimesinde söylüyor. Yani nefs tövbe edip günah işlemediği zaman inşirah hali, nefs afetlere tabi olup günah işlediği zaman da ruhun azabı söz konusu. Ruhun iki tane görevi var. Bir, nefsin yaptığı tövbeyi bir daha günah işlemesi istikametinden tövbenin gerçekleştirilmesi, yapmadığı takdirde ona azaplandırmak. Allah Teala bunu Ahzab 73'te söylüyor. Nisa 73 değil, Ahzab suresinin 73. ayet-i kerimesi. لِيَعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ Münafık erkeklerle münafık kadınlar, müşrik erkeklerle müşrik kadınların azaplandırmak için وَيَتُوبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Ve mümin erkekler, mümin kadınları da tövbelerini kabul etmek için. Ne zaman mümin erkekler, mümin kadınların tövbeleri kabul eder Allah Teala? 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu an. Mürşidine tabi olduğu an 7 nimeti Allah Teala verir. Bu 7 nimetten bir tanesi de devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi. Ama aynı zamanda 4. nimet ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması, seyri sülke başlaması. İşte tövbenin kabulü bu şekilde gerçekleşiyor. Devrin imamının ruhu geliyor ama ruh vücudu terk ediyor. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Ruhun vücudu terk etmesi tövbe sırasında. Nevi 39 tövbeyi gerçekleştiriyor ve ruh vücudu terk ediyor. Devrin imamın ruhu da başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Ama bu tövbenin kabulü. Ama bunu yapmayanlar, müşrik, münafık erkekli, münafık kadınlar, müşrik erkekli, müşrik kadınlar, onları da Allah Teala azaplandırıyor. Kimdir gizli şirk içinde olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir münafık? Müşrikten şüphe edenler. İşte mürşidin de tövbeyi gerçekleştirdiği zaman münafıkun suresinin 1. ayet-i kerimesinde İzâ câkel münafıkûne münafıklar sana geldikten biz şahit ederiz muhakkak sen Allah'ın Resulüsün. Gerçekten kendisine Resul olduğunu biliyor ama Allah şahitlik dedi ki münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Neden münafıklar yalancıdırlar? Tövbeyi gerçekleştiriyorlar Resulullah'ın önünde. Biat ediyorlar ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyle olunca yalan söylüyor. Yani dilinin söylediği kalbinde yok. Yalan söylüyor. Ayet-i kerime gayet açık. O zaman olay bu şekilde gerçekleşiyor. Bir İzleyicimiz Muhterem Hocam gök katlarına göre yaptığımız zikri tersten gelmemizde ya da karışık yaparsak bir sıkıntı olur mu? Açıklar mısınız? Hayır sırasıyla yapın ve tersten değil. Normal kalp, ruh, sır, hafi, ahfa, letafi nefs, letafi ruh şeklinde gerçekleştirin. Bize Efendimiz nasıl öğrettiyse o şekilde yapmamız gerekir. Allah'ın izniyle, Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte diyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, ellerinizden hürmet ve rahatsızlık öpüyoruz inşallah. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Benim sualim, modern dünyada dinin yeri nedir? Sekülerleşme inançları nasıl etkiliyor? Tekrar ellerinizden hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah. Selamünaleyküm
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Modern dünyada dinin yeri nedir? İster modern dünya olsun, ister geçmiş dünya olsun, gelecek dünya olsun, bütün zaman parçalarında dominant olan, insanları bağlayan Allah'ın dinde vaz ettiği hükümlerdir. İnsanların negatif istikamette değişmesi Allah'ın hükümlerinde bir değişiklik vücuda getirmez. Sekülerleşme inançlarını nasıl etkiliyor? Kardeşimiz yazmış, sekülerleşme modernleşme süreciyle birlikte gündelik yaşama dini içerdi. Yaşamın dini içeriğinden arındırılmasına verilen ad. Bu şeytanın bir tuzağı sevgili kardeşlerim. Modern süreciyle birlikte yaşamın dini içeriğinden arındırılması, yani dini kendi hayatından kişinin çıkartılması. Bu dini kendi hayatından çıkartan insanlar bunun bedelini ödeyecekler. Yani ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Çekti öldü gitti, dayansın ehli kubur. Bu kişi devamlı iş dünyasında bir diyalektik kavgayı yaşar. Çünkü ruh Allah'ın emrinden ve muhtevasında 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. Ama bunların tersleri de nefste var. Ve kişi kendisini değiştirmediği süre içerisinde nefsini, ki ruhun negatif istikameti değişmesi mümkün değil. Değişmesi gereken nefsimiz, bu tam tersi değişme yerine kişi dini hayatından çıkartır, sekülerleşirse o zaman da daha da kalbi kararır ve iş dünyasında daha korkunç bir diyalektik kavga yaşar. Kavganın yaşandığı yerde iş dünyasında huzur ve mutluluk yoktur. Neye sahip olursa olsun o asla huzuru mutluluğu yaşayamaz. Huzursuz mutsuz olan bir insanın etrafına mutluluk vermesi zaten mümkün değil. Kendisi muhtaç himmet bir dede nerede kaldı gayriye himmet ede. Yani kendisi zaten kavganın içerisinde, kavga içinde yaşayan bir insanın başkasının barışına, mutluluğuna sebep olabilir mi? İmkansız. Yani bu sekülerleşen insanlar bindiği dalı kesen insanlardır. Bu dünyada da mutsuz, huzursuz, ölüm sonrası hayatta da sonsuz azabı cehennemde geçireceklerdir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Tin suresi 4 ile Zümer 18 ayetler arasında ehliyet rabıtası var mıdır, açıklar mısınız? Zümer 18'de vellezine seminel kavle ve tebinel ahsene ulake adamullah. Bunlar sözü işitirler, ahsen onunla tabi olurlar. İşte onlar hidayete erdirdikleridir. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Ve onlar ulelbaptır. Sözü dinlerler ve ahsen onunla tabi olurlar. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyi dinliyor. Ama Allah'ın emrine tabi oluyor. Elbette aralarında bir illet rabıtası var. Ahsene ulaşan insanların durumu bu Allah'ın izniyle. Amasya'dan birkaç muhterem hocam, bütün ibadetlerimizi cennet için değil de Allah'tan korkmak için yapmalıyız ifadesi doğru mudur? Hayır sevgili kardeşlerim. Dinin bütünü sevgiye dayalıdır. Sevgiye dayalı olduğunu nereden biliyoruz? Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesi. Hantum haulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum ve tümüne kitab-ı külliye. Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz. Onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse müminler doğal olarak kendilerini sevenleri severler. Ama müminler kendilerini sevmeyenleri de severler. Çünkü onlar 7 sabah 4 teslim yaşayanlardır. Kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerin durumu budur. Allah-u Teala'nın da insanı ulaştırmak istediği hedef de budur. İnsan hayatında sevdikleri var ve sevmedikleri var. Ama 7 sabah 4 teslim yaşayan insan için bu durum sevmedikleri artık yok. Sevdikleri var ama sevmedikleri yok. Onlar kendilerini sevenleri de severler, kendilerini sevmeyenleri de severler. Onlar sevgiyle o hedef olmuşlar, ulaşmışlardır. Bu 7 safayı nasıl yaşamışlar? Evvela Allah'tan hoşlanmışlar. Bu ruhun teslimi. Allah'ı sevmişler, gücü gücü teslimi. Allah'a aşık olmuşlar, nefsin teslimi. Allah'a hayran olmuşlar, iradenin teslimiyle o noktaya gelmişler ve hep sevgi, sevginin türevleriyle hayatı yaşıyorlar. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimiz Mütehan Hocam, meditasyon yapmanın zikir yapmaya etkisi var mı? Feyz bakımından etkisi olduğu söyleniyor. Hayır. Meditasyon bir zikir sahtekarlıdır ve şeytanın bir tuzağıdır. Her şeyden evvel meditasyon mantra denilen bir kelime ile yapılıyor ve Sanskritçe bir kelime. Sihir büyü lisanının olduğu Sanskritçe kelime ile yapılıyor. Bu kelimenin tekrarı kalbe karanlıkları ulaştırıyor. Ve meditasyon yapanların yolu aşağıya gittikçe kararma söz konusu. Dolayısıyla onların şeytanın ülkesinde şeytanla birlikte bir hayatı yaşamaları söz konusu. Ama feyz dediğimiz zaman bu tamamen 12 tane insanla mürşidine tabi olan ve devrin imamının yaptığı sohbette sohbeti dinleyen kişinin devrin imamının başının üzerinden onun sabah nurundan dinleyenlerin kalbine Allah'ın ulaştırdığı bir nurdur feyz nuru. Dolayısıyla meditasyondan böyle bir feyz bakımından etkisi olur mu? Hayır. Böyle bir şey söz konusu değil. Zikir Allah'ın en üst seviyedeki emridir. Allah'ın bize farz kıldığı ibadetlerde ifrat ve tefrit yoktur. Ama bu farzların arasında zikir var. Zikirde ifrat yok, tefrit vardır. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmıştır. Öyleyse zikir ibadetlerin sultanıdır. Zikirle ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapabiliriz. Zikrin dışında başka bir vasıta yok. Allah razı olsun. Hatay'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikir sohbetini ve tezekkürün önemini açıklar mısın? Hayatınızda bunların önemi ne almalıdır? Sevgili kardeşlerim, zikir sohbetinde ve tezekkür sohbetlerinde Allah'ın bize öğretmek istediğini ilk ağızdan öğreniyoruz. Allah'ın hayatımızdaki değişmez evrensel kanunlarını öğreniyoruz ve tabii öğrendikten sonra Allah-u Teala hayatımıza tatbik ediyoruz. Bir bedevi geliyor, ya Resulullah, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren diyor. İlim zikir ve tezekkür sohbetlerinde öğrenilir. Ya Resulullah, İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Daha öteye gidecek olursak, amelimin aleyhime neden olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İhlas sahibi ol. Sadece Allah için yap. Çünkü Allah için olmanın temelinde o kişinin Bakara 156'da 155'te onları imtihan ederiz. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman 156'da mutlaka biz Allah içiniz. İşte yaptıklarını, ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere yapanlardır. Allah içiniz, hedef Allah. Ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Amelini hedefe ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırmak için yapanlardır. Evvela ilim öğrenmesi, sonra o ilimle amel etmesi, sonra bu amelin o kişi hedefine ulaştırması söz konusu. Ameller niyete tabi. İnnemel amalü bin niyeti. Niyet hedefi belirliyor. Ve kişinin mutlaka hayatında onu gerçekleştirmesi lazım. Kültürlü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Hocam müsaadenizle bir sualim olacaktı. Çocuklarımızı, arkadaşları ve dışarıdaki çevreleri anne babanın yönlendirmesine göre daha etkili oluyor. Çocuklarımızı Allah sevgisiyle nasıl şuurlandırabiliriz inşallah hocam? Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çocuklarımızı, arkadaşları ve dışarıdaki çevreleri anne babanın yönlendirmesine göre daha etkili oluyor. Çocuklarımızı Allah sevgisiyle nasıl şuurlandırabiliriz? Gerçekten de bu bir tespit, hakikat. Sevgili kardeşlerim, insan hayatında çevre çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, arkadaşını söyle, sana dinini söyleyeyim. Bu kadar etkili. Eğer olay buysa o zaman çocuklarımızın arkadaşlarını biz seçmeliyiz. Ve kişi dostunun dini üzerinde. El mer'u ala dini halili. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Mehdi Aleyhisselam'ın anlatıldığı 7 grup ayet-i kerimeden bir tanesi de Furkan Suresi. Keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydım. Yani kişinin arkadaşını seçmesi çok önemli. Çocukların arkadaşını yani kesin. Anne baba evlatlarına Allah ve Resul sevgisini vermeli ki bu Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyetten geçer. Ama ondan sonraki hayatta da Resul'le birlikte bir yol tutmak. Öte yandan Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenuttakullaha ve kunu ma'as-sadikin sadıklarla beraber olun. Yani sadıklar kimler? Salihler. Salihlerle beraber olun. Gerçekten Allah ve Resulüne itaat edenlerin bakın kimlerle beraber olduğunu Allah Teala Nisa 69'da anlatıyor. Men yutullah ve yutur resule. Ve ulake fe ulake ma'allezine namallahu aleyhim minen nebiyine ve sıddıkkine. Ve şüheday ve salihine. Yani onlar nebilerle beraberdirler. Onlar sıddıklarla beraberdirler. Onlar şehitlerle beraberdirler. Onlar salihlerle beraberdirler. Dolayısıyla bizim bunu bu şekilde idrak etmemiz ve çocuklarımızın arkadaşlarını seçmemiz onları Allah'a yönlendirmede gereklerimize düşen görevi yapmamız lazım. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlunun sorular ve cevapların önünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüm.
3: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbet mi? Evet, sohbet. Buna bizim kardeşlerimizden birisi sohbet sohbeti diyor. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olması için hayatımızı Allah Teala sizlere vakfetti. Sizler için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Sizler için varız. Sizlerin mutlu olmanız tek dileğimiz. Ve size mutluluğu yaşatmak için varız. Hiç de zannedildiği gibi zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak hepinizin elinde. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutluluk gemisi iskeleden ayrılır. Dünyadaki en müstesna bir huzur yolculuğuna çıkarsınız. Huzur, iç huzuru ve mutluluk. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizden istediğimiz sadece bir tek şey var. Tek bir şey. Allah'ın ve onun yeryüzündeki temsilcisi olan bizim hepinizden istediğimiz bir tek şey var. Mutlu olmanız. Allah Teala bize bunu emretti. Hayatımızı sizin mutluluğunuza adamak. İşte sevgili kardeşlerim, 32 yıldan beri sizleri mutlu etmek için varız. Sizleri mutlu kılmak için yaşıyoruz. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala insan adı verilen mahlukunu kainattaki en büyük nimetiyle nimetlendirmiş. Bize ruhundan üfürmüş. Ama ruhunu, üfürdüğü ruhu geri istiyor. Manevi tekamülünüz için diyor, manevi gelişmeniz için, manevi güzellikleri yaşayabilmeniz için bunu yapmanız lazım diyor. Ruhunuzu diyor, hayattayken diyor, bana diyor, ulaştırmanız diyor, lazım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Şu insanlığa bakıyorum, ne olur ki sevgili kardeşlerim, ne kaybederler ki? Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunu gönülden dilemek istiyorum. Ne olur? Gönülden dilememi temin et. Biliyorum ki ben bunu gönülden dilediğim takdirde ben sana ruhumu ulaştırmayacağım. Sen benim ruhumu kendine ulaştıracaksın. Çünkü öyle söylüyorsun. Ey Yüce Allah'ım, ne olur benim de ruhumu kendine ulaştır.

olanlardan ki herkes doğuştan itibaren dalalettedir. O dalalette olanlardan diyor. Her kim bana ulaşmayı dilerse diyor. O dalalette olan bütün insanlardan her kim bana ulaşmayı dilerse diyor. O bana ulaşmaz diyor. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, daha güzel bir müjde olabilir mi? İlk defa bizi dinleyenler, bunun ne kadar büyük bir müjde olduğunu biliyor musunuz? O Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız güne kadar geçecek olan o 7-8 aylık devre, bilemediniz 10 aylık devre, bazen daha kısa zamanda 5-6 ayda gerçekleşebilen devre, sizin hayatınızın daimi zikre ulaştığınızdan daha çok mutlu geçeceği bir devreyi ifade eder. Daimi zikre ulaşan insan daha fazla memnun, mutlu olmaz mı? Çünkü nefsinde hiç afet kalmamış. Ruhunu da Allah-u Teala'ya ulaştırmış. Oh keka, her şey yolunda. Evet mutlu, ama onun mutluluğu bu 7-8 aylık devredeki mutluluktan daha azdır. Allah-u Teala bir insan şeytanın tasallutundayken, şeytanın ona devamlı engeller çıkarması olayını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini Allah-u Teala bıçakla keser gibi keser atar. Ne diyor? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib diyor. Allah dilediği kişiyi, dilediğini kendisine seçer. Kimleri seçer? Kimleri seçmez demek daha kolay. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama aynı zamanda bütün insanları Allah'ın yolundan men eden, men etmeye çalışan, Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışan insanlar, bu insanlar özel yapılıdır. Sevgili kardeşlerim, o öğrendikleri yanlış din öğretisini doğru zanneden alimler. İşte şeytanın bütün insanların başına ördüğü en büyük çorap budur. Hani bir tabir vardır ya, başına çorap örmek diye. İblis ne ister? Sadece bir tek şey ister. Kendisinin cehenneme gitmesine sebebiyet veren Adem Aleyhisselam olarak kabul eder. Adem Aleyhisselam Allah'tan yaratmasaydı şeytanın da cehenneme gitmesi söz konusu olmayacaktı. Ama yarattı. Ve Adem Aleyhisselam'ı yarattı ve onun dışındaki bütün mahluklara dedi ki, şeytanlara ve cinlere yani, onu organik topraktan yarattım ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz ona secde edin. Yani o, siz yarattığım ne kadar mahlukum varsa hepinizden daha üstündür diyor Allah Teala. Onun için diyor ona, Adem Aleyhisselam'a secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'a

secde etmek. Bütün melekler Allah Teala emri verir vermez hepsi Adem Aleyhisselam'a secde ediyor. Onların arasında bulunan cin tayfesinden olan, neden cin tayfesinden diyoruz? Çünkü dumansız ateşten, enerjiden yaratılmış, enerjiden yaratılanlar cinler. Şeytan da cin. Şeytan bir cindi diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki, sen diyor onu topraktan yarattın diyor. Salsaline de verilen bir topraktan yarattın. Ama beni enerjiden yarattın. Ben diyor ondan üstünüm.

Allah Teala diyor ki sen cehennemi hak ettin. Cehennemde seni cezalandıracağım. İblis de diyor ki Ya Rabbi benim hayatımı kıyamet gününe kadar uzat. Ben senin insan adı verdiğin bu mahlukun ileride vücuda getireceği bütün nesilleri senin yolundan ayırmak için çalışacağım. Onları kendimle beraber cehenneme sürüklemek için çalışacağım. Ben ve benimle beraber olan bütün şeytanlar demek istiyor. Şeytanların sayısı her geçen gün artıyor. Öyle ki herkesin etrafında en az bir şeytan her zaman hazır ve nazırdır. Bütün gücüyle o insanı mağlup etmeye çalışır. Madde bir, şeytanlar son derece zeki mahluklar olarak yaratılmışlardır. Her türlü kötülüğe akılları olağanüstü bir şekilde insan dizaynının ötesinde bir olağanüstülükle çalışırlar. Bütün gayeleri gene bütün kelimesini kullanacağız. Bütün insanları cehenneme taşımak. Kendisiyle beraber bütün insanları cehenneme taşımak. İblis ve onun avanesi olan bütün insanların etrafında bulunan bütün şeytanların temel hedefidir. Şeytan isimli şeytan grubunda olan cinlerin. Cin şeytanlar. İnsan şeytanlar da var mı? İnsanlardan da kim insan olarak yaratılmasına rağmen hayatını kötülüğe adarsa, şeytanın tesirinde şeytanca işler yaparsa onlar da insan şeytanlardır. İnsan şeytanlar başkalarının kötülüğünü isteyen, özellikle kötülük yapmak için yaşayan, özellikle insanları cehenneme sürüklemek üzere yaşayan kendisiyle beraber. Kendisi cehenneme girecektir. Ama insanları da her türlü aldatma metodunu tatbik ederek cehenneme sürükleyecek olan şeytanlar. Sürüklemek için hayatını vakfetmiş olan, vakfedecek olan şeytanlar. Şeytanlar binlerce sene yaşarlar. Ama iblis insanların var olduğu süre boyunca milyarlarca sene yaşayacaktır. Ve kıyametten sonra gideceği yer cehennemin en alt katı olan esfel-i safilindir. Cehennemin ta dibine, en dibine girecektir. İşte bu şeytan adı verilen iblis ve onun hempaları, onun takımı herkesin etrafında bulunan bu korkunç mahluklar insanlara sanki onların kendi düşünceleriymiş gibi bu hissi vermek suretiyle insana yaklaşırlar. Yani insan sanki kendisi düşünüyormuş gibi zanneder. Şeytanın kendisine verdiği vesveseleri öyle korkunç bir mahluk ki neye karar vermek isterseniz karar verdiğiniz anda o kararı değiştirmeniz için her şeyi yapar. Basit bir misal verelim. Bir şehirden kalkıp başka bir şehre gitmek istiyorsunuz. Gitmek isteği
aklınıza geldi, şeytan hemen devreye girer. Oraya gitmemeniz için ne kadar mantıklı sebep varsa inanılmayacak bir zekayla o mantıklı sebepleri evvela birini söyler, ikna edemezse bir tane daha söyler, ikna edemezse bir tane daha söyler. Ve eğer siz bu inandırıcı delillerin karanlığı altında temel hedefinizden vazgeçerseniz, o zaman değişik bir olayla karşılaşacaksınız. Bu sefer de sizi o değişmiş olan fikrinizin tamamen zıttı olan başlangıçtaki hedefiniz istikametinde o birinci hedefe dönmenizi sağlamak üzere ikna etmeye çalışacaktır. Ne kadar azim bir tecellidir ki çoğunlukla birinciyi de başarır, ikinciyi de başarır. Başarırsa ve siz o yere gitmeme kararını aldıktan sonra tekrar gitme kararını alırsanız, o ana kadar söylemediği yeni deliller ortaya sürerek sizi tekrar gideceğiniz yerden vazgeçirmeye çalışır. Bütün insanlar bunu kendi akıllarının, muhayyilelerinin birer mahsulü zannederler ve de düşünceleri devamlı değiştiren iblisin elinde oyuncak olurlar. Sevgili kardeşlerim, deneyin. Bunu bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Vazgeçmezseniz eğer, belki 10 defa gitmeyi dileyeceksiniz, 10 defa da gitmemeyi, belki çok daha fazla. Ama bunu durdurabilirsiniz. Onun iblis olduğunu, bu hem pozitifi size enjekte etmesinden, onu kabul ederseniz, hem negatifi enjekte etmesinden derhal anlarsınız. Yani o sizin içinize fit sokar. Sevgili kardeşlerim, şimdi böyle bir statüde düşmanınızı tanıyorsanız probleminiz yok. Hatta siz onunla alay edebilirsiniz. Nasıl alay edersiniz? Onun sizi verdiğiniz karardan caydırmaya çalışması üzerine ona caymış gibi görünebilirsiniz. Sonra da bir sürprizle onu karşılaştırabilirsiniz. Fikrinizi tatbik ederek. Buraya ulaşmak hiç de kolay bir şey değildir, deneyen bilir. Ve sevgili kardeşlerim, denediğiniz zaman bu korkunç mahlukun ne kadar zeki bir mahluk olduğunu, ikna kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu göreceksiniz. Sağlam bir imanla Allah'a bağlanmışsanız, Allah-u Teala'dan mutlaka yardım alırsınız. Onun için bir karar alırken Allah'tan yardım dileyin. Şeytanın sizi tuzağa düşürmemesi için yardım alın. Bu yardıma rağmen iblisin çoğu zaman gene sağdan soldan taşmalar yaparak sizi etkilemeye çalıştığını hissedeceksiniz. Yapmanız lazım gelen de kararı verdiğiniz zaman, kararı vermeden önce bütün delilleri, bu konuda kullanabileceğiniz olan malzemenin hepsini düşünün, bir karara varın. Bu kararı iblisin değiştirmesine müsaade etmeyin. Ve siz de onunla alay edebilirsiniz.
onun değiştirme gayretlerine karşı çıkın. Ne kadar çok alternatif vücuda getirdiğini göreceksiniz. Sizin fikrinizi değiştirebilmek için de neticede ikna olmuş gibi görünün. Sonra mı? Sonra kararınızı mutlaka uygulayın. İşte o zaman şeytanı deli edersiniz. Orhan Veli'nin şiiri gelsin aklınıza. Deli eder insanı bu dünya. Bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Sevgili kardeşlerim, iblis mi? O sizin düşmanınız olmaya layık bile değildir. Düşmanınız bile olmaya layık değildir. O kendisini insanları cehenneme göndermek üzere vazifelendirmiş bir zavallıdır. Yapabileceği hiçbir şey yok. Gideceği yer cehennem. Ve bütün gayretiyle bütün insanları cehenneme sürükler. Hedefi budur. Ne yazık ki insanların büyük, çok büyük bir kısmı cehenneme gidecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki bana ulaşmayı dileyin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'yü. Allah dilediğini kendisini seçer. Ve yehdi ileyhi men yünib. Ve o seçtiği %95'den fazla insanın arasından onların belki %1'ini hedefe ulaştırır. Onlar Allah'a ruhunu hayatta iken ulaştırmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a onu tanıdıkça, zikrinizi arttırdıkça yaklaşacaksınız. Önce bir hoşlanmakla başlar olay. Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Ama önemli olan iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah'a hayran olmaktır. Ey sevgili kardeşlerim, şeytandan korkmayın. Siz onu alay konusu edebilirsiniz. Düşüncelerinizi kontrol altında tutun. Hatta ona kanmış görünün. Düşüncelerinizi kabul etmiş gibi onun düşüncelerini bir şekle sokun. Ondan sonra da gene o aklınızdakini gerçekleştirerek ona bir şut atın. Çok fena içerleyecektir bu işe. Ama yapabileceği hiçbir şey de yoktur. Yapabileceği eli ona verilen tek imkan insanları kandırmasıdır. Kandırma yetkisinin detaylarına sahip. Kandırma standartlarının o korkunç zekasıyla bütünlüğüne sahip. Korkunç bir zekası var sevgili kardeşlerim. Onunla konuştuğunuz zaman ne kadar zeki bir mahluk olduğunu anlarsınız. Nasıl o kadar çok delil getirebiliyor, hayret edersiniz. Sırf sizi verdiğiniz karardan
caydırabilmek için ne kadar çok planlar yaptığını, ne kadar çok şey söylediğini bir konuda karar verip deneyin. Eğer birinci etapta size fikrinizi değiştirebilirse, değiştirtebilirse, değiştirmeyi başarırsa, o zaman onun tam zıttı olan sizin gerçek talebinizin ne kadar ötesinde şeylerle sizi tekrar o birinci istikamete yönelttiğini göreceksiniz. Hani bir söz vardır ya, bu şeytanın bile aklına gelmez dedikleri şey, işte bu korkunç zeki mahlukun bu zekası sebebiyle söylenmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan mutluluğunuzu eğer siz sabit kadem olursanız, yani sağlam bir şekilde ayaklarınızı yere basarsanız, istediğiniz şey Allah'ın rızası istikametindeyse Allah'tan yardım almayı dileyin. O zaman iblis bir çaresiz zavallıya dönüşür. Sizi ikna etmeye ne kadar çalışsa, siz Allah'tan yardım aldığınız için onun sözlerinin geçersiz olduğunu her istikamette tespit edersiniz. Ve onu yenecek olan bütün oyunları Allah Teala size öğretir, uygulatır. Galip olan her zaman Allah'tır. O korkunç zekasıyla ne oldu şeytan? Cehennemin en dibine gidecek. Buna mahkum edildi. Başka bir şey yapabilir mi? Hayır, yapamaz. Kaderi tayin edildi. O da biliyor ki mutlaka gideceği yer cehennem, hem de cehennemin gaya kuyusu. O zaman ne kadar çok insanı yoldan çıkartabilirsem, benimle beraber cehenneme sürükleyebilirsem, o kadar memnun olurum felsefesinin sahibi bir zavallı şeytan oluyor karşınızda. Gerçekten bir zavallı sevgili kardeşlerim. Onunla konuştuğunuz zaman göreceksiniz ki eğer siz sağlam bir zemindeyseniz, Allah sizinle beraberse, şeytan sizi yenemez. İşte biz Allah'ın dostuyuz. Öyleyse her zaman Allah'ın hakimiyetinde yaşarız. Onun gölgesinde yaşarız. O Allah'tır. Onun nurunda yaşarız. Gölgesinden muradımız şeytanın bize ulaştırmak istediği yıldırımları Allah-u Teala engellediği için, şeytanın bize ulaştırmak istediği her türlü desiseyi, hileyi Allah önlediği için, nasıl güneş ışıklarını yaprakları sık bir ağaç önlerse, altında oturan kişi her tarafı güneşin fazla miktarda ışıtmasına karşılık bir gölgede olursa, işte onun gibi sevgili kardeşlerim. Hiç endişeniz olmasın. Bu anlattığım şeyleri dikkate alırsanız, İblis'le olan muhtevada hep galip gelecek olan siz olursunuz. Siz siz olun, onun hile ve desiselerine kanmayın. Bunu bir süre sonra gerçekleştirebileceğinizi göreceksiniz.
bu söylediğimiz taktiği kullanın. İnanmış gibi onu dinleyin. Sonra fikrinizi tekrar değiştirdiğinizde onun ne kadar çok sebep bulduğunu göreceksiniz. Tam sizin fikrinizin zıttı fikirde olan düşünceleriyle sizi caydırdıktan sonra tekrar birinci, yani sizin hedef göz olarak tayin ettiğiniz şeyi size tekrar kabul ettirmek için o kadar kurnazca şeyler söyleyecektir ki ikna olabilirsiniz gene. Sevgili kardeşlerim, ama bu oyunu bir defa öğrenirseniz o zaman müdafaa mekanizmasını hazırlarsınız. Öyleyse ne yapacakmışız? Onun bizi yenmesine müsaade etmeyecekmişiz. Etmeyebilir miyiz? Evet. Allah'tan yardım isteyin. Yardımın geldiğini göreceksiniz. Allah sevdiği hiçbir kulunun şeytana yenilmesine müsaade etmez. Ama eğer Allah sizi idare etmiş olsaydı, o zaman ne kadar kurnazca olaylara muhatap olduğunuzu Allah birer birer size açıklayacaktı. Karşılık olan bir silahla her seferinde Allah'ın yardımıyla onu yenecektiniz. Deneyin. Yenebildiğinizi göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ha, bir şey daha. Şu anda bu kainat üzerinde en çok kızdığı, içerlediği mahluk biziz. En çok kızdığı, içerlediği insan biziz. Her seferinde Allah-u Teala onu yenmeyi bize nasip kıldı. Çıldıracak. Sevgili kardeşlerim, o sizinle alay etmesin. Siz onunlaydın. O zaman onun ne durumlara düştüğünü göreceksiniz. Ne kadar nefsinizi afetlerden temizleyebilirseniz, o sadece afetlere tesir edebildiği için size giderek daha az, daha az, daha az tesir etmeye başlayacak. Bir gün nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceksiniz. O zaman sığınacak hiçbir sığınak bulamaz şu kalbinizde. İşte o zaman şeytan yandı. Tutuştu. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak o kadar zor bir şey değil. Mutlu olmanın bir yolu şeytana hakimiyet sağlamak. Onun palavralarına tok olduğunuzu ona ispat etmek. Bu ispat için onun söylediği bir söz var. O kadar temiz ki kalbi, ona tesir edemiyorum. Sevgili kardeşlerim, iblis her zaman yenilmeye mahkumdur. Yeter ki siz aklınızı kullanın. Yeter ki siz kalbinizi temizleyin. Kalbiniz hangi ölçüde temizse onun size sızması o ölçüde mümkün değildir. Öyle bir gün gelir ki şeytan sizinle değil, siz şeytanla oyun oynarsınız ve de sizi hiçbir zaman yenemez. Sevgili kardeşlerim, insanların düşünce standartlarıyla şeytanınki ayrıdır.
bir insan olarak ne kadar çok Allah'tan yardım alabilirseniz o kadar güçlü olursunuz. Ne kadar çok afetiniz azalırsa o kadar çok şeytana karşı galibiyet elde edersiniz. Daimi zikirle beraber nefsinizin kalbindeki bütün afetlerden kurtulacaksınız. O zaman iblisin karşınızda bir hiç olduğunu yaşayacaksınız. İtiraf edecek ki, evet, sana bir şey yapamıyorum. Sevgili kardeşlerim, aynen şunu söylemişti. Kalbi öylesine temizlenmiş ki hiçbir açıdan ona tesir edemiyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'a aşık olun. Allah'a hayran olun. Üçüncü merhale, nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmadan gerçekleşmez. Daimi zikir bu konu için yetmez. Tesbihe geçmeniz lazım. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Ne kadar çok isterdik biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim yaşamakta olduğumuz bu sonsuz mutluluğu, bu noktalara ulaşıp hepinizin yaşamasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz? Ne kaybedersiniz ki zikirlerinizi arttırırsanız? Ama iblis bunu gerçekleştirmemeniz için her şeyi yapacaktır. En çok korktuğu şey insanların daimi zikre ulaşıp kalplerini tertemiz yaparak onun hiçbir sözüne yer bırakmamak, sözün tesir edebileceği alanları bütünüyle yok etmek. Afet yoksa, sıfırlanmışsa, şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan kalmamıştır. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olmasını çok ama çok istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah Teala'nın bütün insanların istediği sadece bir tek şey var sevgili kardeşlerim. O insanların mutluluğu yaşaması. Bu dünyada fizik hayatta yaşarken mutlu olmaları ve kıyametten sonra cennette olmaları. Allah'ın temel hedefi budur. İnsan Allah'ın katındaki en üstün mahluktur. Meleklerden de, cinlerden de daha üstündür. Çünkü her şey meleklerde, cinlerde, kainatta insan için yaratılmıştır. Allah Teala Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım. Öyleyse her şey insan için sevgili kardeşlerim. Her şey insan için yaratılmış. İnsanın mutluluğu için yerler, gökler, ikisinin arasındaki her şey. Sadece bu sebeple bile insan olarak yaratılan bizler Allah'a ne kadar çok hamd etmek, şükretmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala bizden hiçbir şey beklemiyor. Allah Teala bizden sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bu hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Her peygamber devrinde yaşayan insanları Allah'ın mutluluğuna ulaştırmak için, onların saadeti yaşamaları için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan adı verilen en değerli mahlukunun mutlu olması için ne lazımsa Allah Teala son üç kitabın hepsine bunu koymuş. Bu lazım gelen şey 7 Safa ve 4 tane teslimden oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle her şey başlıyor. Allah'a ülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ayrıca cehennemde cezalandırılmak üzere gelen hiç kimsenin oradan çıkması da mümkün değildir. Ta ki cehennemin gökleri çatlasın. Sonsuz bir zaman aralığına kadar orada kalacaklardır. Yani ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, insan Allah'ın kendisi için yarattığı bir mahluktur. İnsanlar Allah için
yaratılmıştır. Ama insandan başka bütün yaratılanlar insan için yaratılmıştır. Onun için insan Allah'ın katında son derece önemli, özel bir yerin sahibidir. Allah Teala'ya ne kadar çok hamd etsek, ne kadar çok şükretsek azdır ki bizleri bir başka mahluk olarak yaratmamış. Kendisine en yakın olan, en kıymetli mahluk olarak yaratmış. İşte bu en kıymetli mahlukundan da Allah Teala'nın istediği şey sadece onun bu mahlukunun mutluluğu ve huzuru. Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesine gelin beraberce bir göz atalım. Nedir mutluluk? Bir insanın iç dünyasında sulh ve sükûnu yaşaması, yani kavgasız hale gelmesi. Mümkün mü? Mümkün. Peki ama neden insanlar mutsuz? Çünkü bir nefsleri var, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek istiyor. Bir ruhu var, bunun tam tersi. Daha doğrusu Allah'ın ruhu insanın içinde. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri de işlemek istemiyor. Öyleyse birisinin işlemek istediği, ötekinin işlemek istemediği bir müessese. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah Teala emirlerinin yerine getirilmesini, yasaklarının da işlenmemesini istiyor. Ve bunu isteyen sadece ruhumuz, nefsimiz de tamamen tersini istiyor. Bu sebeple insanlar mutsuz, evvela kendi işlerinde mutsuz. Devamlı bir kavga içinde yaşıyorlar. Nefs ve ruh sürekli bir kavganın içerisinde. Nerede sevgili kardeşlerim? Kavga varsa, anlaşmazlık varsa, orada mutluluğun oluşması mümkün değildir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda nefsimizle ruhumuzun arasındaki kavganın bitmesini gerektirir. Dış dünyamızda başka insanlarla olan anlaşmazlığımızın bitmesini gerektirir. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine riayet etmemizi, yasak ettiği fiilleri işlemememizi gerektirir. Ki ne zaman Allah'ın bir emrine riayet edersek, emri yerine getirirsek, bir mutluluğun bizi kapladığını görürüz. Ne zaman yasak ettiği bir fiili işlersek, o zaman huzursuz oluruz. Allah Teala'nın da bize huzursuzluk vermesi, ruhumuzun da nefsimizi cezalandırması söz konusu olur. Öyleyse böyle bir ortamda, bir kavga ortamında sulh ve sükûna nasıl ulaşılır? Allah Teala bunun yolunu açık bir şekilde gösteriyor. Bunun yolu zikirdir. Zikir Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmektir. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı,
ruhunu Allah'a ilka etmeyi, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o zaman o kişi Allah-u Teala tarafından derhal mükafatlanır. Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu söylüyor, ey diyor, inananlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani inanmanız yetmez. İnsanlar da etmesinler ki Allah'a inananlar cehennemden kurtulacaklardır. Bir uydurma hadisi dolaşıyor insanların arasında. Kimin kalbinde zerre kadar iman varsa o kişi bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkacak ve cennete girecektir. Ebediyen de cennette kalacaktır. Böyle bir olay yok Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, her şey Kur'an-ı Kerim'deki insanların kurtuluşuna ve mutluluğuna imkan sağlayacak olan her şey 14 asırda değişmiş. Yerini insanların uydurduğu, Kur'an'a ters düşen hurafeler almış. Allah Teala buyuruyor ki cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren de ebediyen cennette kalır. Hiçbir zaman bir insanın bir süre cezasını çektikten sonra cehennemden çıkması söz konusu değildir. Ama insanlar da bunun tam tersine inanmışlar ya da inandırılmışlar. Asırlardan beri yanlış bir öğreti insanlara öğretiliyor. Buna dayalı olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri sizler için. Allah sizlerin sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için de kaydelerini koymuş. Madde 1. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bu mutluluğun, huzurun, saadetin olmazsa olmaz şartıdır. Bu İslam'ın giriş kapısıdır. Bu mutluluğun da giriş kapısıdır. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse o kişi takva sahibi olamaz ve gizli şirkte kalır. Gizli şirkten kurtulması mümkün değildir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yakum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a münib ol. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile, Allah'a yönel. Ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve de namaz kıl. Ve böylece müşriklerden olma.
Yani Allah'a ulaşmayı dilemediğin sürece müşriktin, şirkteydin, gizli şirkteydin. Böyle yaparak Allah'a ulaşmayı dileyerek şirkten, gizli şirkten kurtul. Gizli şirk dediğimiz nedir? Allah Teala bir sonraki ayette diyor ki, o şirkte olanlar için onlar, o şirktekiler dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onların müşrik olduğu ifade ediliyor. Bütün fırkalara ayrılanlar müşrikler olarak değerleniyor. Sadece bir tek fırka, Allah'ın milaki olmayı dileyenlerin fırkası, onlar şirkte değiller. Onlar mutluluğu yaşayanlar, onlar takva sahipleri, onlar cehenneme değil, cennete girecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgisini hepinize yaymış. Ama insanlar Allah'a milaki olmayı dinemezlerse şirkte kalırlar. Kim Allah'a milaki olmayı dileyerek takva sahibi olursa Allah onun Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesine, günah kelimesine göre günahlarını örter. Ama kim de Allah'a milaki olmayı dilemezse o zaman onun amelleri boşa gider. Allah'a milaki olmayı inkar eden herkesin amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek sizin cehennemden kendinizi kurtarabileceğinizi açık bir şekilde Kur'an'da ifade etmiş. Sözünü mutlaka tutar. Allah'ın indinde söz değiştirilmez buyuruyor. Ve bütün hakikatlerini Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala defaatle yazmasına rağmen iblis insanlara Kur'an'ın bütün temel fakültelerini unutturmayı başarmış. Ve mesela İslam alemini İslam'ın 5 şartına itmiş, orada hapsetmiş. Herkes ne diyor ki İslam'ın 5 şartıyla insanlar cennete girer. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 tane şartı. Atalarımız demişler ki, işte İslam'ın 5 tane şartı vardır. Kim bunları yerine getirirse, o kişi mutlaka cennete girer. Bir de uydurma hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip ulaşıyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git ve kelime-i şehadet getir. Tabii paran varsa hacca git olayı. Bu bir uydurma hadistir. Allah'a ulaşmayı dileyemeyen kişinin amelleri boşa gittiğine göre o kişinin kazandığı dereceler sıfır oluyor. Kaybettiği derecelerin olması mümkün değil. Çünkü Allah Teala hem pozitif değerleri değerlendiriyor. Yani bir insan
namaz kıldığı zaman, oruç tuttuğu zaman, zikir yaptığı zaman ona dereceler veriyor. Ama yapmadığı zaman, zikir daimi zikir emrolunduğu cihetle, zikir yapmadığı sürece kişi devamlı derecat kaybediyor. Derecat kaybı negatif dereceler, derecat kazancı pozitif derecelerdir. Ve kimin kazandığı dereceler fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kıyamet günü hesaplaşma günüdür. Kişinin kendi amel defterindeki bütün olayları izlemesi ve her saniye kazandığı ve kaybettiği derecelerin toplamını orada görmesi söz konusudur. Ve kıyamet günü amel defterine baktığı zaman kazandıkları ve kaybettikleri birer birer ona görünecektir. Her olayda ne kadar taammütte bulunduğu belli olacaktır. Ve bu kişi Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak üzere cennete girecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş ise ve de dilemeyen kişi de ne yazık ki şirkte olacaktır ve takva sahibi olamayacaktır. Gideceği yer cehennem olacaktır. Allah Teala biz cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor. Biz cenneti takva sahipleri için hazırladık. Öyleyse cennet sadece takva sahiplerinin gideceği yer. Allah Teala'nın dizaynında cennetin bütün insanlar için hazır olduğunu ama sadece hak edenlerin oraya girebileceğini Allah Teala ifade buyuruyor. Herkes cennete gitmek hakkının sahibidir. Kendisine düşenleri yaparsa ya da daha açık konuşalım. Herkes cennete girebilir eğer Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilediği takdirde bu kişi takva sahibi olacaktır. Dilediği takdirde bu kişi gördük ki şirkten kurtulacaktır. Yine gördük ki dilemezse amelleri boşa gidecektir. Bu sebeple kaybettiği dereceler fazla olacağı için kazandıklarından gideceği yer cehennemdir. Dilerse günahları örtülecektir. Bu sebeple mutlaka sevapları günahlarından fazla olacaktır. Öyleyse adına mutluluk dediğimiz şeye gelin beraberce bakalım. Mutluluk bir kişinin uyum halidir. Başlangıçta nefsi ve ruhu olan adam devamlı kavga içindedir. Neden? Nefsi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister, emirlerini işlemek istemez. Ruh da emirleri işlemek ister, yasak ettiklerini işlemek istemez. Böylece iki zıt kardeş içinizdedir. Ve de bir ömür boyu kavgayı yaşarsınız. Çözüm var mı? Elbette var.

bir fanus koyacaktır Allah Teala. Şeytanın bütün telkinlerini, bütün gücünü onun üzerinde asla tesir edemez bir hale getiren bir fanus, bir koruyucu kalkan. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi şeytanın tasallutundan beridir. Şeytan ona o kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı güne kadar hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde muhakkak ki en güzeli gerçekleştirmek hepinizin elindedir. Sadece yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalpten bir dilekle Allah'a ulaştırmak. Ya Rabbi, ben görüyorsun ki bütün kalbimle ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de ermişlerden kıl. Böyle bir talep Allah için yeterlidir. Derhal o koruyucu kalkanını, o fanusu koyar ve şeytan o kişiye ta o kişi ruhunu Allah'ın zatına ulaştırana kadar hiçbir şey yapamaz. Ve bundan sonra kişi Allah'tan devamlı yardımlar alır. Evvela İrşat makamını herhangi bir kişiden ayıramayan, Allah'a ulaşmayı dileyene, Allah öyle yetenekler verir ki, kişi irşat makamının söylediklerini izlemeye ve anlamaya başlar. Onu artık herhangi bir kişi için değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. İşte bu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin kesin belirtisidir. Allah onun üzerinde tesir icra etmeye başlar. O kişinin görme hassasını açar, işitme hassasını çalışır hale getirir, idrak hassasını güçlendirir ve görmesini bu konudaki uzuvlarını da çalıştırır. O kişinin gözü artık irşat makamını herhangi bir kişi için herhangi bir kişi gibi değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. O kişinin kulakları irşat makamının söylediğinin sözlerini işitmeye manasına varmaya başlar. Kalbi de idrak eder. İşte bu Allah Teala'nın o kişi üzerindeki ilk tesir aşamasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediği için bunu yapmıştır. Sonra Allah onu o kişi zikir yapınca nefsinin kalbine %2 rahmet nuru ulaşacaktır. Bu o kişinin irşat makamına ulaşması için yeterli sebeptir. Bu noktada kişi Allah'a kendisini ulaştıracak mürşidi Allah'tan talep ederse mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi de ona ulaşacaktır. Tabi olduğu anda yeni bir dizayna karşılaşacaktır. Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak için o kişide oluşması lazım gelen bütün müsbet istikametteki tesirleri onun üzerinde olgunlaştıracaktır. O kişi namaz kılmayı sevecektir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlık hissetmeyecektir. Allah ona hissettirmeyecektir. O kişi zikir yaptığı zaman bundan zevk alacaktır. O kişi için bütün ibadetler bir angarya hüviyetinde oluşmayacaktır.

zevk olarak kendini gösterecektir. Ve iç dünyasında her şey uyum halindedir. Bu kişi mürşidine ulaşıp da tabi olduğu an 14. basamaktadır. Ve ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsinin onca afetinin nefsi kalmasına rağmen, ruhu mevcut olmamasına rağmen şeytanın tesirine kapalı olması dolayısıyla nefsin afetleri ona hiçbir onu üzebilecek tesir icra edemez. Buna karşılık Allah'ın yardımı gelir, kişi her an mutluluğu yaşar. Allah onun mutlu olmasını temin edecek her şeyi o kişiye verir. Allah'ın koruyucu kalkanı altında bu kişi şeytanın bütün tuzaklarından etkilenmez. Hiçbir tuzağı, hiçbir gayreti şeytanın o kişi üzerinde onu üzebilecek olan bir neticeye ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu yaşayabilmesi mutlaka bu talepte bulunmasına bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileme talebi. İşte kişiyi mutsuzluktan kurtulacak olan şey, mürşidine ulaştığı noktadan itibaren onu Allah'a ulaştıracak bütün imkanları Allah-u Teala'nın ona hasretmesiyle devam eder. O kişi Allah'ın kendisine verdiği istekle namazlarını severek kılar. Oruç tuttuğu zaman karnı acıkmaz. Zikir yaptığı zaman büyük mutluluk duyar. Allah'ın bütün ibadetleri onun için sadece bir zevk olur. Nefsinin zikir neticesinde kalbine gelen Allah-u Teala'nın nurları sebebiyle nefsinin kalbindeki her yedi, %7 nispetindeki nurlanmaya paralel olarak ruhu Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculukla yükselir. İlk %7 fazıl birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci defa %7 nur birikiminde ruh ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katından 7 tane alemi aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cenneti ifade eder. Kim üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerse, o birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştıracaktır. 14. basamak, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, üçüncü kat cennetin sahibidir. Demek ki cennet saadetinin üçüncü katını Allah-u Teala ona hediye etmiştir. Ne karşılığı? Hiç. Sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum dileği. Bu dilek sahihse, kalpten geliyorsa, mutlaka Allah-u Teala bunları o kişinin üzerinde gerçekleştirir. Ve şeytan öfkesinden çatlasa da o kişiye hiçbir şey yapamaz. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Öyleyse bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra şeytanın o kişi üzerindeki tesiri, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra yeniden oluşur. Neden? Çünkü Allah'ın sözü buraya kadardır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak,
Nefsinin kalbini her %7 nur birikimiyle doldurarak %2 başlangıçtaki rahmet nuruna 7 defa %7 fazıl nuru ekleyerek, %49 fazıl ekleyerek o kişinin nefsinin kalbini karanlıklardan daha çok aydınlıkla, nurlarla doldurmak istikametinde Allah kendisine düşeni yapmıştır. Bu olay tamamlanmıştır. Kişinin nefsi %51 nurla dolmuştur. Ama Allah'ın koruyucu kalkanı da bu noktada artık yoktur. İşte bir insan o noktadaki zikrini, diyelim ki bu kişi 33 bin zikir yapıyor ya da 41 bine kadar yükselmiş, ruhu Allah'a ulaşmış. Böyle bir seviyede bu kişi zikrini devam ettirebilirse, ki şeytan devam etmemesi için her şeyi yapar, ama devam ettirebilirse o seviyeyi muhafaza eder. Nefsinin kalbinde %51 nur dolduğu için davranış biçimlerinin %51'i pozitiftir. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapar, yasak ettiklerini yapmaz. %51 oranında olay budur. Bu da o kişiyi bir yarım dünya mutluluğu içinde ömrünün sonuna kadar yaşatır. Bunu devam ettirebilirse, o ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadaki zikrini bir ömür boyu devam ettirebilirse, bu kişinin gideceği yer 3. kat cennettir. Kıyametten sonra ve dünya hayatında da davranış biçimlerinin yarısı onu mutlu bir hüviyette yaşatmaya yeterlidir. Bu kişi dünya mutluluğunun %51'ini elde etmiştir. Cennetlerden de 3. kat cenneti elde etmiştir. Böyle ölür. Ama insanların çoğu uslattan sonra devam ettiremezler. Aynı seviyeyi devam ettiremedikleri için yavaş yavaş Allah'ın güzellikleri onların üzerinden kaybolur. Nefslerindeki biriken nurlar erimeye başlar. Şeytanın karanlıkları onların kalbini nurdan zulmete götürür. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahum ittagute yuhricunehum minen nuri ile zulumati. Allah amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten, onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Bu nur %51'e kadar o kişi sırf Allah'a milaki olmayı dilediği için artar. Ama ondan sonrasına bakın. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ تَاغُوتَ O kafirler ki onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut onların kalbini nurdan zulmete götürür. İşte %51 nur Allah Teala'nın yardımıyla mutlak olarak gerçekleşir. Ama tağut onları tekrar karanlıklara geri çeker. Eğer kişi zikrini o seviyede devam ettiremezse bu mutlaka başına gelir. O kişi yaşadığı bütün güzellikleri kaybeder. Ve de sonunda da gideceği yer cehennem olur. Cenneti kazanmışken tekrar kaybedenlerden birisi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu noktadan sonrasına bakalım. O kişi zikrini daimi zikre ulaştırdığı zaman 24 saat zikreden birisi olur ve 7. kat cennetinde sahibi olabilir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde 2. kat cennete, ruhunu Allah'a ulaştırdığında 3. kat cennete ulaşan bu kişi, mürşidine fizik vücudunu teslim ettiği zaman 4. kat cennetin, nefsini daimi zikirle Allah'a teslim ettiği zaman 5. kat cennetin,
Muannis olduğu zaman 6. kat cennetin irşat makamına tayin olduğu zaman 7. kat cennetin sahibi olmuştur. Ama 3. kattaki o hedefe yürüdükten sonraki şeytanın onu düşürmek gayretleri netice verirse bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmasına rağmen bir süre sonra oradan düşecektir. Ve Allah'ın nurlarıyla dolan kalbi şeytan tarafından tekrar karanlıklara dönüştürülecektir. Böyle bir şeyi yaşamamak mümkündür. Ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonraki zikir sayısı hangi seviyedeyse 33 ile 41 arasında değiştiğini düşünüyoruz bunun. O seviyedeki zikrini devam ettirebilirse o kişi ömür boyu dünya hayatında mutluluğun yarısını yaşar. Gideceği yerde mutlaka 3. kat cennet olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir yaşamı sürdürmesini istiyor. Hepinizden istediği bu. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: yüzde bir sensin istiyorum. Allah mı iyi düşünürsün, iyi düşünürsün. Biliyor önce cevap veriyorum. Tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sözünden daha iyi sonuçlar oluşturacağınızı aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem derecesi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman, emrolanlara sesleniyorum, size bir emir verildiği zaman, onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala size bir emrin ulaştırılmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer Rüşşat Mutfağı'nı size şu veya bu şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem işiniz olsa size bir emir verirsek o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey sakmayın. Sakın öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilir. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehd ederseniz, bütün engelleri mutlaka aşarsanız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor, yok diyor. Ben de öyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman ters yüzü geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız değer adamla orada vaydete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü, ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi Cebbar'a telefon olsam desem ki, şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki, ben onlara, evet bu gece 0.6'da 22 derece soğuk var. Ama 0.6'daki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticini, jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu dedik vazifeniz bu. Sabah namazından sonra teftişe gidiyoruz. Sadece iki kişi görevim var. 20 küsur kişiden iki kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendisine, kendinize az kişiler tanıştırmadan hayırını gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendine bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sığınır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Yapıyor. Onlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, hütbeyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyoruz sizler? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır. Öyleyse Allah'ın yolunda bir takım yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır. Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yoksa nefsi onu hep tembelliğe, hep nefsin sıkametindeki olaylara götürür. Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmez bir Allah'a Teala tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin mertebasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişinizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafındaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah-u Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah-u Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız. Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. Her cümlem Allah-u Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredici kuran başka bir insan mevcut değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratı sekin üzerinde yücelerek, dikkatin yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
1: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Kulüpçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Öyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

Mücadele Suresi Medine'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet edenin kadının sözünü işitmişti. Ve Allah, sizin konuşmalarınızı işitir. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir. İçinizden, sizden kadınlarına sırt çevirenler, arkalarını dönenler ki, onlar eşleri kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece onları doğuranlardır. Ve muhakkak ki onlar gerçekten inkar edici, çirkin ve günaha sokan ağır bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah mutlaka affeden ve mağfiret edendir. Onlar ki kadınlarına sırt çevirip sonra söyledikleri şeyden geri dönerler. O takdirde temas etmeden önce bir köleyi azat etsin, serbest bıraksın. İşte size bu vaaz ediliyor, yapmanız gerekenler öğüt veriliyor. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Artık kim azat edecek köle veya cariye bulamazsa, o takdirde eşlerine temas etmeden önce 2 ay devamlı ard arda oruç tutsun. Fakat kimin oruca gücü yetmezse, o zaman 60 miskini, çalışmaktan aciz yaşlı kimseyi doyursun. İşte bu, Allah'a ve O'nun Resulüne iman ettiğiniz içindir. Ve bu, Allah'ın hudududur ve kafirler için elim azap vardır. Muhakkak ki Allah'a ve O'nun Resulüne, onların koyduğu hudutlara muhalefet edenler, onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltıldılar. Ve açıklanmış ayetler, açık deliller indirmiştik ve kafirler için alçaltıcı azap vardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. Sonra onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Allah onların unuttuklarını tek tek saydı, kaydetti. Allah her şeye şahittir. Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini görmedin mi? 3 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 4.'sü o Allah olmasın. Ve 5 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 6.'sı o Allah olmasın. Ve bundan daha azı veya daha çoğu, nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o Allah onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını onlara haber verecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Gizli konuşmaktan nehyedilenleri, men edilenleri görmedin mi? Sonra nehyedildikleri şeye dönüyorlar. Aralarında günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konularında gizli gizli konuşuyorlar. Ve sana geldikleri zaman Allah'ın selamlamadığı bir şekilde seni selamladılar. Ve kendi aralarında, öyleyse o gerçekten peygamber ise Allah söylediklerimizden dolayı bize azap etmeli değil mi? Diyorlar. Onlara cehennem yeter. Ona yaslanacaklar, atılacaklar. İşte o varılacak yer ne kötü. Ey amenu olanlar! Allah'a inananlar, İman edenler, aranızda gizlice konuştuğunuz zaman artık günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin, görüşün. Ve kendisine haşrolunacağınız, huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Necva, gizli fısıldaşma şeytandandır. Âmenu olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. Ve Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık, sıkıntı verecek değildir. Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ey âmenu olanlar! Meclislerde size oturmak için yer açın denildiği zaman o takdirde yer açın. Allah da size yer açar, genişlik verir. Ve
kalkın denildiği zaman hemen kalkın. Allah sizden amenü olanların ve ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltir. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Resul'e gizli bir şey söylediğiniz zaman, gizli konuşmanızdan, görüşmenizden önce sadaka takdim ediniz, veriniz. Bu sizin için daha hayırlıdır ve daha temizdir. Fakat bir sadaka bulamazsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Gizli görüşmenizden önce sadaka vermekten korktunuz mu? Öyleyse yapamadığınız zaman Allah sizin tövbenizi kabul etti. O takdirde namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın kendilerine öfkelendiği, gadaplandığı kavme, Yahudilere dönenleri, onları dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden değildir ve onlardan da Yahudilerden de değildir. Bilerek yalan yere yemin ederler. Allah onlara, münafıklara şiddetli azap hazırladı. Muhakkak ki onların yapmış oldukları şey çok kötü. Yeminlerini siper edindiler. Böylece insanları Allah'ın yolundan men ettiler. Artık onlar için alçaltıcı, rüsva edici azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlara asla fayda vermez. İşte onlar ateş ehlidir, orada ebediyen kalacak olanlardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. O zaman size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. Gerçekten onlar yalancı değil mi? Şeytan onları kuşattı. Böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlar onlar değil mi? Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler. Allah, ben ve elçilerim mutlaka galip gelecek diye yazdı. Muhakkak ki Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi, Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki Allah onların kalplerinin içine imanı yazdı. Ve onları kendinden bir ruh ile destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Ve onları altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu. Ve onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar felaha erenler değil mi? Haşr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 24 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk defa sürgün için diyarlarından çıkaran O'dur. Siz onların diyarlarından çıkacağını zannetmediniz. Ve onlar da kalelerinin Allah'tan gelecek bir şeye mani olacağını sandılar. Oysa Allah onlara hesap etmedikleri bir taraftan geldi ve onların kalplerine korku verdi.
evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri! Artık ibret alın. Ve eğer Allah onların üzerine topluca sürgün yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Ve onlar için ahirette de ateşin azabı vardır. İşte bu, onların Allah'a ve onun Resulüne muhalefet etmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a muhalefet ederse, o takdirde muhakkak ki Allah, ikabı, cezası şiddetli olandır. Hurma ağaçlarından kestikleriniz veya kökleri üzerinde kaim kılarak, dikili olarak bıraktıklarınız da ancak Allah'ın izniyledir. Ve bu, fasıkların perişan olmaları içindir. Ve onlardan, onların mallarından Allah'ın Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet için o zaman onların üzerine at ve deve koşturmadınız, savaşmadınız. Ve lakin Allah, Resullerini dilediklerine musallat eder. Ve Allah her şeye kadirdir. Allah'ın o şehir halkının malından Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet, artık Allah'ın, Resulünün, peygamberinin, ona yakınlığı olanların, yetimlerin ve yoksulların ve yolcularındır. Bu, içinizden zengin olanların arasında elden ele dolaşan bir mal, servet olmaması içindir. Ve Resul, size ne verdiyse o zaman onu alın. Ve o, sizi neden nehyettiyse o takdirde ondan vazgeçin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır. Fey, hicret eden fakirler içindir ki onlar, yurtlarından çıkarıldılar ve mallarından uzaklaştırıldılar. Onlar, Allah'tan fazıl ve rıza ararlar. Ve Allah'a ve onun Resulüne yardım ederler. İşte onlar, onlar sadıklardır. Ve onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup kalplerinde iman yerleşmiş olanlar, kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden, dağıtılan ganimetlerden dolayı kendileri onlara muhtaç olsa bile gönüllerinde bir hacet, kaygı, haset bulunmaz. Ve onları kendi nefslerine tercih ederler, üstün tutarlar. Ve kim nefsini cimrilikten korursa, o takdirde işte onlar, onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Ve onlardan sonra gelenler, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman ile geçmiş, göç etmiş olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde ameni olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki sen raufsun, rahimsin derler. Nifak çıkaranları, münafıklık yapanları görmüyor musun? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz gerçekten yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de mutlaka sizinle beraber çıkarız. Sizin aranızdaki size karşı olan bir kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiz. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, mutlaka size yardım ederiz derler. Ve Allah, onların gerçekten yalancı olduklarına şehadet eder. Eğer gerçekten yurtlarından çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer gerçekten savaşsalar, onlara yardım etmezler. Ve gerçekten onlara yardım etseler bile, mutlaka arkalarını dönerler, savaştan kaçarlar. Sonra onlar yardım olunmazlar. Siz, gerçekten onların yüreklerinde korku bakımından daha şiddetlisiniz. Allah'tan çok sizden korkuyorlar. Bu, onların Allah'ın azametini, kudretini fıkıh edemeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlar, korunmuş şehir içinde veya duvarlar arkasında, surlar içinde olmadıkça sizinle toplu olarak savaşamazlar. Onların kendi aralarındaki çarpışmaları şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Bu, onların akıl etmez bir kavim olmaları sebebiyledir. Onların durumu
kendilerinden yakın zaman önce yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır. Münafıkların size vaatleri, şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. İnsana, inkar et, kafir ol demişti. Fakat inkar ettiği zaman, muhakkak ki ben senden uzağım, elbette ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Böylece ikisinin, münafıkların ve şeytanın akıbeti orada, ateşin içinde ebediyen kalmak oldu. Ve işte bu, zalimlerin cezasıdır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve her nefs, yarın için ne takdim ettiğine baksın. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. Ateş ehli ile cennet ehli bir, eşit değildir. Cennet ehli, onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu mutlaka Allah'ın korkusundan huşu ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı görünmeyeni ve görüneni de O bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Melik'tir, hükümrandır, Kuddüs'tür, mukaddestir, selamdır, selamete erdirendir, mümindir, emniyet verendir, müheymindir, koruyup gözetendir, azizdir, yücedir, cabbardır, cebredendir, mütekebbirdir, pek büyük olandır. Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir, uzaktır. O Allah ki, yaratandır, baridir, yokken var eden, musavvirdir, şekil verendir. Güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih eder. Ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 13 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ve onlar haktan size geleni inkar etmiş oldukları halde onlara muhabbet besliyorsunuz. Dostluk ilka ediyorsunuz. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Şayet siz benim yolumda, benim rızamı aramak için cihada çıktıysanız, buna rağmen niçin onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ve ben sizin gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilirim. Ve sizden kim onu, bunu yaparsa, o takdirde doğru yoldan, Allah'a ulaştıran yoldan, sırat-ı mustakimden sapmış olur. Şayet sizi yakalasalar, onlar size düşman olurlar. Ve ellerini ve dillerini size kötülük ile uzatırlar. Ve sizin için keşke inkar etseniz diye temenni ettiler, istediler. Kıyamet günü akrabalarınız ve evlatlarınız asla size fayda sağlamaz. Onlarla sizin aranızı ayıracaktır. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız, sizi inkar ediyoruz. Ve siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim'in babasına, senin için mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim sözü demesi hariç. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve sana yöneldik. Ve masir, varış, dönüş, ulaşma sanadır. Rabbimiz, bizi kafirlere fitne kılma ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Andolsun ki sizin için onlarda Allah'ı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve ahiret gününü dilemiş olan kimselere güzel örnek vardır. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, hamiddir, hamd edilendir. Allah'ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden ve onlara adaletle davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Muhakkak ki Allah, adaletli olanları, adaletle davrananları sever. Fakat Allah, din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkarmış olan ve sizin çıkarılmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlarla dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Ve kim onlara dönerse, o takdirde işte onlar zalimlerdir.

Ey amenu olanlar! Hicret etmiş olan mümin kadınlar size geldikleri zaman onları imtihan edin. Hicret sebeplerini sorun. Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, mümin olduklarından emin olursanız, bundan sonra onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Onlar mümin hanımlar, diğerlerine kafir erkeklere helal değildir. Diğerleri de kafir erkekler de onlar için, mümin hanımlar için helal değildir. Onlara kafir erkeklere infak etmiş oldukları şeyi, mümin olarak size gelen kadınlara daha önce vermiş oldukları mehirlerini geri verin. Ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde onlara nikah yapmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve kafir kadınları nikah ile tutmayın. Ve siz ne infak ettiyseniz, mehir olarak ne verdiyseniz geri isteyiniz. Ve onlar da infak ettiklerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda hüküm vermektedir. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve eğer sizin zevcelerinizden dolayı bir şey, mehir, sizin elinizden çıkıp kafirlere geçtiyse, kafirler sizden kendilerine gelen kadınların mehirlerini bıraktıkları eşlerine geri ödemezlerse, sonra da kafirlerden size gelip iman eden kadınların bıraktıkları eşlerine mehirlerini geri ödeme sırası size gelince, o zaman eşleri kafir erkeklere gitmiş olanlara infak ettikleri kadar mehri siz elinize geçen ganimetten verin ve siz kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Nebi Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere, sana tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın kendilerine gadaplandığı, rahmetinden terk ettiği bir kavme dönmeyin, dostluk kurmayın. Kafirlerin kabirdekilerden ümitlerini kesmiş olduğu, tekrar diriltileceğine inanmadığı gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Ahiret hayatına inanmazlar. Saf Suresi Medine'de nazil olmuştur. 14 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Ey amenu olanlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah'ın katında büyük suç oldu. Muhakkak ki Allah, kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Onlar sanki birbirine birleştirilerek kuvvetlendirilmiş binalar gibidir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için Allah'ın Resulüyüm. Böyle olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Artık onlar haktan dönünce Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti. Ey İsrail oğulları! Muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan Resul ile müjdeleyen size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm.
Fakat onlara beyineler, mucizeler, deliller getirdiği zaman onlar, bu apaçık sihirdir dediler. İslam'a, teslime davet olunurken, Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Onlar, ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenü olanlar! Sizi elim azaptan kurtaracak bir ticaret için size yol göstereyim mi? Allah'a ve O'nun Resulüne iman edersiniz ve Allah'ın yolunda canlarınızla ve mallarınızla cihad edersiniz. İşte bu sizin için hayırdır. Keşke bilseniz. Sizin günahlarınızı mağfiret eder ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar ve sizi adın cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Ve müminleri müjdele. Ey amenü olanlar! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa aleyhisselamın havarilere, kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı

0: ümmiler arasında kendilerinden bir resul beyas eden, görevlendiren odur. Onlara onun Allah'ın ayetlerini okur, onları tezkiye eder, nefslerini temizler, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretir. Ve daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette onlar sadece açık bir dalalet içinde idiler. Ve henüz kendilerine ilhak olmamış, katılmamış olan onlardan sonrakilere de. Ve o azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediği kişiye verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kendilerine Tevrat yüklenip de Tevrat'ın farzları okunup da sonra onu taşımayanların, onunla amel etmeyenlerin hali ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötü. Ve Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah'ın dostu olduğunuzu zannettiyseniz, şayet siz doğru söyleyen kimseler iseniz, ölümü temenni edin. Ve ebediyen onu ölümü temenni edemezler. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları şeyler sebebiyle. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. De ki, muhakkak ki o, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, işte o mutlaka size mülaki olacak, siz ölümle karşılaşacaksınız. Sonra görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O zaman Allah yapmış olduklarınızı size haber verecek. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Cuma günü namaza nida olunduğu zaman, çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseniz. Artık namazı kaza ettiğiniz, kılıp bitirdiğiniz zaman yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından isteyin ve Allah'ı çok zikredin. Umulur ki böylece siz felaha, kurtuluşa erersiniz. Ve ticaret veya eğlenceyi görünce ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bırakıp gittiler. De ki, Allah'ın katında olan şeyler eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: Münafikun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Münafıklar sana geldikleri zaman,
1: biz şehadet ederiz. Muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün dediler. Ve Allah muhakkak ki senin gerçekten kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Ve Allah şehadet eder ki, münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Yeminlerini kendilerine siper ettiler, böylece Allah'ın yolundan saptılar ve saptırdılar. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü bir şey. Bu, onların önce âmenû olmaları, Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayete ermeleri ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra küfre düşmeleri sebebiyledir. Bu sebeple onların kalplerinin üzeri tab edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onları gördüğün zaman onların cesameti, görünüşleri seni hayran bırakır. Ve eğer konuşurlarsa onların sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Her sayhayı, gürültüyü kendi üzerlerine, aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Artık onlardan hazer et, sakın. Allah onları helak etsin, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Ve onlara, münafıklara, geliniz,

Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını alay ederek iki yana salladılar. Ve sen onların yüz çevirdiklerini, ayrıldıklarını gördün. Ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onlar münafıklar için mağfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Muhakkak ki Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Onlar münafıklar, Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin, bir şey vermeyin ki onlar dağılıp gitsinler diyenlerdir. Ve semaların ve arzın, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ve lakin münafıklar fıkıh idrak edemezler. Eğer biz şehre dönersek, mutlaka daha aziz, güçlü olan, daha zelil, güçsüz, zayıf olanı oradan, şehirden çıkarır diyorlar. İzzet Allah'ın ve onun Resulünün ve müminlerindir. Ve lakin münafıklar bilmiyorlar. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Ve kim bunu yaparsa o takdirde işte onlar hüsranda olanlardır. Ve sizden birisine ölüm gelmesinden o zaman Rabbim keşke beni yakın bir zamana kadar ertelesen de böylece ben sadaka versem ve salihlerden olsam olmaz mı demesinden önce sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Ve Allah hiçbir nefsi, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez, ertelemez. Ve Allah sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır. Tegabun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Ve O her şeye kadirdir, gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizin bir kısmınız kafir ve bir kısmınız mümin. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve size suret, şekil verdi. Sonra sizin suretlerinizi ahsen yaptı. Ve varış, ulaşma O'nadır. Ulaşılacak makam O'dur. O'nun zatıdır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Ve gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilir. Ve Allah, sadırlarda, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? O zaman onlar işlerinin vebalini tattılar. Ve onlar için elim azap vardır. İşte bu, onlara Resulleri, beyineler, açık deliller getirdiği zaman, bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah müstani olduğunu, kendisinin hiçbir şeye ve de onların imanlarına da ihtiyacı olmadığını gösterdi. Ve Allah ganidir, hamiddir. İnkar edenler asla beyaz edilmeyecekleri, tekrar diriltilmeyecekleri zannında bulundular. De ki, hayır, Rabbime andolsun, elbette beyaz edileceksiniz. Sonra yaptığınız amelleriniz mutlaka size haber verilecek. Ve bu Allah için kolaydır. Artık Allah'a, O'nun Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Sizi toplanma günü için bir araya toplayacağı gün, işte o aldanma günüdür. Ve kim Allah'a iman eder ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, O'nun seyyiatini, günahlarını örter. Ve orada ebediyen kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koyar.
İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidirler, orada cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Ve o ne kötü varış yeri, ulaşılacak yer. Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Ve kim Allah'a iman ederse, amenu olursa, Allah onun kalbine ulaşır. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve Allah'a itaat edin. Ve Resul'e itaat edin. Eğer hala yüz çevirirseniz, bundan sonra Resulümüzün üzerinde olan sorumluluk sadece apaçık tebliğdir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Ve müminler artık Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Oysa sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki, ecrun azim, en büyük mükafat onun indindedir, katındadır. Artık Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar en üst seviyede takva sahibi olun. Dinleyin ve itaat edin. Ve kendiniz için hayır olarak infak edin, verin. Ve kim nefsinin cimriliğinden kendini korursa, sakındırırsa, o takdirde işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder. Ve Allah şekurdur, şükredilendir, şükrün karşılığını verendir, halimdir. Gaybı görünmeyeni ve şehadet edileni, görüleni bilendir. Azizdir, hakimdir. Talak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Nebi! Kadınları boşadığınız zaman o takdirde onların iddetlerini sayarak iddetlerinde boşayın. Ve Rabbiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Onları evlerinden siz çıkartmayın. Size açıkça bir fahişelikle gelmedikçe onlar da evlerinden çıkmasınlar. Ve bunlar Allah'ın hudutlarıdır, sınırlarıdır. Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa, o takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir iş, yeni bir durum husule getirir, başka bir kapı açar. Böylece onların, boşadığınız hanımlarınızın bekleme süreleri tamamlandığı, iddetleri sona erdiği zaman, artık onları marufla, örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle tutun, barındırın. Veya marufla onlardan ayrılın, onları iyilikle serbest bırakın. Ve sizden adalet sahibi iki kişi şahitlik etsin, şahit olsun. Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahir güne, Allah'a ulaşma gününe inanan kimseye, işte bununla vaaz edilir, böyle yapması istenir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yeri nasip kılar. Ve hesap etmediği, aklına gelmeyen bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, artık ona o, Allah kafidir. Muhakkak ki Allah, emrini, işini yerine getirendir. Allah, her şey için bir kader tayin etmiştir. Ve eğer hayızdan, adetten kesilmiş olan kadınlarınızdan şüphe ederseniz, o takdirde onların iddeti, müddeti 3 aydır ve henüz hayız, adet olmamış kadınların da iddeti 3 ay. Yüklü olan hamile kadınların müddetleri ise, yüklerini bırakıncaya, doğum yapana kadardır. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah işinde ona kolaylık sağlar. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa onun günahlarını örter ve onun ecrini azami artırır. Sizin ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında gücünüz yettiği kadar onları oturtun. Ve onları sıkıntıya düşürmek için onlara zarar vermeyin ve eğer onlar yüklü, hamile iseler o takdirde yüklerini bırakıncaya, doğum oluncaya kadar onlara infak edin, nafakalarını verin. Ve eğer bundan sonra sizin için emzirirlerse, o zaman onların ücretlerini verin. Ve maruf ile aranızda görüşün. Ve eğer bir güçlüğünüz olursa, zorlanırsanız, o takdirde onu bir başkasına emzirteceksiniz. Geniş imkan sahibi olan, geniş imkanlarından infak etsin, nafaka versin. Ve kim üzerindeki rızkı az ise, o takdirde Allah'ın ona verdiğinden infak etsin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlası ile mükellef, sorumlu tutmaz. Allah zorluktan sonra kolaylık verecektir. Ve nice ülkeler Rablerinin ve onun Resullerinin emrine itaat etmediler, haddi aştılar. Bu sebeple onları şiddetli bir hesaba çektik ve onları çok korkunç azapla azaplandırdık. Böylece o ülke halkları işlerinin vebalini tattı ve onların işlerinin sonu hüsran oldu. Allah onlar için çok şiddetli azap hazırladı. Ey amenü olan ulul elbab! Öyleyse Allah'a karşı daha üst takva ile takva sahibi olun. Allah size zikri, Kur'an'ı indirmiştir. Resul, amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, salih amel, yani nefs tezkiyesi yapanları, karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın ayetlerini açıklayarak okur. Ve kim Allah'a iman ederse ve salih, nefsi ıslah eden amel işlerse onu içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder, koyar.
Allah'ın zatı onun, Resul için en güzel rızık olmuştur. O Allah ki 7 kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmen, ilmiyle ihate etmiş olduğunu, kuşattığını bilmeniz için emir, onların arasında, gökler ve yerler arasında devamlı iner. Tahrim Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Zevcelerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niçin kendine haram ediyorsun? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah gereksiz yeminlerinizi kefaretle çözmenizi size farz, meşru kılmıştır. Ve Allah sizin dostunuzdur ve O alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nebi, bazı zevcelerine sır olan bir sözü gizlice söylemişti. Fakat onu, o sırrı başkasına haber verince Allah, ona durumu izhar etti, peygamberine bildirdi. Nebi de bazısını açıkladı ve bazısını bildirmekten vazgeçti. Ona, zevcesine onu, bunu bildiğini haber verdiği zaman zevcesi, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Nebi, "Bana alim, en iyi bilen ve habir, her şeyden haberdar olan bildirdi," dedi. Siz ikiniz de Allah'a tövbe etseniz, ki mutlaka etmelisiniz, çünkü ikinizin de kalbi kaymıştı. Ve eğer ona, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yardımlaşırsanız, o takdirde muhakkak ki Allah, onun, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlasıdır. Cibril aleyhisselam ve müminlerin salih olanları ve bunlardan başka melekler de ona zahirdirler, yardımcıdırlar. Eğer o sizi boşarsa, onun Rabbinin, onun için sizin yerinize sizden daha hayırlı olan Müslüman, Allah'a teslim olmuş kadınlar, mümin kadınlar, kanitin olan kadınlar, tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar, oruç tutan kadınlar, dul ve bakire olan kadınlardan zevceler, eşler ile değiştirmesi umulur. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Onun üzerinde çok güçlü ve çok sert, acımasız melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Ey inkar edenler! O gün özür beyan etmeyin. Siz sadece yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak cezalandırılacaksınız. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a nasuh tövbesi ile tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahlarımızı sevaba çevir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin derler. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara galiz, sert davran. Onların mevası, barınacağı yer cehennemdir ve ne kötü varış yeri. Allah, kafirlere Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımını örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan iki kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlardan, eşlerinden bir fayda olmadı, onları kurtaramadılar. Ve onlara
ikiniz de ateşe girenlerle beraber ateşe girin denildi. Ve Allah amenu olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim, senin katında cennette benim için bir ev inşa et ve beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar. Ve zalimler kavminden beni kurtar demişti. İmran'ın kızı Meryem ki, onun iffeti ahsendi. Bu sebeple onun içine ruhumuzdan üfledik. Ve o, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. Ve o, kanitin olanlardan oldu.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarında vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah'ı görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

El Fatiha mi as salavat Allahumme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle inşallah sözümüze başlarız. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Ve bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gene birlikteyiz. Bir defa daha tekrar edelim. Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın ruhunu anlatmaya yönelik bir çalışmadır. Allah'ın öğretisiyle gerçekleşir. Ruh Allah'a aittir. Bir lafız, yedi ruh. O bir lafızda kendi arasında yedi tane lafızda zaten otomatik olarak ayrılır. 28 basamaklık bir Kur'an-ı Kerim spektrumu içerisinde, Kur'an-ı Kerim yelpazesi içerisinde bütün ancak Allah'ın öğretisiyle tahakkuk eder, gerçekleşir. O öğretiyi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Ve Şuara suresinin 26 numaralı sure 20. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale fealtuha izen ve ene mine dallin. Kale dedi. Fealtuha onu yaptım. İzen o zaman ve ene ve ben mine dallin. Dalalette olanlardan. Sonuç şöyle oluyor. Musa Aleyhisselam onu yaptığım zaman ben dalalette olanlardandım dedi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kimdir dalalette olanlar? Dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Özellikleri nedir? Özelliklerini veriyor Allah Teala Câsiye 23'te. Diyor ki Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakır. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet isimli bir perde çeker Allah Teala. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri de mühürlüdür. Yani onlar gışavet isimli perdeyle görme hastaları örtülü olduğu için göremezler. Kulak işitme hastaları mühürlü olduğu için işitemezler. Kalpleri mühürlü olduğu için idrak edemezler. Onlar dalalette olanlardır. Hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Şirkte olanlardır diyor Allah Teala. Hevalarını Allah varken, asıl ilah varken, el ilah varken, tek ilah varken o ilahın yerine hevalarını da ikinci bir ilah olarak devreye sokanlar, gizli şirkte olanlar. Aynı kişiler, yani dalalette olanlar bir defa daha anlatılıyor Allah Teala tarafından. Bu şimdi söylediğimiz Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi hastalar açısından bir değerlendirmeyi ortaya koyuyor. Görme hastası, işitme hastası
ve kalpteki idrak hassası. Üçü de mühürlü. Görme hassasının üzerindeki mühür, gıcavet isimli bir perde. Peki o kadar mı? Hayır. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların gözleri vardır. Ayanühüm diyor Allah Teala. Ama onunla daha yübsürün görmezler diyor. Onların azaneyim diyor kulakları vardır. Ama onunla işitmezler diyor. La yesmeun. Onların diyor kalpleri vardır. Ama onunla fıkıh etmezler, idrak etmezler diyor. Öyleyse uzuvlar, gözler, kulaklar, kalp, uzuvlar çalışmıyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalaletedirler. Allah Teala hayvanlardan daha çok dalaletedirler demekle neyi kastediyor? Şunu kastediyor Allah Teala hayvanlardan bahsederken hangi hayvan türünü görürseniz görün diyor, onların muhakkak bir başkanı vardır diyor. Kuşlara uçarken dikkatle bakın, mutlaka bir tanesi öndedir. Sürü halinde bir yere indirdikleri zaman bakın, bir tane başkanları mutlaka vardır. Bütün hayvanlar için bir başkan vardır diyor. O başkan ölünce yerine bir başka hayvan başkan olur. Allah-u Teala diyor ki onlar, hayvanlar ibadetlerini bilirler diyor. İbadetlerini bilirler ve gerçekleştirirler diyor. Allah'a ibadet ederler diyor Allah Teala. Hayvanlar, hayvanlara bu hassayı vermiş Allah Teala. Hepsi Rablerini bilirler diyor. O zaman hayvan deyip biz geçiyoruz. Biliyoruz ki yerlerin de göklerin de konuşması söz konusu. Hayvanlar da birbiriyle konuşuyor. Güzel bir şekilde anlaşıyorlar. Ve mutlaka bir toplum hayatının gereklerini yerine getiriyorlar. Bir başkan ihtiyarladığı zaman, görevlerini yapamayacak devreye girdiği zaman hayvanlar arasında mutlaka bir seçme oluşur. Yani başka birisi, daha genç olan birisi onunla savaş verir. Ve kim galip gelirse sürünün başına o geçer. O günden sonra odur sürünün reisi. Öyleyse hayvanlar arasında da bir hiyerarşi var. Emirlere itaat var. Allah'ın emirlerini bilmek var. Onlara itaat edip ibadet etmek de var. Onun için Allah-u Teala dalalette olanları hayvanlar bile ibadet ederken, Allah'a tanırken, Allah'ın emirlerine itaat ederken onların Allah'a ulaşmayı dilememeleri, cehennemi seçmeleri sebebiyle hayvanlardan daha aşağıda görüyor Allah-u Teala. Şuara suresi 21. ayet-i kerime. Buna geçmeden evvel sevgili kardeşlerim, ne demek istiyor Hazreti Musa? Yani daha Allah Teala onu çağırmamış. Musa henüz Allah Teala ile karşılaşmadığı bir devrede, Allah Teala tarafından oraya iç dünyasından çağrılmadığı ve Cebrail Aleyhisselam'la karşılaşıp da Cebrail Aleyhisselam'ın onun ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkardığı noktadan daha evvelki bir noktada. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki devre. Kimdir dalalet olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dalaletten kurtulursa onların işaretleri var. Gözlerinde hicab-ı mestüre yok. Kulaklarında vakra yok. Kalplerinde ekinnet yok.
Görme hastalarının üzerinde gışavet yok. İşitme hastalarının üzerinde mühür yok. Kalplerin üzerinde de mühür yok. Öyleyse böyle bir dizaynda muhtevaya baktığımız zaman açık bir şekilde görüyoruz. Dalalette olanlarla hidayette olanlar arasında farklılık var. Bütün insanlar kör, sağır ve dilsiz olarak yaratılmışlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için Allah Teala onu alacaktır o insanlardan. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için o kesin bir olgudur. O kişi dalalettedir, kördür, sağırdır, dilsizdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın rahmet esması ile tecellisi otomatik olarak harekete geçer ve derhal 7 tane işlemde o kişinin düze ulaşması temin edilir. Gözleri açılır, kulakları açılır, kalbi açılır. Görme, işitme ve idrak etme hastaları açılır. Kalbindeki ikindet alınıp yerine ihbat konulur. Kalbindeki küfür kelimesi alınır, kalbin mühürü açılır. Ve kişi hidayet üzere olur. Hazreti Musa'nın dalalette olduğu devre. Bakınız, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dalalette olduğunu ve Allah-u Teala onu dalaletten bulup da, dalaletteyken seni bulup da hidayete erdirmedik mi diyor Duha suresinin 7. ayet kelimesinde. Ve neyle karşılaşıyoruz? Hazreti Musa için de aynı şeyi söylüyor Hazreti Musa. O da vaktiyle dalalette. Herkes, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, dilemediği sürece dalalettedir. Allah razı olsun. 21. ayet-i kerime, Şuara suresi 21. ayet-i kerime. Şu Duha suresinden emin olalım sevgili kardeşlerim. Doğru mu hatırladık, bir hata yapmayalım diye düşünüyorum.

ve vecedike dallen ve feheda. Seni dalalette buldu da sonra hidayete erdirmedi mi diyor Allah Teala. Yanlış değilmiş. Allah razı olsun. Şuara suresi 21. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ferartu minkum lemma hıftukum fe vehebe li Rabbi hukmen ve cealeni minel mürselin ve ferartu ve ben kaçtım, firar ettim minküm sizden lemma olduğu zaman olduğundan dolayı hıftukum sizden korktum fe sonra fakat vehebe li bana bağışladı Rabbi Rabbim hukmen hüküm hikmet ve cealeni ve beni kıldı minel mürselin Resullerden gönderilenlerden kıldı. Birleştirelim neticeyi. O zaman yani o dalalette bulunduğum zaman sizden korktuğumdan dolayı kaçtım. Fakat Rabbim bana hikmet bağışladı. Vehebe karşılıksız verdi. Bağışlamak karşılıksız vermek Türkçe'de hibe deniyor adına ve hebe kelimesi ve hibe etti diyor Allah-u Teala Rabbim bana hikmet hukmen hikmet bağışladı. Ve beni mürselinlerden gönderilen resullerden

Gürsel'inlerden yani gönderilen Resullerden.

Öyleyse Allah-u Teala ne yapmış? Hazreti Musa'ya onu daimi zikre erdirmek suretiyle hikmet sahibi kılmış. Kalp gözünü açmış, kalp kulağını açmış. Kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok etmiş. Allah onu daimi zikre ulaştırmış. Hikmet sahibi yapmış, hayır sahibi yapmış ve tezekkür sahibi yapmış. 7 tane faktör beraberce gelir. Hikmet bağışlamış ve yetmez. Allah Teala ona risalet vermiş. Elçisi yapmış. Her devirde bütün kavimlerde Allah'ın resulleri vardır. Ama Hazreti Musa sadece resul değil, aynı zamanda nebiydi. Yani peygamber de Ulul Azm peygamberlerden bir tanesidir Hazreti Musa. Bu konuda Allah Teala ona risaleti nebilikle birlikte vermiştir. Yani Hazreti Musa da Nebi ve Resul'dü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Nebi ve Resul'dü. Hazreti İsa da Nebi ve Resul'dü. Hazreti İbrahim de, Hazreti Nuh da Nebi ve Resul'dü hepsi. Risalet müessesesi devam etmektedir. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte sona ermiştir. Ve Şuara suresinin 22. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tilke ni'metun temunnuha aleyye en abbette beni İsrail. Ve tilke ve bu nimetün nimet. Temunnuha onu lütfettin, onu lütufta bulundun. Aleyye bana en abdette senin köle yapman beni İsrail'e, İsrailoğulları.

ve bu bana lütufta bulunduğun nimet, beni İsrail'i, yani İsrailoğullarını senin köle yapmandır. Diyor Hazreti Musa Allah-u Teala'ya. Allah'ın köleleri yapıyor Hazreti Musa'yı, onların başlarında bir Nebi Resul ve İsrail kavmi de Allah'ın köleleri yapıyor. Yani buradan açık bir murat var. Demek ki o devirde başlangıçta daimi zikre çok kişi ulaşmış. Allah'ın kölesi olabilmek için daimi zikir şarttır. Hikmet sahibi olmak şarttır. Ve geliyoruz Hazreti Musa ile Hazreti Harun'un Firavun'la karşılaşması olayına, Şuara suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah Teala, kale firavnu ve ma rabbül alemin. Kale dedi firavun ve ma ve nedir rabb el alemin, alemler. Firavun, alemlerin Rabbi nedir? Yani ne demektir? Dedi. Alemlerin Rabbi, Rabbin alemin ne demektir? Dedi. Sual soruyor. Alemlerin Rabbi. Herkes fizik vücudunun ait olduğu bir tek alem biliyor. Fizik alem. Oysa ki bildiğiniz gibi Allah Teala üç asıl, üçte karşıt olmak üzere zıttıyla kaim kılarak altı alem yaratmıştır. Altı yörümde. Yedinci günde arşa ulaşmıştır. Arşa istiva etmiştir. Alemlerin Rabbi, bu sadece bir tanesi hakkında fikir sahibi olduğumuz zahiri alemin ötesinde diğer alemlerin varlığını elbette bilmiyordu. Alemlerin bir tane alem var demek istiyor. Alemlerin Rabbi demek ne, sen ne demek istiyorsun diyor. Ve Şuara suresinin 24. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbü semavati vel ardi ve ma beynehuma in kuntum mukinin. Kale dedi, Rabbü Rab, es semavati, semalar, gökler, ve el ardu, ve yeryüzü, yer, ve ma ve şeyler, beynehuma, ikisi arasında, in, eğer, kuntum, siz oldunuz, mukinin, yakin olarak inananlar. Yakin. İnananlar. Yakin hasıl ederek inananlar.

Musa Aleyhisselam, eğer yakin, kesin olarak inananlarsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir dedi. Yakin olarak inananlarsanız, yakin kelimesinde kesinin ötesinde bir mana var. Yakin olarak, yakin hasıl ederek

yakin hasıl ederek inananlarsanız o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir dedi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 3 tane yakın geçer. İlmel yakin, 1. Aynel yakin, 2. Hakkul yakin, 3. 28 basamaklık İslam merdiveninde ilmel yakin 3. basamaktan başlar. Ve 21. basamakta son bulur. Bu ilmel yakindir. Fizik ötesi bir yetisi kişinin mevcut değildir. Buraya kadar Allah Teala'nın dizaynı o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle birlikte başlayan, üçüncü basamakta başlayan, Allah'ın rahim esması ile tecellisiyle gelişen, gözünü, kulağını, kalbini açtığı, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdiği, göğsünden kalbinin nur yolunu açtığı kişilerin mürşitlerine ulaştırılması söz konusudur. Ruhlarını vücuttan ayrılarak 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşmaları söz konusudur. Böyle bir dizaynda ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasına kadar geçecek olan 21-22 basamaklık dizayn ilmel yakini ifade eder. İlim olarak yakin hasretmiştir kişi. İnanmıştır ve ilim olarak da öğrenmiştir. Ama yakini yaşamamıştır. 21. basamakta ilmel yakin biter. 22. basamakta değil, 21. basamakta ilmel yakin biter. 22, 23 ve 24. basamaklar ilmel yakin ile aynel yakin arasında bir köprüdür. Aynel yakin daimi zikre ulaşıldığını ifade eder. Aynel yakin o kişinin daimi zikre ulaştığını ifade eder. O kişinin bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığını ifade eder. İki özellik oldu. O kişinin kalp gözünün açıldığını ifade eder. 3. Kalp kulağının açıldığını ifade eder. 4. Böyle bir olay daimi zikirle mümkündür. Bu 4 tane vasıf şartı 3 tane sonuç şartı doğurur. O kişi ehli tezekkür olur. O kişi ehli hayır olur, o kişi ehli hikmet olur. Burası 26. basamaktır. Daimi zikre ulaşan kişi ulul elbab olmuştur. 27. basamakta da aynel yakin devam eder. Aynel yakin 28. basamağın 1, 2, 3 ve 4. kademelerinde de devam eder. Kişi günahları affedilen, günahları sonra sevaba çevrilen, kendisine salah nuru verilen kişinin günahları neticede sevaba çevrilir. Burası o kişinin irşada ulaştığı noktadır. Bundan sonra kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman hakkül yakine ulaşır. Öyleyse üç ayrı safa söz konusu: ilmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. Yakinden Allah-u Teala'nın muradı budur. Allah razı olsun. Ayet 25'te ne olacağına bakmadan önce Firavun'un durumuna bakalım. Onun tabii yakin hasıl etmekle uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Onun için
Onun yakini hasıl etmesi elbette söz konusu değil. Bir, eğer inanmış olsaydınız manası var burada. Ayet 25. Bismillahirrahmanirrahim. Kale limen havlehu ela testemi'un.

Firavun etrafındaki kişilere diyor ki, işitmiyor musunuz neler söylediğini? İşitmiyor musunuz? Yani verecek pek cevabı yok. Ya da cevabı daha sonraya kalacak. Ve etrafındakilere de soruyor. Yani neler saçmaladığının farkında mısınız gibi bir sual bu. Ve 26. ayet-i kerimede, Şuara suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Kale Rabbukum ve Rabbu Aba ikumul evvelin. Kale dedi, Rabbukum sizin Rabbiniz ve Rabbu ve Rab Abaikum sizin babalarınız, atalarınız, el evvelin, evvelkiler, öncekiler. Musa aleyhisselam sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir dedi. Sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir diyor. Geçmişteki, evvelki, sizden evvelki atalarınız da Rabbidir. Yani sizin zamanınızda değil, sizden evvelki bütün atalarınız zamanında da Allah-u Teala vardı. Ondan evvel de Allah vardı. Kainatı yaratmadan da Allah-u Teala vardı manasında beraberinde içeriyor. Yani şu ana ait olan bir Allah söz konusu değil. Ezeli ve ebedi bir Allah söz konusu. Ne kadar evvele giderseniz gidin, evveli olmayan. Ne kadar geriye giderseniz gidin, geleceğe giderseniz gidin, geleceğin de sonu olmayan, geçmişinin de geleceğinin de sonu olmayan bir Allah. Ezeli ve ebedi. Ve 27. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kale inne resulekumullezî ursile ileykum lemecnun. Kale dedi, inne muhakkak resulekum sizin resulünüz, ellezî ki o ursile gönderildi ileykum size, le elbette gerçekten mutlaka mecnun. Mecnun dili. Firavun, muhakkak ki size gönderilmiş olan Resulünüz mutlaka mecnundur, delidir dedi. Bu bütün nebilerin değil sadece, bütün kavim resullerinin de müşterek sonucudur. Ne zaman Allah'ın Resulleri Allah'ın emirleriyle ortaya çıkarlarsa onların hepsine mutlaka deli denmiştir. Hazreti Musa'ya da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bütün Hazreti İbrahim'e de bütün nebilere mutlaka deli denmiştir. Bütün resullere de bütün kavimlerdeki resullere de deli denmiştir. İnsanların ölçüsü kendi ölçüleri. Eğer onlar Allah'ı işitemiyorlarsa, kalpleri kapalıysa, herkesi kendileri gibi düşünecekleri gayet tabidir. Öyle olsaydı ben de Allah'ın sözlerini işitirdim. Ben de Allah'tan ayet alırdım. Ben de Allah'ın dediklerini işittikten sonra belki ben de Allah'ı görürdüm. Allah Teala olsaydı diyen birçok insan söz konusu. Yani ölçüleri

Kendilerinden menkul. Ben Allah'ı göremiyorsam kimse göremez. Ben Allah'ı işitmiyorsam kimse işitemez. Ben de bir insanım. Allah Teala bana da mutlaka aynı yetenekleri vermiştir bütün insanlar gibi. Öyleyse ben kendime bakarım diyor adam. Ben görürsem, ben işitirsem, ben hissedersem, idrak edersem ancak o zaman ben Allah'ın varlığına inanırım veya senin bana söylediğin şeyi gerçekleştiririm. Bütün zamanlardaki Resullerin Allah'a ulaşmayı dileyin talebine aynı cevap gelmiştir. Bu da onlardan. Muhakkak ki size gönderilmiş olan Resulünüz bir delidir, mecnundur. Resul olarak kabul etmişlerdir bütün sihirbazlar Hazreti Musa'yı. O bizim Resulümüz Allah-u Teala tarafından gönderilen Allah'ın elçisidir diyorlar. Allah'ın Resulüdür. O bir delidir diyor. Bütün kavimlerdeki Resullere mutlaka bu söz söylenmiştir. Bütün nebilere mutlaka bu söz söylenmiştir. Onun deli olduğu, mecnun olduğu. Bu Allah'ın bir özel işaretidir. Allah-u Teala'nın ona verdiği imkanlara sahip olmayanlar yalan söylediği düşüncesine ulaşıyorlar. Madem ki ben Allah'ı işitemiyorum, o da işitemez diye düşünüyorum. Belki de onları haklı kılan çok sebep var kardeşlerim. Ama ne var ki hakkın sahibi olduğunu zanneden bu insanların gidecekleri yer cehennemdir. Ve 28. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbül Maşriki vel Magribi ve ma beynehuma in kuntum takilun. Kale dedi Rabbü El Maşriki şark doğu ve El Magribi ve batı ve ma ve şeyler beynehuma ikisi arasında. İn eğer kuntum siz oldunuz takilun akıl ediyorsunuz. Musa Aleyhisselam eğer akıl etmiş olsaydınız, akıl etmiş olsanız şarkın ve garbın, doğunun ve batının ve ikisi arasındakilerin de Rabbidir dedi.

akıl etmek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı denedikten sonra, Allah'ın o kişide yaptığı 7 tane değişiklikten sonra kişinin akıl etmeye başlaması söz konusudur. Gözde görme hassasındaki engeller alınmış olacak. Kulakta ve işitme hassasının üzerindeki engeller alınmış olacak. Kalbin mührü açılmış olacak. Küfür kelimesi alınmış olacak. Kalpteki ekinlet alınacak dışarıya. Yerine ifat konulacak. O zaman kişi akıl etmiş olur. Mülk suresinin 809-10. Ayetleri bu hususları çok net olarak açıklıyor. Akletmiş olan kişinin kim olduğunu, nasıl olduğunu ve akletmiş olan kişilerin sadece onların cennete girebileceğini açıklıyor. Allah razı olsun. Ve 29. ayet-i kerime. Kale le in deha haste ilahen gayri le ec'ellu ec'elenneke minel mes cuni. Gale dedi, le elbette mutlaka gerçekten ittihaste eğer sen edinirsen ilahen bir ilah gayri benden başka ve gerçekten elbette mutlaka alenneke seni mutlaka kılacağım minel mescunin hapsedilenlerden zindana atılanlardan.

Firavun diyor ki, eğer gerçekten benden başka bir ilah edinirsen seni mutlaka zindana atılanlardan kılarım. Yani ilah benim diyor Firavun. Allah benim diyor. Başka ilah yok diyor. Sen benden başka göklerde filan bir ilahın mı var olduğunu zannediyorsun? Manası çıkıyor buradan. Öyle bir şey yok diyor. İlah benim. Ve sen benden başka bir ilah edindiğin takdirde gideceğin yer mutlaka gideceğin yer zindandır diyor. Zindana atılanlardan, hapsedilenlerden, zindana atılanlardan kılarım. Ve Hazreti Musa'ya Firavun bunu söylüyor. Yani kendisini gerçekten ilah zanneden, asıl Mecnun olan, deli olan zavallı Firavun kendisini ilah zannediyor. Zaten Mısır'ın o zamanki dünya ilmi dünyadaki bütün milletlerin ötesindeydi. Eski Mısırlılar atomu da biliyorlardı. Öyleyse bu Firavun kendisini üstün görüyor İsrailoğullarından ve ona kimse Allah'tan bahsetmemiş. O kendisini ilah olarak görüyor. Ve 30. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale eve lev ci tuke bi şeyin mübin. Kale dedi, evelev, olsa da mı? Cetüke sana getirdim, bir şeyin bir şey, mübinin apaçık. Musa aleyhisselam, sana apaçık bir şey getirsem de mi? Dedi, sana apaçık bir şey getirsem de mi? Yani Allah'tan bir ispat vasıtası getirsem de mi? Bu bir sual. Hazreti Musa'nın o sırada Allah-u Teala tarafından ona nasıl bir metanet verilmiş olduğunun kesin işareti. Bir işaret gelecek. Ve Şuara Suresinin 31. ayet-i kerimesi Firavun'un ne söylediğine dair. Gale fe ti bihi in kunte mines sadikin. Kale dedi, fethi, öyleyse getir. Bihi onu, in eğer ise kunte sen oldun, mines sadikin, sadıklardan, doğru söyleyenlerden. Firavun, öyleyse sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir dedi. Yani o getireceğin şey her neyse getir onu diyor Firavun. Burada Firavun'un Hazreti Musa'dan o bir şey fizik ötesi bir olay bekliyor. Tabiatıyla fizik ötesi bir olay vücuda geldiği zaman da muhakkak ki sen bir sihirbazsın diyecek. Hep böyle olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin ricalini tabi olmaya davet ediyor. Onlardan biri diyor ki şu gökteki ayı görüyor musun? Görüyorum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Öyleyse diyorlar, sen ne zaman bu ayı ikiye bölersen o zaman biz sana gidip tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben ayı ikiye bölemem diyor. Ben netice itibariyle bir insanım. Ama diyor, Allah bunu yapabilir isterse. Eğer Allah gerçekten ayı ikiye bölerse, o zaman gelip bana gerçekten tabi olacak mısınız? Buna söz veriyor musunuz? Onlar da diyorlar ki, söz veriyoruz. Ve Allah Teala ayı ikiye bölüyor. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra onları çağırıp soruyor. Hadi bakalım diyor, işte Allah ayı ikiye böldü. Şimdi bana tabi olmanız gerekmez mi? Onlar da diyorlar ki, bu apaçık bir sihirdir. Bakalım burada ne çıkacak? Şuara suresi 32. ayet-i kerime. Fe elka asahu fe iza hiye su banun mübin. Fe o zaman bunun üzerine elka attı. Asahu onun asası. Fe iza o zaman böylece hiye o su banun yılan ejderha mübinun. Apaçık. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını attı. O zaman o, yani asa, apaçık gerçek bir yılan oldu. Ejderha oldu. Apaçık bir yılan, bir ejderha oldu diyor. Bu tabi bir, aslında Allah-u Teala'nın nasip kıldığı bir ispat vasıtası. Ve yılan, asa yılan olunca, kocaman bir ejderha olunca, bu bir Hazreti Musa'nın kimliğini ispat eden bir olay. Allah-u Teala mucizelerle gönderiyor Hazreti Musa'yı. Ve Şuara suresinin 33. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Ve neza'a yedehu fe izahiye beyda'u lin nazirin. Ve neza'a ve çıkardı yedehu elini fe iza o zaman böylece hiye o beyda'u beyaz nurlu. En nazirin, bakanlar için, seyredenler için. Elini çıkardı. İşte o zaman onu seyredenler için o bembeyaz, yani nurlu oldu. Elini, koynundaki elini çıkarıyor Hazreti Musa. Ve çıkardığı zaman elinin bembeyaz olduğunu, nurlu olduğunu görüyorlar. Bu Hazreti Musa'nın elinin Allah-u Teala tarafından bir ispat vasıtası olarak aydınlanmasıdır. Ve 34. ayet-i kerime, Şuara suresi 34. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, kâle lil meleği inne ha lil meleği havlehu inne haza le sahirun alim. Kale dedi li el meleği ileri gelenlere, havlehu onun etrafında, inne muhakkak haza bu le, gerçekten mutlaka sahirun, sihir yapan, sihirbaz, alimun, bilgin, alim, bilgin, bilen. Firavun etrafındaki ileri gelenlere, muhakkak ki bu gerçekten bilgin bir sihirbazdır dedi. Yani her zamanki sonuç, hep mucize istenir peygamberlerden. Allah-u Teala izin verir, mucize oluşur. O zaman derler ki, bu muhakkak bir sihirdir. Sen bir sihirbazsın. Yani insanların hiçbir zaman hedefe ulaşmaları söz konusu değil.
Bu yüzden her zaman bütün Resuller inkar edilmiştir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün kavimlere Resul gönderdiğini, ard arda gönderdiğini, hangi kavme Resul gönderdiyse bütün Resullerin inkar edildiğini söylüyor. Her zaman böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Bütün Resuller inkar edilmiştir. İstisnası hiç olmamıştır. Bundan da daha tabii bir şey olamaz. Ve 35. ayet-i kerime yuridu en yuhricekum min ardikum bi sıhrihi fe maza te'murun. Yuridu istiyor en yuhricekum sizi çıkarmak min ardikum sizin yurdunuzdan bi sıhrihi onun bi sıhrihi onun sihri ile. Fe bu takdirde maza ne te'murun ne emredersiniz? Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bu takdirde ne emredersiniz? Emriniz nedir? İleri gelenlere, yani meclise, konseye söylüyor şehrinin ileri gelenlerine. Kalu. Ercih fe ehahu ve as fil medaini haşirin. Kalu dediler. Ercih, onu tehir et, beklet. Ercihu ve ehahu ve onun kardeşi ve bas ve gönder fi el medaini şehirlere Medine şehir, medaini şehirlere haşirin, haşredenler, toplayanlar, toplayıcılar. Onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder dediler. Neleri toplayacaklar? Sihirbazları. Ve böylece bir şeylerin olması söz konusu. Ye tuke bi kulli sahharin alim. İtuke bi sana getirsinler. Kulli bütün hepsi seharin sihir yapanlar, sihirbazlar. Alimin, alim, bilgin, bilen. Bilgin. Yani alim olan sihirbazların hepsini sana getirsinler. Gizli ilmi, ilmi ledunu bilenler. Gizli ilim bir Rabbani, bir Zülmani olarak iki kat, iki ayrı safa gösteriyor. Şeytana ait olanlar Zülmani, şeytana ait gizli ilimler, Allah'a ait gizli ilimler. Allah'a ait olanlar da Rabbani. Ayrıca burada daha Hazreti Musa'yı daha başlangıçtan itibaren sihirbaz olarak kabul ediyorlar. Ve bütün sihirbazları çağırıp onunla mücadele ettirecekler. Hedefleri o. Fe cümmi as seharatu li mikati yevmin ma'lum. Fe işte o zaman böylece cumi'a toplandılar, bir araya getirirler. Es-seharatü sihirbazlar. Li mikati belli vakitte yevmin bir gün malumin bilinen. Böylece sihirbazlar bilinen bir günün belli bir vaktinde bir araya getirirdiler. Sihirbazların bir araya gelmeleri söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne olur gelirlerse 39. ayet-i kerimede şöyle söylüyor Allah Teala. Sihirbazların bir araya getirilmesine murat ne? Hazreti Musa'nın karşısına birçok sihirbaz bizden çıkaracaklar. Biri olmazsa öteki mutlaka ondan üstün olur diye düşünüyorlar. Ve bütün ülkelerdeki sihirbazları
topluyorlar. Ve 39. ayet-i kerime ve kıyle linnâsi hel entüm müctemiûn ve kıyle ve denildi linnâsi insanlara yani sihirbazlara hel mı entümsiz müctemiûn toplananlar, içtima edenler, toplananlar. İçtima, topluluk, topluluğun vücuda getirilmesi. Müştemiun, içtimadakiler. Ve insanlara siz toplandınız mı denildi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sihirbazların hepsi Hazreti Musa ile yarışmak üzere bir araya toplanıyorlar 39. ayeti kerimede. Böylece bir muhteva söz konusu. Sihirbazlar bir muhtevayı ortaya koyuyorlar. Hepsi bir araya gelip Hazreti Musa ile bir nevi savaş verecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Ve bir defa daha birlikte olmayı nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Şöyle bir sohbet edelim dedik inşallah. Sohbetimize evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmekle başlıyoruz. Sevgiden daha ötede daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Hepimiz Allah içiniz. Allah için yaşıyoruz. Allah ki bütün insanların sadece mutlu olmasını ister. Şeytan ki bütün insanların mutlaka mutsuz olmasını ister. Biliyor ki cehennemin en alt katına, esfeli safiline girecek. Ve de ne kadar çok insanı huzursuz edebilirse, o sonsuz ömrü, daha kıyamete kadar devam edecek ömrü boyunca, ne kadar çok insanı, ne kadar çok cini cehenneme gönderebilirse bundan o kadar mutluluk duyacak iblis. Allah Teala da insanları mutlu görmek istiyor. Hepiniz için ne kadar çok insanı mutlu edebilirseniz o kadar güzel bir sonuç var demektir. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki Allah'ı çok seviyorsunuz. Allah'ı çok seven, Allah-u Teala tarafından çok sevilir. Sevmek, Allah ile olan en güzel iletişimi insanlara yansıtmaktır. Allah'a yakın olmayan kişi insanları sevemez. Sevmek, Allah'a yaklaşmanın da ölçüsünü verir. Öyleyse ne kadar severseniz o kadar Allah'a yakın olursunuz. Allah'ı ne kadar severseniz Allah'a o kadar yakın olursunuz. Ve Allah-u Teala'ya olan bu yakınlığınız insanları sevmenin de temel nüvesini oluşturur. Bu bapta mutlulukla sevginin paralel bir seviye gösterdiğini göreceksiniz. Sevgi yükseldikçe mutluluk yükselir. Sevgi azaldıkça mutluluk azalır. Nefret girince artık mutluluk uzaklarda kalır. Öyleyse bütün insanlar her biri başkalarına yardım etsinler diye yaratılmıştır. Hani hep bir kıssa anlatılır. Tasavvufu yaşayanlarla yaşayamayanlar arasındaki farkı göstermek üzere. Bir zengin kişi iki grup insanı davet ediyor. Hocalarıyla beraber, talebelerinde birlikte bir tasavvufu yaşayanlar, bir de cami adabına göre adaba sahip olanlar, tasavvufun dışındaki dini bir grubu hocalarıyla davet ediyor ve bir imtihan olmak üzere çok uzun çubuklar, kaşıklar veriyor ellerine. Öyle ki 1 metre uzunluğunda kaşıklar ve de karşılıklı oturtuyor masalar boyunca insanları
Evvela tasavvufun dışındaki grup geliyor. Tabii o uzun kaşıklarla çorbalarını içmeleri mümkün olmuyor. Sofranın üzerine, masanın üzerine berbat edip oradan ayrılıyorlar. Yani yemeye çalışırken etrafa dökülüyor hep çorbanın suları. İkinci grup tasavvufun müntesipleri geliyorlar, karşılıklı yerlerini alıyorlar. Bir de bakıyorlar, uzun kaşıklar, 1 metre boyunda kaşık geliyor. Ve de tasavvuftakiler her biri kendi karşısındakinin tabağından alıp karşısındakinin ağzına uzatıyor kaşığı. Aynı anda karşı tarafta elindeki uzun kaşıkla bu tarafta olanın ağzına çorbayı ulaştırıyor. Böylece karşılıklı birbirlerine çorba ikram ederek, çorbayı birbirinin ağızlarına ulaştırarak çorbalarını gayet rahat dökmeden içmeyi başarıyorlar. Bu konuda bir başka misal, gene bir kıssa diyelim. Padişahla veziri arasında bir konuşma geçiyor. Tasavvuf mensuplarının ne farkı var ki diyor. Vezir ya da padişah böyle diyor. Vezir de diyor ki çağıralım diyor hocalarıyla beraber talebelerini. Beraberce bakalım diyor. Ve çağırıyorlar. Önce gelen hoca ve onun arkasındaki talebeler avludan geçerek saraya ulaşıyorlar. Avluda toprak tozlu bir toprak avlu ve birçok ayak izleri giriş kapısından sarayın bahçenin giriş kapısından sarayın giriş kapısına kadar uzanıyor. Çok sayıda 50-60 kişilik ayak izi. Ve şimdi diyor tasavvuf mensuplarını çağıralım. Zir çağırıyorlar. Ve de herkes içeri girdikten sonra padişahla beraber izlere bakıyorlar. Başvezir. Ve bakıyorlar ki bir tek ayak izi var. Tasavvufun her bir mensubu aralarındaki sıralamaya göre her biri mürşidinin ayak izlerine basarak gelmiş. Dış kapıdan saray kapısına kadar her biri mürşidinin ayak izine basarak gelmiş. Sadece bir tek ayak izi var. Hepsi içeri giriyorlar ama ayak izi bir tane. Bunlar ne anlatır? Bunlar sevgili kardeşlerim adabı anlatır. Adab sevginin nişanesidir. Edep kelimesi, adab kelimesi aynı kökten gelir. Edep bir insanın tevazuyu öğrenmesiyle gerçekleşebilen bir müessesedir. Bir başka ifadeyle edep, başkalarının hakkına saygı göstermenin ölçüsüdür. Edep, tevazuu ifade eder. Kişinin başkalarını kendisinden üstün çıkarmaya çalışması halidir. Yani nefsin afetleriyle mücehhez olan bir insan hep etrafındaki insanlara üstün olduğunun ispatını yapmaya çalışır. Nefsinin kalbindeki afetler
ona bu davranış biçimini yaptırır. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir olgu? Nefs hep başkalarından üstün olmayı ister. Nefsin kibir afeti, gurur afeti bunu icap ettirir. Onun için kişi her davranışıyla başkalarını ezmek, onlardan daha yukarıda olduğunu, daha üstün olduğunu ispat etmek ister. Tasavvufa giren insan tevazuu öğrenir. O da başkalarını öne geçirmeye çalışır. Nasıl yapar bunu? Aslında çok basit tekniği. Karşınızdakinin sadece güzel taraflarını görürseniz, yaptığı yanlışları dikkate almamayı başarabilirsiniz. Nefsi sebebiyle yaptığı hatalı hareketler, sizi belki rencide edebilecek olan hareketler, dikkate alınmadığı takdirde, onlar yok sayıldığı takdirde, bu konudaki hedefe ulaşılır. Karşınızdakinin yanlış davranışlarını sizi küçümseyen, küçülten ve negatif istikamette size tesir eden olayları devre dışı bırakmayı öğreneceksiniz. O nefsin afetleriyle hareket eden kişiye ders vermeyi değil, onun üstünlüğünü kabul ettiğinizi gösteren davranışlarda bulunacaksınız. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Birisi size üstünlük taslıyorsa, siz de onun sizden üstün olduğunu, onun gönlüne göre bir ifadeyle ona ulaştırırsanız, o sizin için farklı bir insan olur. Yani nefsinin afetlerinin sizin üzerinizde oluşturmak istediği tesiri, siz o tesir oluşmuş gibi karşı tarafa aksettirebilmelisiniz. Bu bir riya değildir. Riya, bir başkasını küçültmek üzere ve kendini üstün göstermek üzere bir insanın anlattığı şeyleri değiştirmesi, olayları değiştirmesi, kendisini üstün kılmak üzere farklı sonuçları ortaya koyması, bu riyadır. Eğer bir insan karşısındakini kendisinden üstün göstermek hususunda bir gayretin sahibi ise, o zaman farklı bir olayla karşı karşıyayız. Bunun adı tevazudur. Bir insanın başka birisini kendisinden üstün göstermeye çalışması halidir. Bu da Allah-u Teala tarafından çok kıymetli bir davranış olarak kabul edilen Allah'ın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse etrafınızdaki insanları yüceltin. Onları sevin. Sevdiğinizi belli edin. Onlara paye verin. Onların
sizin indinizde değerli olduğunu onlara hissettirmeniz gerekir. Böyle bir dizaynda ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Tevazu gösterseniz, onun üstünlüğünü kabul ettiğinizi gösterseniz ne kaybedersiniz ki? Bir şeyi kaybetmediğiniz gibi çok şey kazanabilirsiniz. Çünkü bunu siz samimiyetle yaparsanız eğer, yani gerçekten onu onore etmek için, onun kendisini mutlu hissetmesi için, eğer sizin ondan daha az önemli biri olduğunuz intibaını ona ulaştırabilirseniz, bunu onore etmiş olursunuz. Bu size bir şey kaybettirmez ama Allah katında çok şey kazandırabilir. Çünkü böyle bir davranış biçimini gerçekleştiren kişi nefsine hakim olmayı, en azından bu sahada hakim olmayı başarabilen birisi olmayı gerektirir. Öyleyse o insan mutluluğu orada görüyorsa, yani kendisinin sizden üstün olduğu zehabı onu memnun ediyorsa, nefsi bunu istiyorsa, ispat etmek istediği de hep bir gayretin içinde buysa, ona bu fırsatı verin. Yeter mi? Hayır, yetmez. Yalnız fırsat vermekle kalmayın. Yani onun sözleriyle bu hedefe ulaşmasını sağlamasının yanı başında siz de onu teşvik edin. Davranışlarınızla, tevazuunuzla ona gerçekten üstün bir insan muamelesi yapın. O zaman Allah Teala size iç dünyanızda yeni bir kapı açacaktır. Bir tevazu kapısı. Acaba burada sizin kazancınız nedir? Dünyadaki en büyük kazanç odur. Başkalarını mutlu kılmanın size sağladığı Allah-u Teala tarafından verilen huzur. Kim başka insanların mutluluğu için yaşıyorsa, o Allah katında başkalarının mutluluğu için hangi ölçüde yaşıyorsa o kadar kıymetli bir insandır. Bunun dozajı arttıkça kişinin Allah katındaki kıymeti artar. Üstünlük yarışına girmeyin sevgili kardeşlerim. İnsanlar sizi nasıl değerlendirirse değerlendirsinler. Ama siz hedef olarak onları mutlu kılmayı esas alırsanız, bunun için de lazım gelen bütün çabayı harcarsanız, her noktasında bu konudaki çabanızın her noktasında mutluluğu bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Ve unutmayın ki Allah Teala bütün insanları mutlu olmak için yarattı. İşte Allah Teala'nın bize verdiği, omuzlarımıza yüklediği bu vazife, gelecekte göreceksiniz ki bir dünya sulhunu oluşturacaktır. Bütün insanların birbiriyle kardeş olduğu
yeni bir dünya kurulacaktır. Son bir savaşın ardından. O dünyada herkes birbirinin dostu olacaktır. İnsanlar mutluluğun başkalarını ezmekle değil, başkalarını yüceltmekle mümkün olacağını öğrenecekler. Başka bir çıkış yolunun olmadığını öğrenecekler. O zaman her şeyin en güzeli bütün insanların olacak. Herkes başkalarını öne geçirmek için, başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlayacak. İşte bunun adı başkaları için yaşamaktır. O zaman kaybettiğinizi değil, ne kadar çok şeyler kazandığınızı göreceksiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Hayatını başkalarının mutluluğuna adayan bir insan olacaksınız. Herkes sizin için mutlu edilmeye layık bir insan olacak. Onlara yardımda bulunmak, onların sizden üstün olduğunu ispat etme gayretlerini en güzel şekilde desteklemek. Hangi konuda bu tatmine ulaşacaksa, o konuda onları desteklemek, tevazuunuzla onların bu size ulaştırmak istediği olguyu, sizin üzerinizde oluşturmak istediği tesiri siz kendiniz oluşturacaksınız. Onu sevmek durumundasınız. Allah Teala, sevgili kardeşlerim, size de sevgiyi öğretecek. Öyle bir sevgi pınarıyla Allah Teala sizi dolduracak ki herkesi seveceksiniz. Peki bütün bunlara rağmen sevmediğiniz insanlar olabilir mi? Ona sevmediğiniz demeyelim. Eğer insanları zehirleyen birileri varsa, Allah'ın yolundan ayırmaya çalışan birileri varsa, onlar başka insanların mutluluğuna mani olanlardır. Orada bir problemle karşı karşıyasınız. Onların sürüden ayrı kalması gerekir. Burada sevgili kardeşlerim, farklı bir olayla karşı karşıyayız. İnsanlar vardır, kalpleri temizdir. Ama nefsleri onları başkalarından üstün olmaya zorlar. İkinci grup, başka insanlara Allah'ın öğretisinin dışında yanlış şeyleri aşılamaya kendisini adamış olanlar. İşte onlar tehlikeli olanlardır. Onlar bir bütün toplumun mutluluğunu mahvedebilirler. Sevgili kardeşlerim, nefs şeytandan vahiy alan, şeytandan ilham alan korkunç bir mahluktur. Peki bu korkunçluğu yok edilebilir mi? Tabii yok edilebilir. Zikir, nefsinizin kalbine devamlı olarak nurların, fazılların girmesini temin ederse, Allah Teala'nın garantisi içinde Allah'a mülaki olmayı dileyen bir insan ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifade kullanalım. Allah onun ruhunu mutlaka ulaştırır kendisine. Bu noktada o kişinin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır. Ve bu Allah Teala tarafından herkese
bedavadan verilen bir nimettir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kalpten bir dilek olmak kaydıyla Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine, Allah'a ulaştırır. Bütün engelleri devre dışı bırakır. Diyelim ki bu olay zikri gerektiriyor. Allah-u Teala o kişiye zikri sevdirir. Orucu gerektiriyor, kişi oruç tutamıyor. Ona oruç tutacak vasfı verir Allah-u Teala. Namaz kılmaktan hoşlanmıyor kişi, onu namaz kılmayı sever hale getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala her şeye kadirdir ve garanti ediyor bunu. Bir insanın ruhunun hayattayken Allah-u Teala'ya ulaştırılması Allah'ın bir nimetidir ki, kim böyle bir dilekte bulunursa, ''Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum, benim de ruhumu sana ulaştır.'' tarzında bir talepte bulunursa Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. 7-8 aylık bir zaman parçası da bu konuya yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, işte tevazu odur ki başkalarını kendinizden daha öteye taşımaya çalışmanız. İnsanlarla kavga etmek niye? Nefsinizin afetlerine ram olmak istiyorsanız, nefsinizin afetlerine uymak istiyorsanız, o zaman yapacağınız şey zaten budur. Nefsiniz sizi mutlaka ona sürükleyecektir. Başkalarından üstün olmak için büyük gayretler sarf ettirir insana. Ve de bu üstün olmayı bir insan istiyorsa bu mutlaka nefsani bir olaydır. Eğer bir insan başkalarına faydalı olmak için, başkalarını mutlu etmek için daha çok para istiyorsa Allah-u Teala ona beklemediği kadar çok para verir. Eğer bir insan başkalarını mutlu etmek için bir gayretin sahibi ise o kişi etrafından itibar görür. O itibarı istediği için değil, o başkalarını mutlu etmeye çalıştığı için o itibarı görür. Eğer bir insan üstün olmayı diliyorsa bu nefsinin talebidir. Bir insan başkalarına yardım için yaşamaya başlamışsa, başkaları için yaşamaya başlamışsa, bu nefsinin afetlerden kurtulduğunu gösteren çok sağlam bir işarettir. Allah'ın bir sevgilisi olur. Yeter mi? Hayır, yetmez. İnsanların da sevgilisi olur. Onu tanıyan herkes onu sever. Peki istisnalar olabilir mi? Olabilir. İstisnalar nefslerine olan düşkünlükleri sebebiyle sürüden ayırmak mecburiyetinde kalınanlardır. Sevgili kardeşlerim, İnsanları sevmek her zaman temel hedefiniz olmalı. İnsanlar için yaşayacaksınız. Sizi mutlu kılan, başkalarına yaptığınız her yardımdır. Onlar için sarf ettiğiniz her gayrettir. Başkaları için yaşayın. Hayatınızı başkalarına adayın. Onlar için olun. Onlar için güzellikleri, onlar için hedefleri
oluşturun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanları mutlu olabilecek vasıflarla donatmıştır. Bütün insanların ruhu vardır.

diyorsak da bu teslim Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Kişiye sadece bir tek görev yüklemiştir Allah-u Teala, talep etmek. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur ey Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştırmamı mümkün kıl. Benim de ruhumu sana ulaştır. Bir taleptir. Ve de dünyadaki en kolay taleptir. Ama mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını mutlaka sağlar. Bir tek talep, cennet mutluluğunun da üçüncü katını sağlar. Allah'a mülaki olmayı dileyen, sonra ölen bir kişi, daha mürşidine ulaşmadan ölen bir kişi, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Gideceği yer mutlaka cennettir. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, gerçek bir tabiyet oluşturmuşsa, ondan sonra ölmüşse kişi, ikinci kat cennetin sahibidir. Allah-u Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırmışsa Allah-u Teala onun ruhunu ve ondan sonra kişi ölmüşse, üçüncü kat cennete girecektir. Bu kişi eğer ruhunu Allah'a ulaştırıp da ölmüşse, bu kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla doludur. Bu kişi hayatı devam ettiği takdirde %50'den fazla mutluluğu, %51 mutluluğu bir ömür boyu yaşayabilir. Aynı seviyede günde 3 saat zikrini devam ettirebilirse, ibadetlerini gerçekleştirirse ve dizaynı değiştirmezse, bu ona bir ömür boyu aynı faydayı sağlar. Dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşar. Gideceği de ölünce mutlaka kıyametten sonra üçüncü kat cennettir. Daha ötesi, orada Allah-u Teala'nın ulaştırmak istediği ve bütün insanlara bu kadar kolay kıldığı bu hedefin daha ötesi gereklidir. Fizik vücudunu teslim eden bir insan, dünya mutluluğunun %80'ine ulaşır. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, dünya mutluluğunun tamamına ulaşır. Neden dünya mutluluğunun tamamına? Çünkü nefsinin kalbinde afetler kalmamıştır ki onu negatif istikamette bir hedefe yöneltsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Öyleyse daimi zikir noktasına ulaşan bir insan, işte o insan başkaları için yaşayan bir insandır. Nefsinin kalbinde afet olmadığı için başkalarından üstün olmak diye bir gayesi hiçbir zaman oluşamaz. Böyle bir üstünlük davası o kişide olmadığı için o vasıfların Allah-u Teala'nın bir çerçeve çizdiği vasıfların sahibidir. O, başkaları için yaşayan bir insandır. Burası, baştan aşağı mutluluğu ifade eder. Başkaları için yaptığınız her hizmet, onların mutluluğu için attığınız her adım, onları sevindiren her davranış biçiminiz, asıl sizi mutlu eder. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, etrafınızda insanlar var, arkadaşlarınız var. 10 kişi etrafınızda arkadaşınız, her gün karşılaştığınız, konuştuğunuz insanlar olsun. 10 kişi olsun. Aslında çok daha fazla olabilir. Bu kadarını kabul edelim. Ama siz onların her birine, o 10 kişinin her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, Allah-u Teala size onlara verdiğiniz mutluluğun aynını yaşatır. Hatta iki katını yaşatır.

Ve eğer etrafınızda 10 kişi varsa ve siz onların hepsine mutluluk veriyorsanız, her birine 2 kat mutluluk size geri döneceğine göre, her birinin sizin onlara güzel davranışınız sebebiyle verdiğiniz mutluluğun 20 katını siz yaşarsınız. Allah Teala ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 2 kat versin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerifi bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah Teala bunu söylettiriyor. Gerçekten sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, işte başkaları için yaşadığınız zaman bir muhteşem dizaynla karşı karşıya olursanız, herkesten daha çok mutlu olursunuz. Etrafınızdaki insanları da onlardan nefret etmeyin. Sadece acıyın onlara. Allah'ın bu güzelliklerinden haberdar olmadıkları için mutsuzlar. Onun için düşmanlar başka insanlara. Onun için kötülük yapıyorlar, hırsızlık yapıyorlar. İnsanları yaralıyorlar, öldürüyorlar. Arkasında sadece Allah'ın güzelliklerinden haberdar olmamak var. Nefsleri için yaşamak var. Bunun arkası mutlak olarak huzursuzluktur, mutsuzluktur, sıkıntıdır, kederle bir ömür sürmektir. İnsanlar sadece yaptıklarının bedelini alırlar. İnsanlar sadece yaptıklarının bedelini öderler. Kim başkasına bir kötülük de bulunmuşsa Allah Teala o kötülük kadar, o kötülük yaptığı kişiye hangi sıkıntıyı verdiyse, hangi ölçüde sıkıntı verdiyse o kişi, aynı sıkıntıyı Allah Teala mutlaka ona da yaşatır. Men dakka dukka diyor. Çalma kafanı. Çalarlar kafanı. Yani biz çalarız kafanı diyor. Kim başkasına bir huzursuzluk vermişse, sıkıntı vermişse, aynı sıkıntıyı Allah o sıkıntıyı başkasına verene, başkasını sıkıntıya sokana yaşatır. Ama kim başka birine onu mutlu edecek bir davranışta bulunursa, Allah Teala mutlu eden kişiye karşısına verdiği mutluluğun 2 katını ulaştırır her olayda. Allah'ın kanunu budur. Nereye ulaştık? İnsanları sevin ki mutluluğun sahibi olasınız. Huzur içinde yaşayasınız. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey bu. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi böyle insanlardı. Onlar sadece başkaları için yaşarlardı. Allah Teala'nın hepinizi başkaları için yaşayanlardan kılsın dualarımızla. Allah Teala'nın huzurunda sizlere her şeyin en güzelini diliyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Güneş ve Ay Derneği'nin düzenlediği, tasavvufu öğrenmek ve yaşamak federasyonu da dışarıdan desteklediği, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi gülen olan Güzide sahabesinin yaşadığı Kur'an'daki İslam konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Biz insanoğluna Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar şu dünyada Rabbimizin bize bahşettiği en üst seviyedeki nimet bilmelisiniz ki Kur'an'daki İslam'dır. Kur'an'daki İslam Allah'ın insanoğluna garanti ettiği mutluluğun yegane kaynağıdır. Kur'an öyle bir mucize-i baki ki Allah dostunun ifadesiyle söylüyorum. Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka kaynak aramak aklıma zahit gelir. Fakülteyi lisans bölümünü 73 yılında bitirdim. 75'te master. Daha sonraki doktora hayatımda bütün tahsil hayatımın, bu dünyadaki tahsil hayatımın bana kazandırdığı şey Kur'an'daki fiziği öğrenmek oldu. Diyeceksiniz ki Kur'an'da fizik mi var? Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da kainat var. Bir gün bunu net olarak anlayacaksınız. Allah sözünün diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın mahlukatına olan üstünlüğü gibidir. Hiç unutmayın, Kur'an sizi anlatıyor. Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan herkesi anlatıyor. Kur'an cennetliklerin de kitabıdır. Kur'an cehennemliklerin de kitabıdır. Bütün insanları Allah Teala Kur'an'da özetliyor. Öyle olunca sizden istirhamım mümkün olduğu kadar ayetleri öğrenmeye çalışın. Kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünya hiç gelmedi. Kur'an nasıl tarif ediyor? Evvela bunu anlayabilmemiz için Kur'an'ı okuduğumuz zaman asr-ı saadeti yaşayan sahabenin yaşadığı mutluluğu yaşayabilmemiz için mutlak surette Kur'an'ı bir Allah dostundan öğrenmemiz lazım. İşte kendinizi anlamak ki inanıyorum bu dünyada hepiniz ama hepiniz mutluluğu, huzuru arıyorsunuz. Bilmelisiniz ki peşinden koştuğunuz mutluluk evinizde sahip olduklarınızda değil, elde ettiğiniz makamda değil, dünyadaki sahip olduğunuz hiçbir zenginlikte değil. Peşinden koştuğunuz mutluluğun adresi Kur'an. Nasıl olacak? İşte Rabbimiz bütün kainatı sizin için yaratmış. Her biriniz için. Belki şu anda diyorsunuz ki ya hocam bilmiyorsun benim hayatımı, o kadar günahkarım. Benden ne köy olur ne kasaba diyorsunuz. Ama Allah tarafından o kadar seviliyorsunuz ki Allah'ın sizi ne kadar sevdiğini bilseniz Hiçbiriniz Allah'ın rahmetinden ümit kesmezdiniz. Resulullah'ın hadiste zikrettiği gibi kafirler Allah'ın rahmetini idrak etselerdi, hiçbirisi Allah'ın cennetinden ümit kesmezdi. Ama müminler de Rabbimizin azabını bilselerdi, o kadar her şeyden emin olmazlardı. Burada devamlı Rabbimiz, hayatımızı kendisiyle birlikte yaşamamızı istiyor. Hayatımızda hep Allah olmalı. Muhterem misafirler, tabii hepiniz belli yaşta büyüklermişsiniz, küçüklermişsiniz, hepinizin yaşı farklı. Kur'an-ı Kerim hepinize hitap ediyor. Ama bugüne kadar alışa gelmediğiniz bir tarzda bugün size Kur'an'ı anlatacağım. Hiçbir yerde görmediğiniz, hiçbir yerde duymadığınız ama dikkatle incelerseniz %100 bu gece hayatınız değişebilir. %100. Nasıl mı? O zaman müsaade edin, Kur'an'daki hak aynasında Allah sizi size nasıl tarif ediyor ona beraberce bakalım. Allah Teala bay ve bayın Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti kim olursanız olun diyor ki ey beşer, ey insanoğlu, Hicr 26'da seni bu dünya hayatını yaşayabilmen için bir fizik bedenle halk ettim. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz. Et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan doktorların kısas alanı. Şimdi izniniz olursa dünyanın peşinden koşan insanlar ne yazık ki doğumundan ölümüne kadar sadece bu kalıp için çalışıyorlar. Ama onların hiçbir zaman öğrenmeyeceği, sadece öldüğü zaman kabirde farkına varacağı iki vücudu daha var. İşte Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَاهَا Allah buyuruyor ki ey insanoğlu seni bir nefse dizayn ettim. Nefsimiz berzah alemine ait. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne fesat. Şimdi salonda ne kadar kardeşimiz varsa, akil ve bali olup da sosyal hayata bugüne kadar karşılaştıkları bütün negatif problemlerin kaynağı bu nefs. Nefsinize dikkat edin. Hepinizde bu nefs var ve hepinizdeki nefsin afetleri, dağılımları farklı. Ve hiç unutmayın, uğruna Allah'ın kainatı yarattı. Levlâke levlâke lemâ halaktar eflâke. Sen olmasaydın ey Resulüm ben felekleri yaratmazdım dediği o iki cihan serveri diş düşmanlarla yaptığı bir savaştan dönünce bir mola yerinde sahabesine diyor ki küçük cihattan döndük büyük cihada başlıyoruz. Sahabe irkiliyor. Ey Allah'ın Resulü bundan daha büyüğü ne acaba? İşte Resulullah cevap veriyor. Bundan daha büyüğü kişinin nefsine karşı cihad-ı ekberi kazanmasıdır. Öyleyse şu dünya üzerinde Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin karşılaştığı en büyük mücadele nedir? Kişinin kendi nefsiyle olan mücadelesi cihadıdır, savaşıdır. Ya kazanırsınız, bu dünya %100'se cennet olur. Ne olursa olsun, sualim var size. Şartlar ne olursa olsun, nerede olursan olsun, bu dünyada cenneti yaşamak istiyor musunuz? İşte Allah'ın size verdiği emir şu. Tekrar o slaytımıza döneceğiz. Fizik bedenin içerisinde bulunan 19 afetten malum olan nefsimizin bu afetlerden temizlenmesini istiyor. Bütün peygamberlerin görevi bu. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Lütfen can kulağıyla bizi dinleyin. Ne kadar peygamber gelmişse, Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Lut aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, İlyas, ne kadar peygamber gelmişse bu dünyada, Allah'ın o peygamberleri görevli kıldığı alan, bu nefsin kalbinin temizlenmesidir. O zaman sualim var size, siz de bu konferansı temel alarak, karar verip ben de o peygamberlerin getirdiği davete uyarak ben nefsimin kalbindeki hastalıkları temizlemek istiyorum diyor musunuz?
1: Evet.
0: Diler mi kalpten mi?
1: Evet.
0: O zaman bakın kalpten olmanın bir sağlaması var. Benim asıl branşım fizik ama matematik de yardımcı branşımdır. Matematikte her şeyin bir sağlaması var. A diyorsanız bunun sağlaması mutlaka vardır. Şimdi dilden mi kalpten mi olmanın sağlamasını kendiniz üzerinize test edebilirsiniz. Kendinizi check edebilirsiniz. Kendinize şu suali sorun. Bir kere daha tekrar edeyim. Gerçekten siz de sahabe gibi bundan sonraki hayatınızın daimi mutluluk içinde geçmesini istiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? İşte şu anda kalpten olup olmadığınızı siz kendinizi test edin. Kim şu saniyede Allah, Allah, Allah, Allah diyorsa o gerçekten kalptendir. Ama kim ben istiyorum ama asla bu zikri yapmıyorsa o zaman o da dildendir. İkisine de bizim sözümüz şu. Kalpten olana zikre devam et. Dilden olana başını secdeye koy, Allah için ağla ve ya Rabbim de. Bu dileği kalbime indir. Çünkü sevgili kardeşlerim, biz insanlarla Allah arasındaki ilişki her saniye, her an dua üzerinedir. Hiç unutmayın, bir gün öğreneceksiniz. Gökler ve yerler dua ile kurulmuştur. Bundan emin olun, gökler ve yerler dua ile kurulmuştur. Ve en sevdiği varlık olan insandır. Ve insanın Rabbi ile bağlantıya geçti. Hani uzaya peyder fırlatıyorlar. O fırlatma noktasında yerdeki kontrol sistemi yörüngeye girdi mi diye hep söylüyorlar. İşte sizin de Allah'ın yörüngesine girdiğiniz nokta bu taleptir. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalptense Allah'ın yörüngesine girdiniz ve 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve susuz toprakların suya hasreti gibi siz de Rabbinizin rahmetine hasretsiniz. O zaman kalpten dileyenlerin içinden Allah'ın onlara verdiği o zikir sevgisiyle Allah, Allah, Allah demeye başlıyorlar. İşte sizi her saniye, her an Allah'a yaklaştıracak, Allah'a en yakın dost kılacak olan vasıta bu zikirdir. İki tane sebep var. Allah bizi yaratan dostumuz, düşmanımız olan şeytan. Ne zaman zikretmezseniz, bilin ki şeytanla birliktesiniz. Ne zaman zikrederseniz, bilin ki Allah'la birliktesiniz. E hocam, Allah sonsuzlukta, biz de buradayız. Nasıl ulaşacağınız mı diyorsunuz? Çok basit, çok kolay. Siz diyor kalpten dileyeceksiniz, gerisini bana bırakacaksınız. Bir gün anlayacaksınız sevgili kardeşlerim, sadece biz talep etme makamındayız. Rabbimizden isteyeceğiz. Mesela şu anda sorsam sizlere, cenneti istiyor musunuz? Kim istemez ki diyeceksiniz. Ama şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kere daha sualim var size. Cenneti istiyor musunuz? Kim istemez ki diyorsun hocam? Tabii ki cenneti istiyorum. Ama bakın Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? İsteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Sahabe hemen sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kim cenneti istemez ki? Beni istemeyen cenneti istememiştir. O zaman bir kere daha sualim var size. Bunu anlamayıp kalbinize yerleştirmeniz lazım. Cennete gitmek istiyor musunuz? Gidemezsiniz. Niçin gidemezsiniz? Cennetin bedeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani Allah'ı isteyeceksiniz. Neden Allah'ı isteyeceksiniz? Şu anda dükkanda bir işe ihtiyacınız var. Bir şey alacaksınız. Gidip dükkan sahibine ücretini verip istediğiniz malı alabiliyor musunuz? Evet. Bu kainatın mülkünün sahibi kim? Siz dükkandan, dükkan sahibi bana ne? Ben bildiğime göre okurum, kafama göre takılırım, ben bunu alır giderim diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Mutlaka dükkan sahibinin rızasını alıyorsunuz, öyle mi değil mi? Mülkün sahibi kim? Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünyada neyi istiyorsanız onun rızasına ihtiyacınız var. Onu razı etmeniz lazım. Rızasını kazanmadıkça Allah'tan almanız mümkün değil. Şimdi birinci kat cennet bu gece burada olanlar, cennete gitmek istiyor musunuz? Hocam ben zaten o kadar istiyorum ki ama kainat kadar dolu günahım var. Bu günahlarla ben nasıl giderim? İşte Allah diyor ki onu bana bırak. Ben seni o kadar seviyorum ki bir bilsen, senin günahın kainat kadar ama benim affım da kainatı da kuşatmıştır. Ve sadece senden istiyorum Ahmet, Mehmet, Hasan, Ayşe, Fatma, Hatice, sizden sadece bir şey istiyorum. Bana ulaşmayı dileyin. E ne olur dilersek? Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve söz vermiş Enfal 29'a göre o güne kadar işlediğimiz bütün günahları örtüyor. Günahların sıfırlanması demek ne demek? Geri kalan sevaplarımızla tek bir dileğimizin karşılığında Allah'ın bize cenneti garanti etmesi demek. İşte Kur'an size bunu söylüyor. Sadece bize değil sevgili kardeşlerim. Hristiyanlara aynı sırrı veriyor. Sadece onlara değil Yahudiler aynı. Şu an dünya üzerinde Birleşmiş Milletler'de dinle ilgili olan bölümün yaptığı envanter araştırmasında dünyada yaşayan 8,5 milyar insan arasında birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türü var. Hepsinde kurtuluşa ulaşan küçük bir grup var. Ama onları kurtuluşa ulaştıran şey ne? Bir dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Bu gece bu dileğin hepinizin kalbine yerleşmesi için tekrar tekrar bunu söylüyorum. Ve diyorum ki el açıyorum. Siz de el açın. Ey yüce Allah'ım.
1: Ey yüce Allah'ım.
0: Mevlana.
1: Mevlana.
0: Yunus Emre. Hacı Bektaş Veli. Şeyh Edeb Ali. Hacı Bayram Veli. Eşref Rumi. Ve bunun gibi havariler, sahabeler, Allah dostları nasıl sana ulaşmayı diledilerse ben de sana ulaşmayı diliyorum. Sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan benim de ruhumu kendine ulaştır. Bu talebi benden kabul buyur ya Rabbim. Beni de dostların arasına al. Seni çok seviyorum ya Rabbim. Mahlukatın sayısı kadar seni seviyorum. Biliyorum ki sen de beni çok seviyorsun. Bu günahkar kulunun talebini kabul et ya Rabbim. Ve kabul edelim ki bu dilek kalbinize indi. O zaman siz de kim gibi oldunuz biliyor musunuz? Mevlana gibi. Dili kalbe indirdim, döndüm Mevlana gibi. O zaman şu anda siz de hepiniz Allah'ın dostu oldunuz mu? Evet, işte herkesin çok büyüttüğü, ben kim, Allah'ın dostu olmak kim? Halbuki Kur'an-ı Kerim'i öğrenirseniz, Allah'ın dostu olmak kadar kolay bir şey yok. Neden? Çünkü kainatın sahibi Allah bizi kendisine dost kılmak üzere yaratmış. Başka bir gayesi yok. Ona dost olalım, onun bize sağladığı bütün mutlulukları yaşayalım. İşte birbirinin can düşmanı bedeviler. 14 asır evvel her sene kanlı bıçaklı ama 23 senede Resulullah'ın kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'le Resulullah'ın öğretisiyle çok kısa süre içerisinde sahabe oldular. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu an dünya üzerinde herkesin övüne övüne orada burada anlattığı, reklamını yaptığı MIT'ler, Oxford Üniversiteleri, daha başka neler neler, o bütün fakültelerin hepsinden, üniversitenin hepsinden bitirin, diplomanızı alın, hepsini bir kenara koyun terazinin kefesine, bir Hazreti Ömer yetiştiremezsiniz. Bir Hazreti Übekir'i yetiştiremezsiniz. Bir Hazreti Osman'ı, bir Hazreti Ali'yi ve nice sahabe yetiştiremezsiniz. Sebebi ne? Çünkü Hazreti Übekir'i yetiştiren Allah. Öbürünün ise kendi aklıyla bulduğu bir takım bulgulardan hareketle ona bir diploma kazandırıyor. Kardeşimiz başta bir şey söyledi, dikkatinizi çekti mi? Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı. Ve bir şey daha söyledi. Şu dünya üzerine gelen ne kadar hidayetçi varsa, hidayetçilerin en hayırlısı Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dikkat edin, Hazreti Musa da peygamberdir, Hazreti İsa da peygamberdir, diğer bütün peygamberler de peygamberdir. Ama Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz için söylediği şey şu: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Seni sadece bu dünya için değil, seni bir kavim için değil, seni bir ümmet için değil, seni alemlere rahmet olarak olasın diye gönderdik. Öyleyse sadece bu alem için değil. Yani Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz cinlerin de, meleklerin de, hayvanların da, canlı ve cansız bütün mahlukat için bir hidayet rehberi. Hiç unutmayalım. O zaman sevgili kardeşlerim, o bize diyor ki, isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki? Beni istemeyen. Şimdi eğer izniniz olursa, iki vücudunuzdan bahsettim şu ana kadar. Ve şu dünya üzerinde şu anda yaptığımız araştırmalarda bulduğumuz sonuçlar şöyle. İnsanların %90'dan fazlası şu anda fizik vücuduyla, nefsiyle ve diğer vücuduyla huzursuz ve mutsuzluğu yaşıyorlar. Nefsimizin manevi kalbinde 19 afeti görüyorsunuz. Ama şeytanı böyle yabana atmayın. Şeytan da zülmani leduni ilmin sahibi. Şeytanın transandal meditasyonu var. Şeytanın yogası var. Şeytanın astral seyahati var. Şeytanın reenkarnasyonu var. Şeytanın her türlü zülmani tatbikatı var. Ve o şeytan dediğimiz varlık nefsimizin 19 afetine tesir ediyor. Ve dikkatinizi çekmek istiyorum. Başlangıç noktasında hepimiz cahil bir kişi olarak annemizin karnından dünyaya geliyoruz. Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Vallahu ahrecu min butuni ummahatikum la ta'lemun şeyen. Manası şu. Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkarttı. Öyleyse hiçbirimiz Kur'an'ı bilerek dünyaya gelmedik. Kur'an'ı bilmiyoruz. Ya hocam Kur'an'ı bilmesek ne olur mu diyorsunuz? Tekrar ediyorum şimdi fizik vücudunun kenarına. Kur'an'da yapmış olduğumuz araştırmalarla Kur'an'ı bilmediğiniz takdirde 19 negatif özelliğin sahibisiniz. Evet, 19 negatif özellik. Öyleyse bir tarafta bütün negatif üstüne şu anda ekrana geldi. Bütün negatif üniversiteleri bitiren bir iblis düşmanımız var. Öbürü tarafta nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Ve öbür tarafta da Kur'an'ı bilmediğimiz için, bakın dikkat edin, Kur'an'ı bilmediğimiz için 19 negatif özelliğin sahibiyiz. Özellikle gerçekten öyle mi değil mi düşünen kardeşlerimiz varsa, kenarına o ayetlerin, o negatif özelliklerin karşısında hangi ayette geçiyor onları da izah ediyoruz. İsterseniz bunun resmini çekin, gidin evinizde Kur'an'la karşılaştırın. Neden Kur'an'la karşılaştırın diyorum? Çünkü Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bize bir sual soruyor. وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمُنَ الْقَوْلَ وَيَتَبُنَ الْاَحْسَنَ Onlar sözü dinlerler, ahsen olanına tabi olurlar. Öyleyse hepinizin vazifesi şu, sözü dinleyeceksiniz, herkesi dinleyeceksiniz. Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı, şeytanı, mürşidi, herkesi dinleyeceksiniz. Ama Allah size bir şey emrediyor, ahsen olanına tabi olun. İşte o ahsen kim derseniz, o iki cihan serveri Peygamber Efendimiz. Ve onun için sahabe, o negatif koşulların sahibiyken, Resulullah'ın söylediği her sözün üzerine söz olmadığının bilinci içerisinde, ya Resulullah, annem babam sana feda olsun. Ve şunu demişler, her sual sorusunda hiçbirisi ben biliyorum diye öne atılmamış. Ben bilmem, kim bilir? Allah ve Resulü bilir. Allah ve Resulü bilir ve Allah ve Resulü'nün açıklamalarına tabi olmuşlar Zümer 18'e göre. Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına. Yani ahsen söz, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in sözü. Biz de dikkat ederseniz söylüyoruz ama ahsen söze geliyoruz. İki cihan söyler Peygamber Efendimiz bu Kur'an-ı Kerim'i nasıl yaşadı? Biz de bugün tasavvufla o yaşantıyı size anlatmak üzere huzurunuzdayız. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Can kulağıyla bizi dinleyin. Dinlerken içinizden, kalbinizden hep Allah desin. Allah, Allah, Allah. Niye diyeceğim diye onun cevabını vermek istiyorum. Çünkü şeytan dediğiniz mahluk şu anda her birinizin etrafında 4-5 kişisi var. Şeytanlar var mı? Var diyorum. Hangi ayet bunu söylüyor? Araf suresinin 27. ayet-i kerimesi. Bak Araf 27'de ne diyor Rabbimiz? Diyor ki Allah Teala, şeytan muavvanesi, muhakkak ki onun kabilesi, onun kendisi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden görürler. Öyleyse devamlı insanların etrafına birkaç tanesi var ve zihninize ve kalbinizi devamlı meşgul etmek suretiyle tek hedefleri var, sizi Allah'tan kopartmak. Sizi kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, size bu dünyada cehennemi yaşatmak. Biz de diyoruz ki, evvela düşmanın ikmal yolunu keseceksiniz. Nefsinizin manevi kalbinin iki kapısı var. Birisi fücur kapısı, diğeri takva kapısı. Fücur kapısından şeytan kalbinize karanlıklarını gönderiyor. Takva kapısından Allah nurlarını kalbinize gönderiyor. Öyleyse kalbinize nur girmeden önce şeytanın karanlık kapısını kilitleyeceksiniz. İki cihan serveri Peygamber Efendimiz bunun cevabını veriyor. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Allah deyin bakalım.
1: Allah,
0: Allah deyin.
1: Allah.
0: Bir tebiye bunu diyeceksiniz. Bir tebiye bunu dediğiniz an şeytanın kapısı kilitli, oradan karanlık kalbinize ulaşmaz. Ama Allah'ın kapısı açık, devamlı nurlar kalbinize doğrar. Nurlarla Kur'an'ı okuyacaksınız. Şeytanın karanlıklarıyla değil. Ve bakın size bir ayet göstereceğim. Bugüne kadar kimseden duymadınız. Bu öğretiyi bu gece çok kısa özet olarak size sunacağım. Siz unutmayacaksınız ve hepiniz burada Allah'ın dostu olarak evinize gideceksiniz. Ve ben eminim bundan sonra hayatınızda, kalbinizde Allah'ı hiç eksik etmeyeceksiniz. Neden? Çünkü Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala zikri bize farz kılıyor. وَاَذْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismi ne?
1: Allah.
0: Allah. Devamlı Allah diyor beni an. Allah, Allah, Allah, Allah. Bu üç saatlik bir zikir. Ama Rabbimiz ötesine de geçiyorum. Ahzab 41. Rabbinin ismini çok zikret. Ya eyyühellezine aminu zkurullah zikren kesire. Çok zikir 12 saat ve daha fazlası. Yetmez Allah Teala diyor bana. Şimdi dikkat edin. Rabbimizin bizim zikrimize ihtiyacı var mı? Hayır. O zaman Allah Teala neden bize farz kılıyor? Bizi sevdiği için. Sevgili kardeşlerim, Kur'an dediğimiz kitap, mutluluğumuzun yegane kaynağı, bizimle Allah arasında Rabbimizin o sonsuz sevgisini kalbimize yerleştirmek üzere indi. Sahabe bunun farkına vardı. Resulullah'ın ayak izini takip etti. Her konuda Resulullah'a itaat ettiler. Ve hayatları boyunca devamlı Allah'ın katından nurlar kalplerine doldu. Ve öyle bir yere ulaştılar ki, Hazreti Ali'nin ifadesi şu, ey insanoğlu, derdin var sende, onu bilmiyorsun. İşte şimdi tekrar o asıl ayetimize dönelim. Derdimiz ne? Derdimiz nefsimiz. Dermanın var sende, onu görmüyorsun. Şimdi dermanımızı söyleyeceğim size. Üçüncü vücudumuz, Allah'ın zatından bize üfürülen ruh. Dikkat edin, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de meleklere ve cinlere, onlar bizden önce yaratılmışlar. Ben yeryüzünde bir halife insan yaratacağım. Onu yarattığım zaman, ey melekler ve cinler, ona secde edeceksiniz. Ve dikkat edin, secde sadece Allah'a yapılır. Ama Allah'ın secde etmesine layık gördüğü tek varlık o kimdir? O insan. Ama bizi secdeye layık kılan nedir? O Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz. O zaman sevgili kardeşlerim, siz öyle kimselersiniz ki, kendinizi küçük zannediyorsunuz. İşte Hazreti Ali onun için, ey insanoğlu, derdin var sende, onu bilmiyorsun. Hemen gelelim nefsimize. Nefsimiz derdimiz. Dermanın var sende, onu görmüyorsun. Allah'ın zatına üfürülen bir ruhumuz var. Ve bir şey daha söylüyorum. Ey insanoğlu, bütün kainat senin içine yerleştirilmiş, sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? Resulullah'ın bize söylediği bir hakikat var. Allah Teala kutsi hadiste diyor ki, yerime göğüme sığmadım. Ne diyor daha sonrası? Mümin kulumun kalbine sığdım. Öyleyse hepiniz Allah'ın zatını bu dünyada görmek istiyor musunuz? O zaman bakın çok güzel bir vazife var. Misafiri eve davet eden ev hanımları, öncesinden hazırlıkları ne? Kim söyleyecek? Efendim? Temizlik. şimdi misafiri davet ediyoruz. Orayı temizlemeden olur mu? Hane mamur olmadan padişah konmaz saraya. Acaba anlatabildim mi? Hane mamur olacak. Kalbiniz temiz olacak. O zaman Rabbinizi davet ettiğiniz an o kalp aynasında tamaşa edeceksiniz. Onu göreceksiniz. Onu gördüğünüz an bütün bu kainatın sırrına sahip olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, herkes bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Ama dikkat edin, eğer Kur'an'ı bilmiyorsanız, eğer Kur'an'ın sırrına sahip değilseniz, o zaman yaptıklarınızın hepsi boşa gittiğini bir gün anlayacaksınız. O zaman benim size acizane tavsiyem, aklınızı kullanın. Kimdir aklını kullanan, kimdir kullanmayan? Aklını kullanan, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen. Yani Allah'ın yörüngesine giren. Yani Allah'ın emrini hayatına tatbik eden. Şimdi slaytımız önümüzde. Ve dikkat edin, bugün dedim ya, bugüne kadar hiç bilmediğiniz, öğrenmediğiniz tarzda ben size Kur'an'ı anlatacağım. Şimdi bir imamdan dinlerseniz devamlı olarak o imam sizin aklınıza hitap edecektir. Evet, aklınıza hitap edecektir. Ve geri kalan yok. Halbuki insanoğlu sadece akıldan ibaret bir varlık değil. Bir fizik bedeni var. Tamam hocam, bize de namazı söylüyor, orucu vesaireyi söylüyor, çalışmıyor. Yetmez. Fizik beden insanın kalıbı. İçinde bir nefsi var. İçinde bir ruhu var. İçinde serbest iradesi var. Ve düşman olan şeytan var. Ve dikkat edin, sayıyorum. Bir aklınız bir. İki ruhunuz. Üç fizik vücudunuz. Dört nefsiniz. Beş iradeniz. Altı da dıştaki düşman. Bunlarla hayatı yaşıyor musunuz? Evet. O zaman size dini öğretmekle vazifeli olanların hepsini bu sizin iç dünyanızda yerlerini ayetlerle tespit ederek sizi ikna etmesi lazım. Şimdi tekrar ediyorum. Bakın hak aynası Kur'an. Bu Kur'an aynasında herkes kendisine baksın. Söylüyorum. Hicr 26 fizik vücudu. Şems 7 nefsimizi. Secde 9 ruhumuzu. İrade Bakara 256. Dinde zorlama yok. Akıl Yunus 100. Aklını kullanmayanlara azap ederim. Düşman olan şeytan. 7 ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı ve mükerremlidir. 7 tane ayet-i kerime. O zaman sevgili kardeşlerim dikkatle beni dinleyin. Hayatınızdan ilk olarak neyi çıkartmanız lazım? Kim söyleyecek? Neyi? Şeytanı. Şimdi tekrar slaytımıza dönelim. Herkes baksın, görüyorsunuz değil mi? Siz öbür tarafta büyük şey de görüyorsunuz. Şimdi bu slaytınıza hepiniz tek tek Allah size gösterseydi siz bunlardan ibaret bir varlık olarak, insan olarak yaşıyorsunuz. Her birinizin etrafında 2-3 tane iblis var. Siz onları görmüyorsunuz ama onlar sizi görüyor. Araf 27. Tek tek müteşekkil olduğunuz bu varlığı ayetlerini söyledi mi size? Bu konuda şüpheniz var mı? Hayır. Herkes biliyor. Ben de diyorum ki sahabe gibi siz de Resulullah'a tabi olanlar gibi kısa sürede bu dünyada cenneti yaşamak istiyor musunuz? Dinler mi kalpten mi? O zaman hayatınızdan ilk olarak neyi çıkartmanız lazım? Şeytanı. Sahabe çünkü öyle yapmış. Yapıp yapmadığınız slaytımız da kalsın ama sahabenin Resulullah'la yaşadığı 7 safa İslam'ı birlikte görelim. O slayt da kalsın ki üzerinde ben açıklayayım inşallah. Bakın dikkat edin. Peygamber Efendimiz ve sahabenin muhacir ve ensarın Resulullah'la birlikte yaşadığı 7 sefa Kur'an'daki İslam. Bakalım Zümer 17. Ne diyor? Onlar ki tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Tağut kim? Tağut insan şeytan, cin şeytan, şeytan şeytan. Öyleyse sevgili kardeşim, bu salondaki misafirlerimiz, hayatınızdan mutlu olmak istiyor musunuz evvela? Dinler mi kalpten mi? O zaman mutlu olmak isteyen ilk olarak yapması gereken şey, hayatından şeytanı çıkartması. Nereden çıkarttın hocam diyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim 114 süreden oluşuyor. Bir süre hariç her sürenin başında Allah bizi hatırlatıyor. Ne hatırlatıyor? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Manası ne? Manası kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Siz de kovulmuş olan şeytandan bu gece konferansta Allah'a sığınmak istiyor musunuz? Diller mi kalpten mi? İşte burada Allah Teala Zümer 17'de diyor ki, ey kulum, şeytana kul olmaktan kurtulmak istiyorsan bana ulaşmayı dileyeceksin. Bana yöneleceksin. Bu yönelmenin defaatle anlatıldığı ayetler var mı? Var. 7 tane ayet-i kerimede Mehab, Yunip, Münip ile alakalı 7 ayet-i kerimede Allah, Allah'a yönelmekten bahsediyor. O zaman sus alanda ne kadar kardeşimiz varsa, dilden değil, kalbinizden şu anda Allah'a yöneldiyseniz, kalpten ulaşmayı dilediyseniz, Rabbiniz bu talebi kalbinizde gördüyse, Rahim esmasıyla %100 size tecelli etti. Ne demek o? Şu demek, Allah'tan bundan sonra hep Allah'ın rahmetini almaya hak kazandınız. Allah'ın rahmeti benim işim, ne işime yarar diyeceksiniz. Bakın, Allah bizden ne istiyordu? Kalbimizin temizlenmesini istiyordu, öyle mi değil mi? Rahmetsiz kalbin temizlenmesi mümkün olabilir mi? Hayır, illa da illa Allah'ın katından o rahmet kalbinize girecek. Girmediği takdirde temizleyemezsiniz. O zaman eğer kalbinizi temizlemek, eğer Rabbinizin misafiriniz olarak kalbinize, kalp aynasında görünmesini istiyorsanız, o zaman haneyi temizleyeceksiniz. Hane neyle temizlenir? Salon, şu sahildeki alım salonu nasıl suyla temizleniyorsa, kalbinizin salonu da neyle temizlenir? Rahmetle. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de? Ama ne yapmıştır? Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nasıl Allah Resulü kendi ameliyle değil, Allah'ın rahmetiyle beni Allah kurtuluşa ulaşır diyorsa, hepiniz de bu suali soracaksınız. Beni Rabbimin rahmeti kurtarabilir. Rahmetini almak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Bakın muhterem misafirler, eğer bugüne kadar her biriniz Kur'an'dan din öğrenmiş olsaydınız ne olurdu biliyor musunuz? Bu söylediğimi 114 kere Allah size hatırlatırdı. Bir sure hariç Tövbe suresi. Öyle değil mi? Bakara suresini okuyan kişi neye başlıyor? Auzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ve diğer sureler sırayla Tövbe hariç 113 surede Allah ne diyor? Bize bunu hatırlatıyor. Diyor ki kendini şeytana kul olmaktan kurtar. Bu bir dilek. Bu dilek Allah kalbimize gördüğü an, ondan sonra Rabbimiz diyor ki bırak bana. Ben senin Rabbin olarak sana söz veriyorum. Şura 13'te garanti ediyorum. Senin ruhunu ben kendime ulaştıracağım. İşte Şura 13'e bakalım beraberce. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu ve yehti ileyhi men yunib. O zaman sevgili kardeşlerim, bu talebi Allah kalbinize gördüğü an, evet diyor, ey kulum, bana karşı vazifeni yerine getirdin. Şimdi Rabbin olarak ben sana karşı vazifemi yerine getireceğim. Nebiler Sultanı Peygamber 14 asır evvel Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin ettiği zaman öncesinde 2 tane sual soruyor. Ya Muaz diyor, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Muaz bin Cebel, ben bilmem, Allah ve Resulü bilir. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sorduğu suale kendisi cevap veriyor. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona hiçbir şey ortak koşmamalı. İşte sevgili kardeşlerim, sizin Allah'a ulaşmayı dilemeniz ne biliyor musunuz? Kalpten bu dileğin sahibi olduğunuz an şirki hayatınızdan çıkarttınız. E hocam, zaten Peygamber Efendimiz ümmetim için açık şirkten korkmuyorum demiyor muydu? Evet. Ama karıncanın sesinden, gizli olan gizli şirkten de korkuyorum diyor. İşte bu dilekle de siz ne yaptınız? Kesinlikle gizli şirki de hayatınızdan çıkarttınız. Hiç unutmayın. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an artık hayatınızda gizli şirk de yok. Ve Allah Teala kalbinizdeki bu talep üzerine Rahim esması ile tecelli ediyor ve size peş peşe 7 Furkan veriyor. Bu ayetleri de söyleyelim. Bakın, Kur'an-ı Kerim hepinizin hayat kitabı. Nasıl bir ilacı alıp da o ilacın kullanma kılavuzu kendi içinde, onu okuyarak hayatınıza tatbik ederek istiyorsanız, bizim için de, hepimiz için de, bütün kainat, insan için Kur'an-ı Kerim bir saadet davetisi. Ulaşmayı kalben dileyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi. Bu reçeteyi madde madde, ayet ayet hayatınıza tatbik edeceksiniz. Kur'an-ı Kerim hepiniz için bir saadet garantisi. Zikredeceksiniz. Allah diyeceksiniz, Allah diyeceksiniz, Allah diyeceksiniz. Ve o zaman Rabbimizin esmalarıyla sizin üzerinizdeki tecellisiyle bir gün siz de sahabe gibi bu dönemde asr-ı saadeti yaşayanlar olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, dikkatinizi çekmek istiyorum. Belki ya onlar geldi geçti. Ama Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her devirde yaşayan insanlar arasında beni temsilen bir kişi var. Var mı yok mu? Ne diyorsunuz? Evet, var. Hangi dönem olursa olsun Resulullah'ı temsil eden daima bir kişi var. O devrin imamıdır. Her devirde Hazreti İsa kardeşimi temsil eden 3 kişi var. Şu anda yaşayan insanlar arasında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ruhun aliyetinde insan var mı? Var. 3 kişi. Her devirde Hazreti Musa'yı temsil eden 7 kişi var. Yetmez. Her devirde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı temsil eden 40 kişi var. Yetmez. Bütün bunların hepsini Allah Resulü ne diyor? Yaşayan insanların içerisinde. Ve şimdi sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Dini nasıl yaşamanız lazım? Kur'an'ı ve Kur'an'a uyan hadislerden siz de bu dönemin sahabesi olabilirsiniz. Yeter ki onun verdiği reçeteyi tatbik edin. Ve şimdi 7 tane hadis. Allah Resulü'nün sözü. Bakın ne diyor? Birinci hadiste Allah Resulü diyor ki, benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Yerini göstermek istiyorum. İnşallah gösterebilirim. Bakın, halifeler ve imamlar. Okuyabiliyor musunuz? Bu sözün sahibi kim? Peygamber Efendimiz. Ne demiş oluyor? Hangi dönemde yaşıyorsanız nebi yoktur ama onların içerisinde halifeler ve imamlar vardır. Ve bir şey daha söylüyorum. Onlara itaat bana itaattır. Onlara isyan bana isyandır. Şimdi sualim var size. Siz de bugün sahabe gibi Resulullah'ın döneminde yaşayan, ona itaat eden birisi olmak istiyor muydunuz? Onun varisine gidip ne yapmanız lazım? İtaat etmeniz lazım. Bir. İkinci hadis. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Yaşayan insanların içinde Resulullah'ın sözüne uygun olarak şu anda alimler, halifeler var mı? Var. O dönemde Resulullah'a itaat eden kişi bugün buradaki halifeye ve alime itaat ederse ona itaat etmiş oluyor mu? Evet, ayet, hadis öyle söylüyor. Üçüncü hadis. Benden sonra size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Bir şey daha söylüyor. Bunu çok düşünün. Diyor ki, bakın, her peygamber kendisinden öncekileri tasdik ediyor, kendisinden sonrakini müjdeliyor. Özellikle Hazreti İsa Aleyhisselam. Tevrat'ı tasdik ediyor, Hazreti İbrahim'i tasdik ediyor, Hazreti Nuh'u tasdik ediyor, Adem'i tasdik ediyor ama kendisinden sonra Peygamber Efendimiz'in geleceğini müjdeliyor. Peygamber Efendimiz kendisinden önce bütün peygamberleri tasdik ediyor ama kendisinden sonra kimi müjdeliyor? Mehdi Aleyhisselam'ı müjdeliyor. Şimdi bütün bunları göz önüne almak suretiyle bir şey daha söylüyor. Diyor ki, bir gün Mehdi aleyhisselam çıktığında karın üzerinde sürünerek dahi olsa nereye gidin ona? Ulaşın ve biat edin. Sürünerek, yürüyerek değil, sürünerek dahi olsa. O sebeple bir Allah dostu haçta, ömrede bilemiyorum, Resulullah'a giderken indiği yerden Kabe-i Şerif'ine kadar sürünerek gitmiş. Acaba insan hayatında bu Allah dostların neyi ifade ettiğini hissedebiliyor musunuz?

Bakın Enam 91, Hud 27. Beşer mi bizi hidayete erdirecek? İbrahim 10, İbrahim 11, Hicr 33, İsra 94, Enbiya 3. Dikkat edin, Allah İsra 94'te diyor ki, onlara hidayet geldiği zaman insanların inanmalarına Allah insan Resul mü gönderdi demelerinden başka mani olan olmadı diyor. Demek ki Allah Resul'ü gönderiyor, o insanlar o Resul'e muhatap oluyorlar. Fakat o insanlar kendi nefslerinden hareketle, yahu bir insan mı beni hidayet erdirecek, boş versene diyor. Ama Allah Teala diyor ki, yeryüzünde melekler yaşasaydı ben ona gönderirdim. Ama beşer insan yaşıyor. Ve devam ediyoruz. Enbiya 3, Mumin'in 24. Devam ediyoruz. Mumin'in 33, Mumin 34. 34'te diyor ki onlar, eğer siz kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz hüsranda kalırsınız. Halbuki bu sözü onlara söylettiren kim? Şeytan. Halbuki onların hüsrandan kurtulmasına sebep olan işte o Resul. Ama şeytan onlara kabul ettiriyor. O da diyor ki benim gibi. Şimdi o Resul bizim gibi ama bizden farkı ne? Bizden farkı iki ayet-i kerimede özetliyor Allah Teala. Birisi Kehf 110, diğeri de İbrahim 10 ve 11. O beşere Allah vahyediyor. O beşerin muallimi, öğretmeni, sahibi Allah. O zaman sevgili kardeşlerim, bir insanla Allah birlikte olursa şu kainatta ondan daha güçlü olabilir mi? İşte onu güçlü kılan sahibi. Onu güçlü kılan sahibi. İşte onun için bakın ayetlerde, evet, kul ene beşerin müslüküm, ben de sizin beşerim. Ama Allah bana vahy ediyor. İlahını sekbi ilah. Öyleyse her zaman, her zaman, her zaman sevgili kardeşim unutmayın, vahiy alan birisine ihtiyacınız var. Niye başka birisine değil, Oxford'dan mezun olan bir profa değil, bilmem nereden mezun olan birisine değil de vahiy alan birisine? Çünkü hayat kitabınız olan Kur'an-ı Kerim vahiy. Eğer Allah-u Teala Fussilet 44'te dikkat edin. Bunlar hepsinin suallerinin cevabını vermiyor. Fussilet 44'te diyor ki, eğer biz bu Kur'an-ı Kerim'i yabancı bir dil kılsaydık, Araplar ne derdi? Araba yabancı dil mi? Açıklanması gerekmez mi? İşte daima Allah Nebisini, Resulünü hangi kavme gönderiyorsa o kavmin lisanıyla. Eğer kendisinden sonra gelen Resuller de o kitapla amel edeceklerse o zaman o Resul o ayetleri açıklaması gerekir mi, gerekmez mi? İşte bunun gereği olarak ben Resul göndermesem azap etmem. Her zaman yaşayanların içinde mutlaka o var. Ona nasıl ulaşacağım mı diyorsunuz? Çok basit, çok kolay. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Dileyip dilemenizi en bilen kim? Allah. Ve o kalbi talebinize bağlı olarak sizi öyle bir dolaştırır ki mutlaka ama mutlaka sizi ona götürür. Ona tabi olursunuz. Onun eliyle o sizi nereye götürür? Allah'a götürür. İşte tasavvufun kuralıdır. El ele, el hakka. Yani siz o Resul'ün elinden tutacaksınız. O Resul de sizin elinizden tutarak sizi nereye götürecek? Allah'a götürecek, hakka götürecek. İşte o zaman dinin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlayacaksınız. O kadar hayatınızda din yoksa dünyanın sahibi olun. Mutlu olamazsınız. Hiçbir şeyiniz yok ama kalbinizde Allah var. %100 mutlusunuz. Onun için Yunus, ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, hep seninle avunurum, bana seni gerek seni. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana ne gerek? Allah'ım gerek. Allah'ım gerek, Allah'ım gerek. Sevgili kardeşlerim, bilmelisiniz ki ne ihtiyacınız varsa bunların hepsinin ötesinde o sonsuz kudretin sahibi Allah'a ihtiyacınız var. Ve Hazreti Ömer'in sözü, kalbinizde Allah'ın önüne ondan başka neyi koyarsanız hem onu kaybedersiniz hem Allah'ı kaybedersiniz. Bunun manası

0: Şartı şu, hayatınızın her saniyesinde kalbinizde daima kim olmalı? Allah olmalı, Allah olmalı, Allah olmalı. Bu bana ne sağlar ey hocam diyeceksiniz. Yapın, o zaman sizi bekleyen mutlulukları anlayacaksınız. O zaman diyeceksiniz ki yahu ben bugüne kadar hiç yaşamamışım. Gerçekten de her zaman şöyle bir misal anlatılır. Bir avcı arkadaşına nasıl av avladığını anlatıyor. Yahu diyor bir ayı ağzını açmıştı, ben de ağzına girmiştim. Şöyleydi, böyleydi benziyor. Arkadaşı da göz göz dinliyor. Ya arkadaş diyor, senin söylediğin doğruysa şu anda hayatta olmaman lazım. O da cevap veriyor, diyor ki sen buna hayat mı diyorsun be kardeşim? İşte ne zaman kalbimize Allah girerse, ne zaman hayatı Allah'la bile yaşarsak, o zaman yaşamaya başlıyoruz. O zaman yahu iyi ki insan olarak yaratılmış Rabbimiz bizi, iyi ki bu dönemde bizi sahip kılmış, iyi ki etrafımızda bu insanlar var. Mesela şu anda size hitap edebiliyorum. Şu anda şu dünyada benden daha mutlu kimse yok. Biliyor musunuz? Ne sağlıyor diyeceksiniz. Çünkü Rabbim şu anda bana bunu emrediyor. Ben de onun emrini yerine getiriyorum. Emrini yerine getirmenin bana sağladığı mutluluğu şu kainata hiçbir şey bana sağlayamaz. Şu anda bu saatte sizin karşısında olmam lazım. Eminim. Onun dışında nerede olsam şu anda sizinle yaşadığım mutluluğu asla yaşayamam. Çünkü ben onun emrini yerine getirdiğim zaman ancak mutluluğu yaşamaya başlarım. O zaman siz de bu düsturla hareket edin. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kaptan ulaşmayı diliyor musunuz?
1: Evet.
0: Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Hayatımızdan şeytanı çıkarttık. Çıkarttık mı?
1: Evet.
0: Gelin bir kere daha tekrar edelim. Hadi tekrar ulaşsın. Evet. Kaptan ulaşmayı diliyor musun?
1: Evet.
0: Diller mi kaptan mı?
1: Evet.
0: Kaç kişi Allah Allah diyor? Evet. Anlayacaksınız ki Allah demediğiniz zaman sizi çalıştıran kim? Şeytan. Vazgeçmeyeceksiniz. Düşmana yol vermeyeceksiniz. Su uyur ne olmaz? Düşman uymaz. Siz de uymayacaksınız. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey var mı hocam? Tabi var. Bakın Zuhruf suresinin 36. ayet-i kerimesi. Men yakşu an zikrurrahmanin nukayitlehu şeytanı. Kim zikretmiyorsa şeytan onun arkadaşı. Ne olur bu iblis denen mahluk? Mücadele 22. Mücadele 19. Mücadele 19'da ne diyor? İstavkaza aleyhim şeytan fensahum zikrillah. Şeytanın da bizim üzerimizde en üst noktada icra ettiği şey ne? Bizi zikirden alıkoymak. Zikirden alıkoymak, zikirden alıkoymak. Bakın Mücadele 19. Şeytan onları kuşattı, Allah'ın zikrini onlara unutturdu. Şeytanın zikrini unutturduğu kişiler hüzb-ü şeytandır. Biz hüzb-ü şeytan olmak istemiyorsak, Hüzbullah olmak istiyorsak ne dememiz lazım? Allah dememiz lazım. Allah diyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Duyuyor musunuz? Ona Allah Allah deyip de içinizden ya Rabbim ben seni çok seviyorum diyor musunuz? Çünkü bir bedevi Resulullah'a geliyor. Ya Resulullah ben falanı seviyorum. Allah Resulü gülerek diyor ki sen ona söyledin mi? Hayır diyor. O zaman git ona söyle. Siz de Allah'a söyleyin. Ya Rabbim ben seni çok seviyorum. Öyle bir seviyorum ki tarifi gayri mümkün. İşte o Allah sevgisi kalbinize girerse o zaman Alimran 31'de ne diyor? İn kuntum tuhibunallaha. Allah'ı seviyorsanız ne yapın? Bana tabi olun. O zaman Resulullah'ın varisi bu dönemdeki mürşide ne yapacağız gidip? Tabi olacağız. Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz. Şu anda anlattıklarımın hepsi işte o tabiyetin meyvesi. Tabi olduğumuz içindir ki gönül huzuru içerisinde size hitap edebiliyorum. O kadar harika ki ve bunların hepsi tek tek ayetlerle sizlere anlatabilirim ama vakit el verdiği kadar. O zaman Rabbimiz ne diyor? Hayatınızdan şeytanı çıkartın ama dostunuz olan Allah'ın temsilcisini kalbinize koyun. İşte söz Resulullah'a geldi. Yunus Resulullah'a olan aşkını şöyle ifade ediyor. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu kender kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen. kürsü üstünde oturup cevlan eleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus Emre ne eder dünyayı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin alemlere rahmet olarak gönderilen o ki Cansever Peygamber Efendimizin bıraktığı miras da onun bize bıraktığı miras olan Kur'an-ı Kerim öğretisiyle onun varisleri olan Allah dostları onun sevgisiyle biz bu günlere ulaştık ve bunları sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, o kadar güzel bir hayatın sahibisiniz ki yeter ki kalbinize Allah sevgisi yerleşsin. O zaman siz de hep şunu söylersiniz. Resulullah'ın hadise zikrettiği gibi. Öyle Allah'ın dostları var ki onlar kullara Allah'ı sevdirirler, Allah'a da kulları sevdirirler. Birinci etabı sizin kullara Allah'ı sevdirmeniz. Neyle? Allah'ın davetiyle. Allah'a davet edeceksiniz. Davet edip Allah sizi kendisine ulaştırdığı zaman, kendisine dost kıldığı zaman, o zaman da siz o dost olanları Allah'ın sevgisine mazhar kılacaksınız. Ve bakacaksınız ki ya o hayatınızda en geçerli akça para değil, makam değil, şan şöhret değil. Sevgi, sevgi, sevgi. İşte Resulullah'ın bize öğrettiği, Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Onun miraççısı, hidayete erdiren vekili Efendimiz. Allah'tan hoşlanın. Allah'ı çok sevin. Allah'a aşık olun. Ve en sonunda ne olun? Allah'a hayran olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bizim sahibimiz. Kainatı var eden Rabbimiz tek bir şey istiyor bizden. Onu sevmemizi, ona kul olmamızı, ondan razı olmamızı, vahdet akidesi içinde Allah'ın tekliğine iman etmemizi, fırkalardan kurtulmamızı, sonuçta tek bir din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça'da İslam'ı yaşamamızı istiyor. Ama neyle? Şeytanı hayatımızdan çıkartarak. Çıkarttınız, geri kalanını Allah size yapıyor. Size mürşidi gösteriyor, sizi kalp doktorunuza ulaştırıyor. Bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Nasıl şu zahiri alemde tıp fakültelerini bitiren insanlar fizik vücut üzerinde ihtisas sahibilerse, doktorluğunu icra ediyorlarsa, bütün peygamberler de Rabbimiz tarafından insanlara doktor olarak tayin edilmiş. Ama neyin doktoru? Nefsimizin manevi kalbindeki hastalıkların doktoru. Şimdi sizi size göstermek istiyorum. Şeytan vardı, tekrar o slaytımıza bakalım. Nefsinizin afetleri vardı. Öbür tarafta Kur'an'ı bilmediğiniz için 19 tane negatif özellik vardı. Şimdi ulaşmayı kalben dilediniz. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Tek bir dilek sizi bütün bu negatif şartlardan kurtarıyor. Tek bir dilek. Kalpten ulaşmayı dilemeniz. Dilediğiniz an bu dilek sizi şeytandan kurtarıyor. Dilediğiniz an bu dilek nefsinizin afetlerine kilit vuruyor. Dilediğiniz an o sizdeki negatif 19 afet hepsi pozitife çevriliyor. Şimdi ona bakalım, mutluluk üçgeni. Bir tarafta mutsuzluk üçgeni, bir tarafta mutluluk üçgeni. Siz dilemezseniz bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette cehennem. Siz dilediniz bu dünyada mutluluk, huzur, ahirete cennet. Bakın dikkat edin. 19 negatif özellik, 19 pozitif özelliğe gelişiyor. Ve ruhunuzun 19 tane hasreti peşinden bütün bu pozitif güzellikler sizin hayatınıza giriyor. O zaman sevgili kardeşim tercihi siz yapacaksınız. Mutlu olmak mı istiyorsunuz yoksa mutsuz olmak mı? Cennet mi cehennem mi? İşte serbest iradeyi Allah bunun için size vermiş. Tercihi siz yapacaksınız, kalbinize bunu kendiniz indireceksiniz Rabbinizden dolayı. Ondan sonra bu talebi Allah kalbinize gördü. Mutlaka sizi 12 tane insanla bir Allah dostuna ulaştıracaktır. O Allah'ın hacet namazıyla size gösterdiği o size ait olan mürşittir. kalbinizin doktorudur. Siz bundan sonra reçeteyi kimden alacaksınız? Ondan alacaksınız. Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Allah'la insan arasındaki ilişki doktor-hasta ilişkisidir. Hastanın menfaati doktorun verdiği reçeteyi hayatına tatbikindedir. O zaman ele olay buysa, hasta biz isek, doktorumuz Rabbimizse, bizden neyi hayatımıza tatbik etmemiz istiyor? Kur'an-ı Kerim, öyle değil mi? Reçete o. Ve bakıyoruz, geldiğimiz zaman tamam diyoruz, biz hazırız. O zaman Allah-u Teala diyor ki, senin bu tatbikatı yapabilmen için 7 kalp şartı, senin bu tatbikatı yapabilmen için 7 nimet, senin bu tatbiki yapabilmen için 7 inanç şartı, bunların hepsine sahip olman lazım. Geçen de bir kardeşimiz bana soruyor, ya hocam ben de yaparım bu ibadetleri, yani niye beni birisine bağlıyorsun, yani o kişinin benim hayatımda niye gerekli? Şimdi sevgili kardeşlerim hemen size göstermek istiyorum. Kendiniz tövbe ederseniz ne olur? Allah'ın size emrettiği, tayin ettiği mürşid önünde tövbe ederseniz ne olur? İkisini birlikte görmenizi istiyorum. Ve dikkat edin, tek tek ayetlerle de size gösteriyoruz. Diyelim ki mürşidi hayatınıza aldınız ve onun önünde tövbe ettiniz. O zaman Mumin 15'e göre Allah bundan sonra derecelerinizi yükseltiyor. Yani siz evvelden 1'e 10 kazanırken şimdi 1'e 700 kazanmaya başlıyorsunuz. Soruyorum sizlere, ey cemaati Müslümin, ey bu salondakiler, bir ticaret düşünün. Birisinde 1'e 10 kar ediyorsunuz, birisinde 1'e 700 kar ediyorsunuz. Hangisini tercih ediyorsunuz? İşte biz bunu size anlatıyoruz. Gelin diyoruz ki vakti 1'e 10'la harcamayın. Devamlı 1'e 700 kazanın. 1'e 700 kazanmak istiyor musunuz?
1: Evet.
0: Dinler mi kalpten mi?
1: Evet.
0: İşte sizin için Allah'ın taahhüdü müşrikle tövbe edeceksiniz. İsterseniz ben burada şimdi hemen yeri gelmişken tövbeyi de tek tek ifade edeyim. Bitiminden sonra da fiziki olarak da vekil kardeşlerimizden tövbenizi alın. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Dinler mi kalpten mi?
1: Evet.
0: O zaman başlıyoruz. Ey yüce Allah'ım.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek, siz kalktığınıza göre ben de kalkayım. Ve Allah'tan mağfiret dileyerek,
1: Allah'ın
0: emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek,
1: Allah'tan
0: kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Bundan sonra hayatınıza ev ödeviniz 7000 zikir. Ne yapacaksınız? 7000 kere ne diyeceksiniz?
1: Allah.
0: Allah, Allah diyeceksiniz. Ya hocam çok güzel bir şey hissettim. Hemen yüküm üzerimden kalktı diyor musunuz?
1: Evet.
0: O zaman slaytımızı göstermemiz farz oldu. Bakın bu tövbeyi yapan kişi bu noktadan itibaren ne olur? Görmenizi istiyorum inşallah. Slaytımızı gösterebilirsek göreceğiz. 7 tane kalp şartı, 7 nimetin sahibiyseniz günahlarını sevaba çevriliyor, kalbe iman yazılıyor, ruh vücuttan ayrılıyor, nur gelmeye başlıyor kalbinize, 1'e 700 kazanıyorsunuz ve iradeniz güçleniyor. Ama eğer siz bu tövbeyi kendi kendinize yapsaydınız, bunların hiçbirisi olmazdı. Sadece 1'e 10 kazanırdınız. İşte evliyanın hayatında bu güzel değişikliği vücuda getiren bu tövbe. Şimdi bir slaytımız var. Heyecanlanmayın. Biliyorum. Çok güzel şu anda hepiniz Allah Allah diyorsunuz. Nurlar kalbinize yağmaya başladı. Ama bu işi tamamlayalım. O slaytımızı da gösterelim Allah'ın izniyle. Eğer tövbe edip de zikre başlarsanız 7 kademedeki nefs tezkiyesini Allah size garanti ediyor. 15 bin zikirle, bakın nefsi emmare, nefsi emmareyi bitirdiğiniz an, o 15 bin zikirle, ruhunuz birinci gök katında, zikrinizi arttırdınız, Allah Allah demeye başladınız, 17 bin zikir, ruhunuz ikinci gök katında, nefsi levameyi bitirdiniz, 19 bin zikir, ruhunuz üçüncü gök katında, nefsi mülhemeyi bitirdiniz, 21 bin zikir, ruhunuz dördüncü gök katında, nefsi mutmaineyi bitirdiniz. 23 bin zikir. Ruhunuz beşinci gök katında, nefsi radeyi bitirdiniz. 25 bin zikir. Ruhunuz altıncı gök katında, nefsi marzeyi bitirdiniz. 33 bin zikir. Ruhunuz yedinci gök katında, nefsi tezkiyeyi bitirdiniz. Şimdi dikkatinizi bu slayt kalsın. Sağ tarafa bir ayetimiz var. Bakara 151. Bakara 151'de Allah sahabelere karşı Resulullah'ın 5 görevinden bahsediyor. Birinci görev, o size ayetleri tilavet ediyor. Ayetleri tilavet ettik, siz tövbenizi aldınız. İkinci görev, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Zikrediyor musunuz? Tövbe alanlar. Zikre başlayacak mısınız? Vazifeniz ne? 7000 zikir. Ve bunu arttıracaksınız. 14 asır evvel Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz'e o birbirinin can düşmanı bedeviler gelip tövbelerini aldılar. Hangi ayet gereğince? Mümtehine 12. Tövbelerini alıp ne yaptılar? Zikre başladılar. Ve çok kısa süre içerisinde Allah Teala nefslerin manevi kalbine rahmet ve fazıl, rahmet ve sevap göndererek kalplerini %51 nurlandırdı mı? Evet. Hepsi Allah'ın dostu oldular mı? Evet. Allah'ın dostu neyle oldular? Ruhlarını Allah'a ulaştırmakla. Sevgili kardeşlerim, Allah'a söz verdiniz. Ne dediniz biliyor musun? Bundan sonra ben Allah Allah diyeceğim ve emanet olan ruhu emrine uyarak lebeyk Allahümme lebeyk, lebeyk la şerike leke lebeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk la şerike lek. Siz de bu emaneti sahibine teslim ettiniz, ermiş evliya oldunuz, nefs tezkiyesini yaparak ve siz bu noktadan itibaren artık durmayacaksınız. Çünkü Allah kalbinize öyle bir mutluluk verecek ki, mutluluktan coşacaksınız, uçacaksınız. Kim gibi? Bilal-i Habeş gibi. Mescitte oyun oynuyor, zıplıyor. Yanındaki sahabeler, ya Bilal sana ne oldu? Bu Allah'ın mukaddes yerinde İnsan oynar mı? Ya ben oynamayayım da kim oynasın? Hidayet kalbime girdikten sonra o kadar mutluyum ki tarifi gayri mümkünsün. İşte hepiniz böyle olacaksınız. 14 asır evvel nasıl sahabe Resulullah'a tabi olup nasıl mutluluktan coştularsa ben eminim bu gece bunu kalbinize koyup bu noktadan itibaren şeytanın kapısı daima kilitli unutmayın. Hayatınıza onu sokmayacaksınız. Anahtarı ne? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Hocam bu bana yetmez, daha çok mutlu olmak istiyorum diyen var mı? El kaldırın bakalım. İşte bugün otel yerinde bir kardeşimiz bana ulaştı. Bana bir nasihat söyler misin dedi. Ben ona ne söyledim biliyor musun? Dedim ki şu anki senin davranışın o kadar güzel ki sadece bana değil, bundan sonra karşılaştığın her insana bu güzel davranışı sergile. İkinci bir övdüm. Devamlı kalbinde Allah'a de. İşte sevgili kardeşlerim, şu dünyada bütün insanlar için sır bu. Kalbinizde Allah'a diyeceksiniz ve insanı Allah'ın misafiri olarak göreceksiniz. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun, bilin ki Allah'ın misafiri sizin de misafiriniz mi değil mi? O zaman siz mi kıymetlisiniz, misafir mi? İşte o zaman diğer bütün insanlara Allah'ın misafiri olarak görün, onları baş tacı edin, o zaman göreceksiniz ki ya bu hayat bu kadar mı güzel olabilir? Sizi çok ama çok seviyorum. Sanıyorum bu semazenciler ayakta duruyorlar, yeter hocam diyor artık. Biraz da bize zaman ayırın. Sözlerimi burada noktalıyorum. Sahabenin ve Resulullah'ın yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı Allah size nasip kılsın. Hepinizi mutlu kılsın. Bütün mutluluklar sizlerin olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Başka bir konferansta birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, Allah'ın fazlı, Allah'ın selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun. El Fatiha ma as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir gönül sohbeti yapmak üzere. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Binlerce gezegen kainatı kuşatmış durumda. Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki her şey çok güzel. Sevgili kardeşlerim, sevgi halesi içinde bir dünya hayatımız var. Hamdolsun ki Allah Teala bizlere sevmeyi öğretti. Sevmenin normal standartlarda muhatabı sevilmektir. Öyleyse biz sevelim ki onlar da bizi sevsin. Şeytanın insanlara en büyük tuzağı o seni sevsin de sen ondan sonra onu seversin tuzağıdır. Ama sevgili kardeşlerim biz öyle yapmamalıyız. Başkaları bizi sevse de ki severse zaten biz onları severiz normal standart. Ama biz bir ilave daha yapıyoruz. Onlar bizi sevmese de biz onları sevmeliyiz. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Bize düşmanlık yapan birisi olsa ve biz onu sevsek, sevdiğimizde her vesileyle ispat etsek, ne kaybederiz? Bir kere biliniz ki kalbinizde mutluluğun oluşması, o mutluluğu doğuracak bir olayın varlığına dayalı. Öyleyse bir insan başka birine hakaret ediyorsa, kötü davranıyorsa, böyle bir ortamda kendisi mutlu olabilir mi acaba? Bize imkansız görünüyor. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Bu mümkün değil. Ne diyordu Allah Teala? Seviniz. Sevdiriniz. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Sevgili kardeşlerim, tek başına sevgiden bahsetmek bile Allah'ın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyorum. İşte bu muhteva içerisinde her halükarda mutlaka sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Mutlaka sevmeliyiz. Sevmeliyiz ki sevilmeye hak kazanalım. Eğer seversek ikinci safa geliyor. Sevdiğimizi belli etmek, ortaya koymak, davranışlarımızla sevdiğimizi ispat etmek. Eğer bu oluşmuşsa, o sevgiye muhatap olan kişinin bize düşman olması ihtimali zayıf bir ihtimaldir.
Elbette herkesin birbirinden farklı bir davranış biçimleri dizisi, birbirinden farklı hissiyatı, mutlaka ayrı hüviyetler ifade edecektir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Allah Teala hiç kimseyi birbirinin eşi olarak yaratmamış. İkizlerde bile birbirinden farklı hüviyetler, bazen az, bazen çok, hep kendini gösterir. Sevgili kardeşlerim, dünyanın bir köşesinde yaşıyoruz her birimiz. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bizi yaratmış. Bu dünyada verilen gezegende doğmuşuz. Ve bu yaşlara ulaşmışız. Demek ki bu dünyada 78 yıldır yaşamaktayız. Sevgili kardeşlerim, insan için başkalarını mutlu etmek kadar kendisini mutlu edecek bir şey yoktur. Allah Teala bunu istiyor sevgili kardeşlerim bizden. Seviniz demekle, sevdiriniz demekle, nefret etmeyiniz demekle, nefret ettirmeyiniz demekle bunu istiyor Allah Teala. Sevmenin o güzel atmosferi içine girdiğimiz zaman bunu davranışlarımızla, sözlerimizle, her şeyimizle ispat ettiğimiz zaman mutlu insanlardan örülü bir dünyada yaşamaya başlarız. Sevgili kardeşlerim, her an kavga, gürültü olan bir ortam düşünün bir aile için. Birbirlerini sevmeyen bir karı koca, birbirini sevmeyen çocuklar baba, çocuklar ve baba, birbirini sevmeyen çocuklar ve anne olabilir mi? Ne yazık ki bunların haberleri bize hep kendileri tarafından ulaştırılıyor. Mutlu değiller. Sevmeyenler mutlu değiller, mutlu olmaları da mümkün değil. Onlara hep anlatmaya çalıştığımız şey, onlar sizi sevmese de siz onları sevin ki bu sizi mutlu eder. Ama sizin onların bütün negatif davranışlarına karşı hep en güzel pozitif davranışlarla cevap vermeniz, onları başlangıçta olmasa bile geçen zaman parçaları içinde giderek daha çok size yaklaştıracaktır. Sevgi sevgisizliği örtecek olan en büyük yorgandır. Sevgili kardeşlerim, insanları severseniz eğer, onlara kalbinizde bir yer ayırırsanız eğer, onların da sizi sevdiğini görmek, bahtlılığına ulaşmamanız için sebep yok. Öyleyse mutlu olmak diye bir hedef varsa, bu hedefe giden yol mutlaka sevgi köprüsünden geçer. Başka bir alternatif yok. Nefret edenler mutlu olamazlar. Nefret edenler mutlu edemezler. Kimden nefret ederseniz onu mutlu edemezsiniz. Tam aksine mutsuz etmek istikametinde
Hep bir şeyler geçer kalbinizden. İşte Allah'ın dostları bu tarzdaki negatif davranışlara müsaade etmezler. Kendi iç dünyalarında negatifleri yok etmeye çalışırlar. Bunun en büyük ilacı zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle Allah Teala'yı zikretmek veya diye sessiz olarak Allah Teala'yı zikretmek. Hatta bazı ortamlarda dilini de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmek. Üzerinize Allah'ın nurlarını taşıyan en büyük faktör Allah kelimesinin tekrarı. Şimdi ben size dersem ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Eğer siz de benimle beraber aynı şeyleri yaşıyorsanız, siz de aynı şarkıyı çalarsınız. Mutlu olursunuz. Ne kadar güzel bir şey değil mi sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu etmek. Onların mutluluğuna sebebiyet verdiğiniz için sizin de mutlu olmanız. İşte her şeyin en güzel örtülere bürünmesi, bu her şeyden evvel sizin gayretinize bağlıdır. Allah'a yakın olan dostlarım, sevgili kardeşlerim, o sevmenizi istiyor. Normal standartlar mı? Sizi sevenleri zaten seversiniz. Ama Allah-u Teala'nın sizden istediği şey o kadar basit değil. Herkesin zaten normal olarak yaptığı şeyler değil. Allah-u Teala sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir adım daha öteye geçelim. Sizden nefret edenleri de sevmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala tarafından. Size bir kalp verilmiş. Sevmeye her zaman açık bir kalp. Şeytan o kalbi kapkara etmek, insanları sevmek yerine nefrete götürmek istikametinde elinden gelen bütün gayreti bir ömür boyunca size tatbik edecektir. Hiç yılmayın. Çünkü irade sizin iradeniz. O iradeyle insanları seveceksiniz. İşte sizi sevmeyenleri de ifadesi burada önem taşıyor. Bu köprü öyle geçinir. Sizi sevmeyenleri de sevme köprüsü. Bir an için düşünün. O sizi sevmiyor olabilir. O, onun iç dünyasının ortaya koyduğu sonuç. Ama onun sizi sevmemesine rağmen, siz onu gene severseniz, her halükarda severseniz, ve sevdiğinizi açıkça ortaya her vesileyle koyabilir ve ispat edebilirseniz, onun bütün kapılarını, negatife açılan bütün kapılarını kapatmış olursunuz sevgili kardeşlerim. Onun için seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Sonuçları ortaya konmuş.
O zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanlar mutlu mu diye bakın. Mutlu olanları daha mutlu etmek vazifeniz. Ama asıl vazifeniz mutsuz olanları mutlu etmek. Onlar şeytanın tesiri altında Allah'ın realitelerini unutmuş, bazen de devre dışı bilerek, isteyerek devre dışı bırakmış olanlardır. Etrafın kendisine karşı uyguladığı haince davranışları, Allah Teala'nın kendisine verdiği kısas imkanıyla değerlendiren insanlar. Böyle bir hakkınız yok mu? Var. Kısas Allah'ın standartları içinde mevcut. Ama Allah Teala bu mevcudiyetin yanı başında kötülüğe iyilikle davranmamızı da açık bir şekilde bunun en güzel olduğunu söyleyerek ifade ediyor. Daimi zikre ulaşırsanız onunla Allah Teala'yla her an konuşmak imkanının sahibi olursunuz sevgili kardeşlerim. Her şeyinizi sorabilirsiniz. Her an onunla konuşabilirsiniz. Bu öylesine güzel bir his ki konuşmak, Rabbinizle sizi yaratanla konuşmak, ondan emir almak, her an onun emirlerini yerine getirmek. İşte insanları mutluluğun şahikasına çıkaracak olan şey budur. Bir defa her şeyden evvel şunu yer yerine oturtun sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi seviyor. Allah Teala için nefret olayı hiçbir zaman söz konusu olmaz. Sadece sevgisi vardır. Hiç kimsenin cehenneme girmesini Allah Teala istemez. Emirlerine ve yasaklarına baktığınız zaman Tevrat'ın, İncil'in, Kur'an-ı Kerim'in 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olduğunu görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa ve teslimler 4 tane. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Teslim ederseniz ne olur? Allah'ın kölesi olursunuz. Dünyadaki en büyük mertebe Allah'ın kölesi olmak. Burada kesintisiz, sorgu sualsiz bir teslimiyet söz konusudur. Kişi Allah'a kendisini teslim eder. Ve bu teslimiyet onu adım adım en üstlere taşır. Kişi kendiliğinden Allah'ın yaptırdıklarına bir şey eklemez. Allah Teala ona her şeyden evvel sevmeyi öğretecektir. O kişiyi başkalarına da sevgiyi öğretecek bir bilgi demetiyle teçhiz eder. O kişi başkaları için yaşayan bir insan olur.
Asıl mutluluğun bu olduğunu bu yaşantının içinde, bu yaşantıya girince anlar. Ondan evvel geçen senelerine hüzünle bakar. Ah ben daha başlangıçta bunu bilseydim. Kendimi daha başlangıçta başka insanlara adasaydım. Onların her birine verdiğim mutluluk kadar mutluluğu ben de küçük yaşımdan itibaren yaşasaydım ve hayatımın ancak başka insanları mutlu ettiğim takdirde bana mutluluk vereceğini idrak edebilseydim. Böyle bir düşünce düşüncelerin en doğrusudur. Allah Teala sizi sevenleri de sevin diyor. Ama sevmeyenleri sevmek daha önemli diyor. Çünkü onlar sizi sevmedikleri için sizin de onları sevmeyeceğiniz kanısındadırlar. Ama siz bunun aksini onlara her ispat ettiğinizde ümit etmedikleri, düşünmedikleri bir olayla karşı karşıya kalmış olurlar. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Hı? Ama kazancınızı bir düşünün. Siz hayatınızı başkalarına adarsanız, her davranışınız bir başkasına mutluluk vermek olursa, o zaman sevgili kardeşlerim, bu size dünyadaki en büyük hazları yaşatır. Böyle bir dizayn içerisinde insanları sevmek, onlarla en güzeli yaşamak, onları mutlu etmek suretiyle yaklaşmak, bu sizi en çok mutlu eden şeydir. Ne kaküfte, oka ekmek. Sizden başkalarına ne kadar onları mutlu etmek ulaşırsa Allah Teala da sizi o kadar mutlu eder. Bunun güzel tarafı neresi? Güzel tarafı siz bir kişisiniz. Onlar kalabalık bir toplum. Yakınlarınızı da, yakınlarınızdan olmayanlara da yaklaşın. Onları sevdiğinizi onlara ispat ederek en güzel davranışlarla davranın. Ve onları mutlu etmek her an hedefiniz olsun. Bunu çoğu zaman kolayca başardığınızı göreceksiniz. Ve bu başarı gelecek yıllarda, günlerde, aylarda, yıllarda devamlı artarak gider. Allah'ın kanunu neydi? Ne kaküfte, oka ekmek. Ne kadar mutluluk verebilirseniz, o kadar mutluluğu yaşamak. Siz bir kişisiniz. Ama onlar sayısını istediğiniz kadar arttırabileceğiniz kadar çok. Madem ki her birine vereceğiniz mutluluğun aynını yaşamak imkanının sahibisiniz sevgili kardeşlerim. O zaman hudutsuz bir mutluluğun imkanına sahipsiniz. Ama bu bedava bir olgu değil. Bu konuda hedef tayin ettiğiniz o noktalara ulaşmak için gayret sarf etmek mecburiyetindesiniz. Bu gayret ulvi bir gayret. Bu gayret
Allah'ın istediği, herkese emrettiği bir standart taşıyor. Seveceksiniz. Nefret etmeyeceksiniz. Sevdireceksiniz. Nefret ettirmeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, başkalarının kötü taraflarını anlatmayacaksınız insanlara. Başkalarının güzel davranışlarını anlatacaksınız. Hedefiniz hep onları birbirine kaynaştırmak, yaklaştırmak ve onların birbirlerine mutluluk taşımasını temin etmek olmalı. İşte bu davranış biçimleri dizisi içerisinde siz bir anlam kazanırsınız. Sizinle konuşan kimse oradan mutlu olarak ayrılıyorsa, onu mutlu edebilmişseniz ne mutlu size. Çünkü siz de her birine verdiğiniz mutluluğun aynını yaşamak imkanının sahibi olduğunuz için elinizde her zaman büyük imkanlar var. Sevgili kardeşlerim, kapılar ardına kadar açık. Etrafınızdaki herkes sizin sevgi pınarınızdan su içmeli. Her halinizden onları sevdiğiniz belli olmalı. Onlar için yaşamalısınız. Onlar için en güzele yaklaşmalısınız. İşte bu en güzel yaklaşım onları mutlu ettiğiniz takdirde gerçekleşebilir. Gayretiniz o istikamette ise bazı insanlarda bunu başaramadığınızı göreceksiniz. Başaramasanız da Allah Teala sizi mutlu eder. Gayretiniz Allah Teala için bir kıymettir. İster ki hep öyle davranasınız. Hep başka insanları mutlu etmek istikametinde yaşamalısınız. Allah Teala hepinizi çok seviyor. O herkesi sever. İster ki herkes cennetine girsin. İster ki herkes birbirini mutlu ederek mutlu olsun. A'dan B'ye bir mutluluk ulaşmışsa, B'den de A'ya bir mutluluk geri dönmeli. Böylece A'nın B'ye, C'ye, D'ye, E'ye, F'ye, etrafındaki herkese ayrı ayrı mutluluk ulaştırmaya çalışması mutlaka meyvelerini verecektir. İnsanlar eğer sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorsa, huzur duyuyorsa, sizinle beraber olmak isteyeceklerdir. Bu ise mutluluğun ana kapısıdır. Usul haline getirirseniz eğer sevmeyi, çünkü bu mutlu etmek istikametinde bir davranış biçiminizi sergilemenin adıdır. Seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve sevdiğinizi açıkça ortaya koyacaksınız. Gizli bir sevgi olmayacak. Allah Teala'nın bu konudaki emri, tavsiyesi sevginizi gizlemek değil, tam aksine sevginizi açığa koymaktır. Açık bir şekilde sözlerinizle, mimiklerinizle, davranışlarınızla
sevdiğinizi ispat etmelisiniz. İspat etmelisiniz ki o da sizi sevmek gereğini duysun. Size güzel davranan bir insana kötü davranmak içinizden gelmez. İşte tıpkı bunun gibi başka insanlara siz en güzel davranışlarla ulaşırsanız, onları mutlu edecek davranışlarla onlara yaklaşırsanız, onların da size aynı standartlarda yaklaştığını göreceksiniz. Sizi sevecekler. O zaman sizin etrafınızdaki herkesi sevdiğiniz, etrafınızdaki herkesin de sizi sevdiği, bir güzelliği, sevgi dolu bir dünyada yaşayacaksınız. Ve Allah'a çok manevi nimetler konusunda hamd edeceksiniz. Ve Allah'a çok maddi nimetler konusunda şükredeceksiniz. Rabbiniz sizleri seviyor sevgili kardeşlerimiz. Siz de

dersini söyleyen iblis, etrafınızdaki aya da sizin için o seni severse sen onu seversin tarzında işaretler ulaştırsın. Netice ne? İki taraf da şeytan tarafından bu tarzda işaretler alan iki taraf da karşı tarafın kendisini sevmesini senelerce bekleyecektir. Neden sevgili kardeşlerim? Neden öyle olsun ki? Biz şeytanın oyunlarına gelmeyelim. Allah'ın emrini yapalım. Ne diyor? Sizi seveni de sevin, sevmeyeni de sevin. İşte güzeli bu sevgili kardeşlerim. Burada kalıyor mu iş? Hayır. Sevmek, fonksiyonel bir yapının ifadesinde nasıl kendisini gösterir? O kişiyi severseniz, onu mutlu edersiniz. Mutlu etmek istikametinde kendisini gösterir bu olay. Kim birisini mutlu etmeye çalışıyorsa orada sevgi vardır. Birisini mutsuz etmeye çalışıyorsa orada nefret vardır. İşte bizim sizlerin hepinize tavsiyemiz olur ki o başkalarını mutsuz etmeye davranmak, onu bütünüyle defterden silmelisiniz. Bana yakışmaz demelisiniz. Ben Allah'ın yolundayım. Ben Allah'ın yolunda devrin imamına tabi olmuşum. Öyleyse benim bir görevim var. Ben başkalarına mutluluk vermekle emrolundum. İşte göreviniz hep bu olmalı sevgili kardeşlerim. Bunun meyvelerini almaya başlayınca, çünkü siz kime bir güzel davranışta bulunursanız, ondan da size hep güzel davranışlar geri döner. İşte bu sizin o güzel davranışınızın meyvesidir. Siz bir kişisiniz, etrafınızda 10 kişi varsa, onların her birine A kadar mutluluk verseniz, her birinden size A kadar mutluluk geri dönerse, siz başka birine ne verdiğiniz mutluluğun 10 katını yaşarsınız. Daha çok kişi varsa, 20 kişi varsa 20 katını yaşarsınız. Allah Teala bu konuda hiç insanları üzebilecek olan bir davranışta bulunmaz, bir hissiyatı oluşturmaz. Sizin hedefiniz etrafınızdaki insanları mutlu etmekse ulaşabileceğiniz hedef sizin mutluluğunuzun bir göstergesidir. Mutlu eden mutlu olur, mutsuz eden mutsuz olur. Kanunun bu olduğunu yerlerine oturttuğunuz zaman demek ki benim görevim etrafımdaki herkesi mutlu etmekmiş deyip bu istikamette bir gayretin sahibi olmanız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellik standartları içerisinde sizler, Allah için olan sizler, sadece sevgi pınarlarından su içmelisiniz. Sizden etrafınıza sevgi fışkırmalı, başka insanları mutlu etmek üzere yaşamalısınız. Onlara huzur vermelisiniz. Gayretiniz hep onları mutlu etmek istikametinde kendisini ortaya koymalı. Bunun iki tane yolu yok sevgili kardeşlerim. Bir tek kapıdan geçer bu. O kapının adı sevgidir.
severseniz mutlu eder.

edersiniz, edersiniz, nefret ederseniz, mutsuz edersiniz. O kadar mı? Madalyonun birinci yüzü bu. Karşı tarafın sizin davranışlarınızın ona tesiri. Ama olayları vücuda getiren sizsiniz. O zaman bir başka açıdan daha bakacaksınız. Siz başkasına mutluluk verdiğiniz takdirde mutlu olabilirsiniz. Başkasına mutluluk verdiğiniz takdirde mutsuz olursunuz. Başka bir alternatif yok. Sadece mutsuz olursunuz. Hiç kimse başkalarına kötülük edip de onları huzursuz edip de mutlu olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı, imkansız bir şeydir. Hissiyat sizin elinizde değil sevgili kardeşlerim. O Allah'ın elinde. Hissettiğiniz şey, yaptığınız olayların veya size yapılan olayların sizin üzerinizdeki tesiridir. Öyleyse bir tek hedefiniz var. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmak. Bunu hangi ölçüde başarabilirseniz o kadar çok mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Bunu başarabilirseniz aynı şarkıyı çalarız. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, size de öyle geliyor mu? Ne diyorsunuz? İç dünyanızda sorun. Ondan cevap alacaksınız. Mutlu musunuz? Birinci derecede başkalarını mutlu ettiğiniz için mutlusunuz. Geri kalan standartlar ikinci, üçüncü, dördüncü derecededir. Bir insansınız, toplumun bir parçasısınız. Her an başkalarıyla münasebet halindesiniz, konuşuyorsunuz, onlarla berabersiniz. Onları mutlu etmek temel amacınız olmalı. Bunu başardığınız zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan birisi olarak sizleri tebrik edeceğiz. Şu anda birçoklarınız bu istikamette bir gayretiniz zaten sahibisiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha mi as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere, huzurdan bahsetmek üzere, saadeti yaşamakla ilgili. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Abd kelimesi kul anlamına geliyor. Abid kelimesi de ibadet eden anlamına geliyor. Bütün kullar zaten Allah'a ibadet edenlerdir. Ama abid kelimesini kullandığınız zaman bu ibadet eden bir kimseyi ifade eder. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, hepsi abid vasfının birer temsilcisidir. Kim zikir yapıyorsa o abiddir. Kim namaz kılıyorsa o abiddir. Ama bir insan namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye, zekat veriyor diye, hacca gitti diye, kelime-i şehadet getiriyor diye abid olur sadece, ama abd olamaz. Allah'a kul olamaz. Allah'a kul olmak yedi safhalı bir müessesedir. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'a abd olamaz. O kişi istediği kadar namaz kılsın, oruç tutsun, zekat versin, hacca gitsin, kelime-i şehadet getirsin. Hatta kendi kendine Allah'a ulaşmayı dilemeden zikir yapsın. Hiçbir zaman abd olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bütün insanlar ibadet ediyorlarsa sadece abiddirler. Ama kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki kılmayı dilerse, Allah'a ulaştırmayı dilerse, işte o zaman bu dileğin sahibi dilediği anda Allah'a abd olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kulluğudur. Öyleyse sohbetimiz bir konu içeriyor. Allah'a kul olmak. Sohbetimiz başka bir konu daha içeriyor. Mutluluk. Çünkü Allah'a kul olmanın dereceleri, kademeleri, mutluluğun da dereceleri, mutluluğun da kademeleri. Kim Allah'a kul olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılacaktır. Bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Başka bir ifadeyle,
Allah onun ruhunu kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Ona yeteri kadar ömür verdiyse. Bu vetire 7-8 aylık bir vetiredir. Bir fenomendir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği an Allah'a kul olur. İşte insanlar abid kelimesiyle abd kelimesini birbirine karıştırdıkları için Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesini biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsun diye yarattık ve ma halektel insi vel cinni illa li için yabudullah Allah'ın kulu olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Ve Türkiye'de mevcut 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde kulluk etmek olarak geçer bu. Abd olmak, Allah'a kulluk etmek diye geçer. Abid olmak, gene Allah'a kulluk olmak, kulluk etmek diye geçer. Yani hiç kimse Allah'a kul olmak diye bir kavramı kullanmıyor. Oysa ki Allah Teala herkesin kendisine kul olmasını istiyor. Abd olmasını istiyor. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Allah'a kul olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Bu dilekse bir başka dilekle gerçekleşebilir. Allah'a kul olmayı dileyen kişi sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe Allah'a abd olamaz. Allah'a kul olamaz. Bu kişi ibadet eder, namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Bunların hepsini yapar ve abid olur. Ama abd olamaz. İşte şeytanın insanları dini yaşadıkları peygamberler devrelerinden sonra olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde insanlar Kur'an'ı yaşamışlar. Yani Kur'an'daki 7 tane safhayı yaşamışlar. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek. Başlangıç noktasıyla harekete geçen bir bütünü ifade eder. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, o dileyen kişi Allah'a kul olmuştur. Bu birinci kulluktur, başlangıç kulluğudur. Kişiyi mutlak olarak cehennemden kurtarır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda, Allah'a kul yani abd olduğu anda üçüncü basamaktadır. Bundan sonra Allah Teala o kişiye ulaşacak, kalbini Allah'a döndürecek, o kişinin göğsünü yaracak, göğsünden kalbine nur yolunu açacak, o kişi zikrettiğinde katından rahmetle faz gönderecek olan Allah Teala bu kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşidine 14. basamakta ulaşan bir insan
ikinci kulluğa ulaşmıştır. İkinci kulluk, mürşide ulaşıp taviyeti ihata eder. Kim hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar, gider ona tabi olursa veya doğrudan devrin imamına gider tabi olursa, işte bu tabiyet o kişinin ikinci kulluğa ulaşmasını ifade eder. Bu kişi başkalarından farklı, İslam'ın beş şartının dışında iki faktörü daha gerçekleştirmiştir. Bir, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. İki, bu kişi zikir yapmaktadır. İslam'ın beş şartının ötesinde altıncı bir farz daha var, zikir. Zikir farzdır. Zikrullah. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek farzdır ve en büyük ibadettir. Allah Teala ara sıra zikretmeyi farz kılmış üzerimize. Diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ilehi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zikri üzerimize farz kılmış, Allah'ın ismini zikret diyor. Bu, günün yarısından daha az, yani arada sırada zikretmek manasına geliyor. Ve bu noktadan itibaren yeni bir safa başlıyor kişide. Bu ara sıra zikreden kişi mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Hala bu kişi ara sıra zikirde. Ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Gene günün yarısından az zikirde. Ruhu Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a kavuşmak ve Allah'ın zatında yok olmak Allah Teala tarafından garanti edilen bir husus. Kişi Allah bunları garanti ettiği için otomatik olarak bunları gerçekleştiriyor. Ondan sonra bu kişi fizik vücudunda Allah'a teslim edecek. Bunun için çok zikir yapması lazım. Günün yarısını aşması lazım zikrinin. Ve bu kişi günün her gün 12 saatten fazla zikretmeye başlıyor. Böylece zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Nefsinin kalbinde %70'ten fazla nur birikimi oluşuyor. Ne zaman bu nurların birikimi kişinin zikrini daha da arttırmasıyla %80'i aşarsa, aştığı takdirde bu kişi zahit olur. Nefsinin kalbinde %50'den fazla değil, %70'ten daha fazla nur oluşur. Günün yarısından fazla zikir yapan herkesin kalbindeki nurlar %70'i mutlaka aşar. İşte bu nurlar %80'e ulaştığında o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Bu veçhin Allah'a teslimidir. Nefsin kalbi %81, en az %81 nurla bezenmiştir. Burada, bu noktada o kişi için
Allah'a dördüncü defa kul olmak söz konusudur. Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı diledi kişi. Üçüncü basamakta birinci kulluk. 14. basamakta mürşidine tabi oldu. İkinci kulluk. Yirmi birinci basamakta ruhu Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. 21 ve 22. basamaklar. 21. basamakta ulaşır. 22. basamakta ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamakta hemen arkadan gerçekleşir. Allah'ın kulu olmuştur kişi. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ve o zaman günün yarısından daha fazla zikreden birisidir. Ve fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman muhsinlerden olur. Fizik vücudu ahsen olur kişinin. Bu noktada o kişi için dördüncü kulluk söz konusudur. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kulluktadır. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olan kişi ikinci kulluktadır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, ki o ulaştırmaz, Allah ulaştırır zaten, ulaştırdığında üçüncü kulluktadır. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Kapkaranlık olan nefsinin kalbi %51 nurla aydınlanmıştır. Sonra bu kişi dördüncü kulluğa ulaşacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Önce günün yarısından daha fazla zikredecektir. Yani zahit olacaktır. Sonra da fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimi gerçekleşmiştir ve artıyor. Öyle bir gün gelecektir ki bu kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşanların adı Kur'an-ı Kerim'de Ulul Elbab diye geçiyor. Ulul Elbab lüplerin sahipleridir. Allah-u Teala buyuruyor ki li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. İşte daimi zikir. Daimi zikrin sahibi olan, ulul-elbab olan kişi beşinci kulluğun sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu cihetle ulul-elbab olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu beş kademe kişiyi daimi zikre ulaştırır. Ulaştırdığı yerde kişi
5. defa Allah'a kul olmuştur. Daha sonra muhlis olacaktır. Kendisine yerlerin melekutu gösterilen bu kişiye göklerin de melekutu gösterilecektir. 6. kulluğa ulaşacaktır. 27. basamakta, 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim edecek. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin buyurulacaktır Allah-u Teala tarafından. Bu noktada bu kişi 7. kulluğa ulaşmıştır. Şimdi bu kulluklar serisinin mutlulukla olan ilişkisine bakalım. Konumuz kulluğu ve mutluluğu bir arada mütalaa etmek. Abid olan bir kişi, Allah'a ibadet eden bir kişi ibadetini yapar. Namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. İsterse zikir de yapar. Ama eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, bunların hiçbirisi onun kazandığı dereceler itibariyle cennette gitmesine zemin hazırlayamaz. O kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah'ın kendisine açık ve kesin bir şekilde emretmesine rağmen Allah'a milaki olmayı dilememiştir. Ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilememiştir. Böyle bir dileğin sahibi değilse o zaman bu kişi için cehennemden kurtuluş yoktur. Neden yoktur? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor. Diyor ki Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kânû yeksibûn. Allah-u Teala diyor ki, onlar muhakkak surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir durumda neyle karşı karşıyayız? İnsanların Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a vasıl etmeyi, Allah'a kavuşturmayı dilememeleri halinde bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil ve gidecekleri yer cehennem ve Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa Allah'a kul olmak da yoktur. Şimdi Allah-u Teala açık açık bunları ifade ettiğine göre nasıl bir olayla karşı karşıyayız? Allah'a
Ulaşmayı dilemeyen bu insanın gideceği yer cehennemdir ve Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ve sadece Allah'ın kulu olabilenler Allah'ın cennetine girerler. Allah'ın kulu olmaksa inanılmaz derece kolay bir şeydir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın kuludur. Dilediği anda Allah'a kul olur. Dilemezse o şeytanın kuludur. Allah'ın kulları Allah'ın cennetine, şeytanın kulları şeytanla beraber cehenneme girerler. Gelin bakalım Allah Teala ne diyor? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَهُ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar, sahabe yani, tağuta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağut'a kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın kulları ki kullarımı müjdele diyor. Halbuki ayet-i kerime şeytanın kulu iken diye başlıyor. Şeytanın kulu olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendini kurtardılar diyor. Şeytanın kuluymuşlar. Tağutun, insan ve cin şeytanların kuluymuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Bir tek dilek İnsanın Allah'a, ya Rabbi beni de ermiş evliyalarından birisi kıl. Ben de ermiş olmak istiyorum. Beni de yaz defterine. Hani bir kıssa anlatılır. Birisi ben demiş bütün evliyaları yazacağım. Kafasında böyle bir projesi var. Gitmiş bakkala, o zamanlar bakkal satıyor defteri. Bana demiş bir tane defter verir misin? Bakkal vermiş defteri ve demiş ki beni de yaz demiş. Adam kimseye söylememiş. Adam dışarı çıkıyor, kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor. O defter var ya diyor beni de yaz. Manav sesleniyor manavın önünden geçerken. Beni de yaz. Bunlar size ne söylüyor sevgili kardeşlerim? Osmanlıların nesini söylüyor? Osmanlıların hepsi tasavvuftaydı. %80'den %90'dan fazlası tasavvuftaydı. Yani Kur'an'ın bütününü yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi, sahabe gibiydiler. Kur'an'ın bütününü yaşamak ne demek? Kur'an'ın bütününü yaşamak demek, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, mürşide tabiiyetle ikinci kademeye ulaşan, ruhu Allah'a ulaştırmayı ihtiva eden, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi ihtiva eden, nefsi Allah'a teslim etmeyi ihtiva eden, beş oldu. İrşad olmayı ihtiva eden altı ve bir de İradeyi Allah'a teslimi ihtiva eden yedi bir bütün. İşte onlar
Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilenlerdir. Bir başka ifadeyle iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle sohbet ederken zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Bir bakıyorum ki konuşmaya başlamışım, bir bakıyorum ki bitivermiş zaman. Size doyum olmuyor ki sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, hepinizi, bütün gönül dostlarını öylesine çok seviyoruz ki sevgili kardeşlerim. Bunu ancak Allah'tan sorabilen sorar ve doğrunun ne olduğunu Allah'tan öğrenir. Allah'ın dostlarını ne kadar çok sevdiğimizi. Osmanlı'dan bu tarafa ne kadar çok sular akmış köprülerin altından biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde bizi biz yapan, biz Türkleri Osmanlı yapan, dünyadaki birinci sınıf millet yapan, en az suç işlenen ülke yapan, ufukların efendisi Osmanlı yapan, işte budur. Kur'an'ın bütününü yaşamak, Kur'an'ı yaşamak, bir başka adıyla tasavvuf. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı yaşamak hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Söylediğimiz gibi 7 tane safhası var bunun. Ve bu safhaların hepsi bir dilekle adım adım aşılır. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onlar yaşadılar. Dünyaya hakim oldular. Dört yüz yıllık bir cihan hakimiyeti kurdular. Sonra gene kendi işlerinden çıkanlar onları sona erdirdi. Yurttan, yurtlarından çıkarıldılar. Çaresiz kovuldular. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'a kul olmak dediğimiz zaman bu muhtevayı çok iyi değerlendirmek söz konusu. Allah'a kul olmak hiç de zannedildiği gibi zor bir şey değildir. Bir defa başlangıç kademesi, yani Allah'a milaki olmayı dilemek. Allah'a kavuşmayı dilemek. Ruhu hayattayken Allah'a kavuşturmayı dilemek. Üçüncü basamak. Farz ve otomatik olgunlaşır. Kim Allah'a milaki olmayı dilemişse Allah mutlaka onu ikinci safhaya, 14. basamakta mürşidine ulaştırır. Mürşidine tabiyet ikinci safının tamamlanmasıdır. Bu da Allah'ın garantisindedir. O kişiyi hacet namazını kılarak mürşidini sormaya davet eden Allah'tır. Sözünü mutlaka yerine getirir. Kim mürşidine ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaşır. Önünde
diz söküp tövbe ederek tabiyetini gerçekleştirir. Allah Teala bu noktada o kişiye 7 tane nimet verir. Onun bütün günahlarını affetmekle kalmaz, sevaba çevirir. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince.

Allah Teala diyor ki kim mümin olursa öyle bir mümin olmak ki bu mümin olduğu noktada nefs tezkiyesine başlamışsa kalbine iman yazılmışsa biz diyor onun günahlarını sevaba çeviririz. Amel-i salihat nefs tezkiyesine başlamak demek. Bu zikrin o kişiye %100'e kadar ulaşacak olan nurları kazandırması eylemidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden mürşitlerine tabi olanları, ihsanla tabi olanları ihata eder, kapsamını alır. Ve diyor ki Allah Teala Furkan 70'te Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Kim böyle yapar da mürşidine tabi olursa Allah onların günahlarını sevaba çevirir, seyyiatini hasenata çevirir diyor. İslam'ın 5 şartına mahkum etmişler. Yani İslam'ı öldürmüşler. Ya da öldürmek demeyelim. İslam ölmemiş. Bitkisel hayata itilmiş, kolları kesilmiş, bacakları kesilmiş ve bitkisel hayata itilmiş. İslam'ın 5 şartını yaşayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. İşte Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi Allah'a kul olur. Ve daimi zikre ulaştığı zaman bu kişi daimi bir mutluluk içinde, kesintisiz bir mutluluk içinde yaşar. Buraya kadar olan kesim elbette Allah Teala tarafından garanti edilmiyor. Ama Allah Teala bütün insanlara üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun %51'ini yani yarısını garanti ediyor. Şimdi diyor Allah görevlerimizi ikiye ayıralım. Sizin göreviniz bana ulaşmayı dilemek diyor. Ruhunuzu bana hayattayken ulaştırmayı dilemek. Yoksa öldükten sonra hepinizin ruhu zaten Azrail Aleyhisselam'ın takımı tarafından bana getirilecektir diyor Allah Teala. Bu hiç kimseyi kurtaramaz diyor. Ama her kim bana mülaki olmayı, ruhunu hayattayken bana ulaştırmayı, bana kavuşturmayı dilerse, ben onların ruhlarını kendime ulaştırırım diyor. Onlar ulaştırmazlar. Onlar sadece dilerler diyor. Ben ulaştırırım. Ulaştırırım ve onlar dünya mutluluğuna ulaşırlar diyor Allah Teala. İşte dünya mutluluğunun %51'i buradadır. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolar ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman bu dünya mutluluğunun %50'sidir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Bu birinci muhtevadır. Allah'ın verdiği sözün birincisi. İkincisi o kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Mürşidini de ona Allah gösterir. Tabiyeti sırasında da ikinci kat cennetin sahibi yapar kişinin. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi, mülaki olmayı gerçekleştirmeden Allah'a
ulaşmayı diledikten sonra ölürse o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaştı, ikinci kat cennetin sahibidir. Tabiyeti ikinci kat cennetin sahibi kılar onu. Tabi oldu, ertesi gün öldü. O kişi birinci kat cennete girmez, ikinci kat cennete girer. Sonra bu kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdı ve ruh Allah'ın zatında yok oldu. Bu nokta 3. kat cenneti garanti eder. Ve buraya kadar olan hiçbir şey o kişi tarafından o kişinin kendi iradesiyle gerçekleştirilmemiştir. O kişi hangi ibadeti sevmiyorsa o ibadet mutlaka ona sevdirilmiştir. Ve bu kişinin ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılmıştır. Bu üçüncü kulluktur. Buraya kadar Allah Teala garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Onu üçüncü kat cennetin sahibi yaparım ve onu dünya saadetinin yarısıyla da mutlaka mükafatlandırırım. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, ne alıyorsunuz, ne yaptınız? Hiçbir şey. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonrasını bırakın Allah-u Teala'ya. O size namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek. Bütün ibadetleri severek yapacaksınız. Mürşidi sevdirecek, seveceğiniz bir mürşide sizi ulaştıracak, tabiyetinizi sağlayacak. Sonra ne olacak? Tabiyetiniz gerçekleşecek. Bu sizi mutlaka en güzele ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir yarenlikte birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem bunu en az gerçekleştirmeniz halinde mutlaka üçüncü kat cennete ulaştırmasını, dünya saadetinin en az yarısıyla mükafatlandırmasını, hem de daha sonra bütün hedeflere ulaştırmasını ve yedinci kat cennetin sahibi kılmasını, dünya mutluluğunda %100'ünü size yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah, insan ve şeytan. İnsan Allah-u Teala tarafından salsalin adı verilen organize dönüşebilecek olan bir topraktan yaratıldı. Kainatta Allah'a en çok benzeyen varlık insandır. Birçok tasavvuf erbabı Allah insanı kendi suretinde yarattı diye bir ifade kullanırlar. Bu büyük ölçüde doğrudur. Ama Allah-u Teala bir insan gibi bir yaratık değildir. O yaratandır. Şu kainatı verdiğimiz sisteme dikkatle bakın. 100 milyar galaksi, her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız.

Duasız ateş diyor Kur'an-ı Kerim. Yani enerjiden bahsediliyor. Şeytan cinlerden de diyor Allah Teala. Cin tayfesinden ve cinlerin duasız ateşten yani enerjiden yaratıldığını biliyoruz. Öyleyse Allah'ın topraktan yarattığı, organik topraktan yarattığı, salsalinden yarattığı bir insan var. Allah'ın enerjiden yarattığı cinler var ve şeytanlar var. Şeytanlar da cinlerin bir bölümünü oluşturuyor. Öyleyse şeytan niçin insana düşman oldu? Eskiden o da insanla beraber, cinlerle birlikte insan olmadan evvel cinlerin arasında rahatça yaşıyordu. Adı İblis'ti. Ama Allah Teala insanı yaratmayı diledi. Ve o söylediğimiz salsalinde verilen topraktan insanı yarattı. İnsan Allah Teala ondan sonra bu topraktan vücuda getirdiği Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürdü. Ve Adem Aleyhisselam oluştu bir insan olarak. Allah Teala buyurdu ki, biz ona ruhumuzdan üfürdük. Hepiniz onun önünde secde edin. Yani ey cinler ve ey şeytanlar, hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin. Meleklere de aynı emri verdi Allah Teala. Melekler, cinler, şeytanlar secde ettiler. Ama içlerinden bir tek varlık İblis cinlerden bir şeytandı. Neden böyle söylüyoruz cinlerden bir şeytandı diye? Çünkü Allah Teala İblis'in şeytan olduğunu birçok ayet-i kerimede söylüyor ve o, onun da enerjiden, dumansız ateşten yaratıldığını söylüyor. Ve İblis, Adem Aleyhisselam'ın karşısında Allah-u Teala'nın emrine rağmen secde etmiyor. İnsanın üstünlüğü Allah'ın ruhuna sahip olmasından kaynaklanır. İblis'e Allah-u Teala, ey İblis, neden emrime rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmedin diye sorduğunda, konuyu başka bir cepheden ele alarak şeytanca kurnazlığını gösteriyor. Diyor ki sen onu adi bir topraktan yarattın. Ama beni ateşten, enerjiden yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. O fizik vücutları kastediyor.

diyor. Fizik vücutlar arasında bir mukayese yapıyor. Oysa ki Allah Teala Adem Aleyhisselam'da mevcut olan ruhun şeytanda mevcut olmadığını bilerek şeytanın da secde etmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala için önemli olan mukayese insanda Allah'ın ruhunun mevcut olması. Şeytanda ise böyle bir varlığın mevcut olmaması. Kainatta insandan başka hiçbir varlık Allah'ın ruhuna malik değildir. Sadece biz insanlar Allah'ın ruhunu bir fizik bedeni ve bir nefsi muhtevasında bulunduran bir üçlüden oluşuruz. İnsandan başka hiçbir mahluk, hayvanlar, denizde yaşayanlar, göklerde uçanlar, bitkiler, hiçbirisi ruha malik değildir. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde biz insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi. Öyleyse bizim de bir zamanlar vücudumuzun içinde Allah'ın ruhu vardı. Şimdi yok mu diye mi soruyorsunuz? Evet, yok. Çünkü onu sahibi olan Rabbimize ulaştırmayı nasip etti bize Allah Teala. Seyri sülükü gerçekleştiren hepinizde de bu oldu. Allah'ın muradı da zaten budur. İnsanın kendisinde emanet olarak bulunan ruhunun Allah'a ulaşması. Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi muhakkak surette emreder diyor. İşte ruhunuzu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmak ve bunun içinde bir tek dileğiniz yeterlidir. Ya Rabbi, ben de ruhumu, sana ait olan ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak, sahibi olan sana teslim etmek istiyorum. Bana da nasip kıl ya Rabbi. İşte bu tarzda bir talep Allah Teala tarafından kalpten söylemiş bir dilekse %100 kabul edilir. Ve de o kişinin gayreti gerekmez, hayatının en zevkli 7-8 ayını geçirecektir. Çünkü ruhunu Allah'a o kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunun gerçekleşmesi için gerekli olan bütün şartları Allah Teala o kişide oluşturacaktır. Öyleyse bu bağlamda Allah Teala'nın bütün insanlara böyle bir olguyu gerçekleştirebileceğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki
Allah-u Teala bütün insanlara bu kadar büyük bir kolaylığı nasip kılmış. İnsanlar sadece bir dilekte bulunacaklar ve Allah'ın ruhunu onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim edecekler. İşte böyle bir olaydan en çok rahatsızlık duyan şeytandır şu kainatta. Her ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Şeytanın pençelerinden kendisini yarı yarıya kurtarmıştır. Allah'a o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ulaşana kadar şeytan ona hiçbir şey yapamaz. Hiçbir kötülüğe bulaştıramaz. Hiçbir konuda başarı sağlaması mümkün değildir. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı kişinin üzerindedir. Şeytan hırsından kudurur ama hiçbir şey yapamaz. Ta ki o insan ruhunu Allah'a ulaştırsın. Bu müessese o kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl nuru, %2 de rahmet nuru olmak üzere salavat nurlarının getirdiği kalıcı nurları oluşturur. Salavat sadece bir taşıyıcı unsurdur. Allah-u Teala salavatla önce %2 rahmet gönderir, yine salavatla sonra %98'e kadar ulaşan fazıl nurlarını gönderir. Nefsimizin kalbi nurlarla doldukça şeytan öfkesinden kudurur. Hiç istemediği bir şeydir bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması ve böylece üçüncü kat cennetin sahibi olması. Şeytanın daha çok kıskançlığını çeker. O ister ki bütün insanlar kendisiyle beraber cehenneme girsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olduğu ortamı Allah Teala zaten hazırlamıştır. Başlangıç ona aittir. Bize düşen bir dilektir. Ve Allah bizi bizim için tayin ettiği mürşide ulaştıracaktır. Hacet namazını kıldığımız zaman Allah gösterecektir mürşidimizi. Tabiyetimizle beraber ruhumuzu vücudumuzdan Allah ayıracaktır. Ve gök katlarında yaptığı 7 katlık yolculuğun sonunda 7. katta 7 alemi geçerek ruhumuz zikir hücrelerindeki zikrini tamamlayıp Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitre-i münteha üzerinden Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Şeytanı kudurtan unsur da budur. Şeytan biliyor ki esfeli safiline girecek, yani cehennemin en alt katına. Ama yalnız olmayacak. İnsanların da büyük çoğunluğu ne yazık ki cehenneme gidecek. İnsanlar şu dünya üzerinde bilinçsizce yaşarlar ve İnanılmayacak kadar kolay bir sebeple cehennemden kurtulacaklar. Buna rağmen bunu tercih etmezler. Ve de Allah'a
mülaki olmayı dilemeden bu dünya hayatını tamamlarlar ve ölürler. Ne bu dünyada mutluluğu yaşayabilirler ne de ahirette, yani kıyametten sonraki devrede onların gidecekleri yer cehennemdir. Evi diyen kalmak üzere. Ta ki cennetin ve cehennemin gökleri Allah-u Teala tarafından çatlatılsın. İşte hepinizin etrafında şeytanlar her zaman vardır. Etrafınızda başka ne var? Başka kiramen katibin melekleri var. İki grup. Bir grubu sadece davranışlarınızı filme alırlar üç boyutlu olarak. Bir sürücü bir şahitten oluşur. İkinci bir sürücü ve bir de şahit, düşüncelerinizin üç boyutlu olarak filmini alır. Yani ne düşündünüz, bu düşünceye dayalı olarak ne yaptınız? Önemli mi? Çok önemli. Çünkü hangi olayı taammüden, bilerek, isteyerek gerçekleştirdiğiniz, hangi olayınsa sizin elinizde hiçbir imkan olmadan, sizin bir dahiliniz olmadan, siz istemeden gerçekleştiğini oradan tespit etmek mümkündür mizan için. Mizan öyle bir sistemdir ki hayatınızın her saniyesinde kaybettiğiniz ve kazandığınız bütün dereceleri tespit eden miyar odur. Hangi olayın karşısında hangi derece at verilir? Taahhüt miktarına göre dereceler nasıl değişir? Bunların hepsi mizanın rakamlarının içinde en ince ayrıntılarına kadar hiçbir adaletsizliğe meydan vermeden tespit edilerek amel defterinize yazılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer siz dilerseniz ömrünüz boyunca şeytana sevinme hakkı tanımazsınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, nefsinize tabi olursanız, ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız, bununla yetinmeyip de fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek üzere yola çıkarsanız, günün %80'inde zikretmek suretiyle fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz, daimi zikre ulaşırsanız, nefsinizi Allah'a teslim ederseniz, tövbe-i nasuha davet edilirseniz, munis olursanız ve iradenizi de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınırsanız, bir insanın normal standartlarda ulaşabileceği Allah katındaki en üstün mertebeye ulaşırsınız. Burası salah makamının normal standartlardaki sonudur. İradelerini de Allah'a teslim etmiş olan, bu sebeple daimi zikirleri tesbihe dönüşmüş olan, Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlardan birisi olursunuz. Şeytanın daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren ruhunuz Allah'a ulaşana kadar size bir tesiri yoktu. Bu basamak, üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar sürer. Bu süreç içerisinde şeytan size hiçbir şey yapamaz. Kudurur ama yapamaz. Ama ondan sonra
korkunç bir imkana kavuşur. Çünkü siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah üzerinizdeki koruyucu kalkanı kaldıracaktır. Kaldırınca direkt olarak şeytana bir cepheniz açılmış olacak. Ve de o sizi o bulunduğunuz yerden düşürmek için başka insanlara yaptığı sataşmaların kat kat fazlasını sizin üzerinizde gerçekleştirir. Bütün gayretiyle hidayete ermiş olanların hidayetten düşmesine uğraşır. Kim o noktaya ulaşana kadar günde 3 saat zikir mi yapmış veya 4 saate kadar bir sürede böyle bir şeyi gerçekleştirmekte söz konusu olabilir. Kişinin çok sık veya hızlı zikir yapması veya yavaş zikir yapması sebebiyle saatler değişebilir. Ama ruh Allah'a, Allah tarafından ulaştırıldıktan sonra kişi birinci hakkını yitirmiştir. Bu noktadan sonra düşerse şeytan bu noktada o kişiye gene galip olmuştur. Kişinin yeniden Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Aynı müesseseyi bir defa daha yaşaması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a, geri dönen ruhun Allah'a tekrar ulaşması. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva içerisinde ard arda iki defa böyle bir başarısızlığa uğrayan kişi kalbi hitam mühürlenen kişidir. Ve bu sebeple hitama ermiştir artık o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırma imkanı. Mühürlenmiştir, sona ermiştir. Öyleyse bütün insanlar için bir kurtuluş mu Allah'a ulaşmayı dilemek? Kesin. Kim dilerse mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırana kadar Allah Teala'dan kesintisiz yardım alacaktır. Sevgili kardeşlerim, o zaman böyle bir yardım kişiyi Allah'ın zatına ruhen ulaştıracaktır. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu Allah'tan size emanet olarak verildi. Niçin? Böyle bir imtihandan geçebilmeniz için. Allah Teala size emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor ve bu ruh Allah'a geri dönüyor. İşte şeytanın en çok kızdığı şey bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi ve ruhunu onun bütün bağırmasına, çağırmasına, yırtınmasına rağmen Allah'ın mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaşmasıdır, ulaştırmasıdır. Böylece kişi şeytandan 3 cennet katı uzaklaşmış olur. 3. kat cennetin sahibi olur. O noktadan sonra kişi çok dikkatli olmak mecburiyetindedir. Çünkü şeytan onu çıktığı yerden düşürmek için her şeyi yapar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra da şeytan insana musallat olur mu? Hep olur. Ama tesiri giderek azalır. Fizik vücudun tesliminde şeytanın tesiri artık %20'lere düşmüştür. Nefsin tesliminde şeytanın sözleri artık bir vızıltı olur. Hiçbir mana ifade etmez. O kişi daimi zikre ulaşıp, daimi zikre ulaştıktan sonra artık düşmek söz konusu değildir. O kişi ihlas makamında, ulul elbab makamında
İhlas makamında ve salah makamında hep kesintisiz bir zikrin sahibi olur. Daimi zikre ulaştıktan sonra oradan düşmek söz konusu değildir. Şeytanın en çok kızdıkları da bu yüzden irşat makamının sahibi olanlardır. Sadece bu yüzden mi? Hayır. Bir başka sebep daha var. Çünkü onlar yeni bir mürşit olarak devreye girmişlerdir. Ve bulundukları çevredeki insanları şeytanın çırpınmalarına, gayretlerine, yırtınmalarına rağmen devamlı insanları kurtaracaklardır şeytanın elinden. Şeytan bu sebeple normal insanlardan çok daha fazla kızar mürşitlere. Onlardan daha fazla Resullere kızar, peygamber olmayan Resullere. Peygamber olmayan Resullerden daha fazla peygamber olan Nebi Resullere kızar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan muhtevaya dikkatle bakın. Allah sizi seviyor. Allah sizi çok seviyor. Ne kadar çok sevdiğini o 7 aylık, 8 aylık devrede mutlak olarak yaşarsınız. Ama bunun en üstün boyutta yaşandığı yer iradenin de Allah'a teslim edildikten sonraki devresidir insan hayatının. O zaman Allah'ın iradesi sizi kuşatır. Orada yeni bir hayatınız olur. Allah'ın emirleri gelir. O emirleri gerçekleştirirsiniz sadece. Her an Allah'tan sormak durumundasınız. İrşat makamına ilk tayin edildiğinde herkes için yapılması lazım gelen budur. Her an Allah'tan sorulur. Her an emirler eda edilir. Sonra bunun sebebi nedir? Çünkü kişinin hala iradesi teslim edilmemiştir. Ama kim iradesini de Allah'a teslim ederse o kişi artık Allah'ın kontrolü altına girer. Allah'tan sorarak, cevap alarak yapan kişi artık Allah'ın direkt olarak kendisine tebliğ ettiklerini gerçekleştirmeye başlar. Ama Resuller ve Nebiler için bunun ötesinde bir olay vardır. Resullerden tasarruf rızasına ulaşanlarla, yani devrin imamlarına tayin edilen Resullerle Nebiler Allah'ın iradesiyle hareket ederler. Artık kendi iradeleriyle hareket etmeleri söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra artık ona bir zarar normal standartlarda veremez. O kişi Allah ile her an konuşan birisidir artık. Her an sual sorabilmek yetkisinin sahibi olan biridir. Allah Teala da mutlaka cevaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala insanlardan ne istiyor? Onların
tam bir mutluluğa ulaşmasını. 24 saatlik zaman parçasının her gün tamamında o kişinin mutluluğu yaşamasını istiyor Allah-u Teala. Şeytan insanlardan ne istiyor? Aynı 24 saat içinde mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmasını. O insanlara eziyet etmekten, insanları huzursuz etmekten büyük zevk alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın hepinizden istediği şey mutluluğu en üst boyutlarda yaşamanızdır. O sizi sever. Çok sever. Şeytansa sizden nefret eder. Üstelik de Allah yolunda ne kadar yükselirseniz o kadar çok nefretine muhatap olursunuz. O size ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar hiçbir şey yapamaz. Bir de daimi zikre ulaştıktan sonra daima zikredileceğiniz için nefsinizin kalbinde onun tesir edebileceği bir saha kalmadığı için size bir şey yapamaz. Ve Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktaya kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olan siz, ruhunuz Allah'a ulaştıktan daimi zikre ulaşana kadar şeytanla çok ciddi bir mücadele geçirmek mecburiyetindesiniz. Bir savaş demek belki daha doğru olur. O ölümüne bir dizayn içerisinde sizin huzursuz, mutsuz, sıkıntılı olmanız için her şeyi yapar. Bütün gayretiyle buna çalışır. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmeye çalışır. Bundan büyük zevk alır. Ne kadar çok insanı mutsuz edebilirse o kadar çok mutlu olur şeytanlar. Herkesin etrafında mutlaka şeytan vardır. Şeytanlar demek daha doğru olabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala emirlerini vermiş. Bu emirler ruhunuzun Allah'a teslim edilmesiyle noktalanmıyor. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz lazım. Dik yokuş. Nefsinizi Allah'a teslim etmeniz lazım. Ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz lazım. Mutluluğu iradeniz Allah'a teslim edildikten sonraki devrede bütün boyutlarıyla yaşamanız mümkündür. Mutluluğu Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar geçirdiğiniz devre içinde de yaşayabilirsiniz. O da müstesna bir mutluluktur. Ama 7-8 ayda tamamlanan bir rüya gibi bir yaşantıdır. Oysa ki daimi zikre ulaşan bir kişinin yaşantısı bir ömür boyu devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela şununla
Ferahlayın. Allah hepinizi seviyor, çok seviyor. Ve şeytan, Allah'ın sizi kendisinden, ondan koruduğu bir mahluktur şeytan. Kim Allah'ın yolundaysa, o Allah'ın koruması altına girmiştir. Ruhunu Allah'a teslim edene kadar. Ruhun tesliminden sonra daimi zikri ulaştırana kadar bir boş devre, şeytanla insan karşı karşıyadır. Şeytan alabildiğine büyük gayretlerle kişinin elde ettiği o mutluluğu ruhunu Allah'a ulaştırmak sebebiyle elde ettiği %51 mutluluğu elinden almak ister. Sizin gayretinize kalmış bir husus orası. Devam ettirebilirseniz bir ömür boyu %51 mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilirsiniz. Ve bu devam etmişse kıyametten sonra gideceğiniz yer 3. kat cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki şeytan hayatınızda çok önemli bir rol oynuyor. Herkesin hayatında mutlaka şeytan vardır. Her an sizin düşüncenizmiş gibi, sizin kendi düşüncenizin sesiymiş gibi bir ses size hep Allah'ın yasak ettiklerini yapmanızı, emrettiklerini de yapmamanızı söyleyecektir bir ömür boyu. Biliniz ki o şeytandır. Hepinizin şeytandan azade, Allah ile birlikte ruhunuzu, içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmiş insanlar olarak yaşamanızı ve hayatınızı sürdürmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizlerden, sizin mutlu oluşunuzdan başka hiçbir talebi yok. Ne yani, Allah Teala kendisine ibadet etmemizi istemiyor mu diyorsunuz? İstiyor. Ama bu sizin mutluluğunuzun bir parçası. Zikir yapmayan insan mutluluğa hiçbir zaman ulaşamaz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde iki ayrı cepheden olaya bakmak mecburiyetindesiniz. Bir, hedefler, iki, vasıtalar. Yani ne demek istiyoruz? Sizin mutluluğunuzun gün be gün artması, ufacık bir mutluluk esintisinden her an meltem rüzgarlarının estiği, kalbinizi ferahlattığı, pencereleri açıp da mutluyum diye haykırmak istediğiniz bir noktaya Allah Teala'nın sizi ulaştırması hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Yani bu sıkıntıları, bu huzursuzlukları boşuna yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ın reçetesi hazır sizi iyi etmek için, sizi mutlu kılmak için. O Kur'an'ı indirmiş. Ondan evvel Tevrat'ı indirmiş. Affedersiniz, İncil'i. Ondan daha evvel Tevrat'ı indirmiş. Ondan evvel de bütün peygamberlerine şeriat kitapları vermiş. Ve her biri aynı şeyi söylüyor. Hiçbir kitap, Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplardan bahsediyoruz. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim bugün elimizde kalan üç temel kitap. Üç peygamberine indirmiş. Hepsi şer'i hükümler ihtiva ediyor. Yani mutlaka uyulması gereken hükümler. Sakın Allah-u Teala'nın peygamber olmayan resullerine yazdırdığı sohbet kitaplarıyla Allah'ın peygamberlerine indirdiği, nebilerine indirdiği şeriat kitaplarını birbirine karıştırmayın sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi peygamberlerin sonuncusuydu. Hatemin nebiyyin diyor Allah-u Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemin nebiyyindir. Nebilerin mührüdür. Nebilik onunla hitam olur diyor Allah-u Teala. Hatem kelimesi, hitam kelimesi aynı kökten geliyor. Hitam, mühürlenerek son bulmak demek. Hatem'de mühür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki buradayız. Yanı başınızdayız. Sizin bulunduğunuz salondayız, odanızdayız. Sizinle birlikteyiz. Hepinizle aynı anda. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Yan yana, can cana, gönül gönüle, Allah ile birlikte
Daha ne olsun ki? Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması bu dizayn içerisinde geçerli. Allah Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızdan başka bir şey istemiyor. Öyleyse ne yapacaksınız mutlu olmak için? A, B, C, D, E, F şıklarından hangisi mi diyorsunuz? Hiçbiri. Sadece Allah Teala'nın bir tek emrini yerine getireceksiniz. Bir dilekte bulunacaksınız ve gemi denize açılacak iskelede. Mutluluk gemisi sevgili kardeşlerim. Peki neymiş yani o dilek mi diyorsunuz? İşte o dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Mutluluğunuzun anahtarı işte bu üç kelimenin içerisinde sevgili kardeşlerim. Bu varsa mutluluğa doğru geminiz yelken açmıştır. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız ömrünüzün sonuna kadar mutsuzluğa imza attınız demektir. Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu mutluluğu yaşayan bir insan, başkalarının da aynı mutluluğu yaşaması için bütün ömrünü feda edebilir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün ömrümüzü size hasretmekten dolayı mutluyuz. Bu bir fedakarlık değil. Doyumsuz bir mutluluk. Başkalarının mutluluğu için yaşamak, mutlulukların en üst noktası sevgili kardeşlerim. Hayatınızın her saniyesinin mutlu geçtiği bir dizaynda yaşamak istemez misiniz? Bunun son noktası Allah'a hayranlık duymaktır. O noktada ise size ait olan her şeyi siz başkalarının emrine tahsis etmişsinizdir. Zamanınız hep başkaları için geçer. Kendinize uyumak için az bir zaman ayırabilirsiniz. Geri kalan zamanlarınızda ya e-maillere cevap vereceksiniz, ya telefonlara cevap vereceksiniz, ya namaz kıldıracaksınız, ya da şimdiki gibi bilgisayarın hafızasına yerleşen 7000'den fazla derse devam edeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte, sizlerin arasında mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak, işte bu mutluluk. Hani size diyorum ya, her zaman bir yerlerden geçersiniz. Bir gün ansızın bizim bir sözümüz aklınıza gelir. Etrafınıza dikkatle bakın. Orada ağaçların bu kadar güzel olduğunu, çiçeklerin böylesine renkli olduğunu nasıl olmuş da fark etmemişsiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Her ağaç, her bitki, her çiçek, gökyüzü, bulutlar, deniz, bütün renkler Allah'ın ayrı ayrı güzellikleridir. Marifet nerede? O renkleri armonize edebilmekte. O renkleri kontrastlarıyla birlikte dengeli bir şekilde yerli yerine oturtabilmekte. Allah bu konuda hep yardımcınızdır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah hep sizinle birlikte. Mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğudur. Sizi o kadar çok sever ki sizden vazgeçmek istemez. Siz kendinizi cehenneme mahkum etmedikçe Allah Teala sizden vazgeçmez. Öyleyse insanların kazandıkları dereceleri hep bir kenarda tutar. Halbuki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için dereceler bir şey ifade etmez. Ama hayatınızın
son anına kadar şu dudaklarınızın açılıp "Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum" demenizi bekler. O güne kadar bekler. Son nefesinizi verirken de istediği şey sadece bu dileği ona ulaştırmanızdır. Ah sevgili kardeşlerim, bunca ihtar, Allah'ın bunca uyarısı, bütün bir Kur'an-ı Kerim ne yazık ki insanların çoğuna hiçbir şey söylemiyor. Bilmiyorlar Kur'an-ı Kerim'deki kurtuluşa müteallik müjdeyi. Din öğretenler bilmiyorlar. O zaman sizler de haksız bir mutsuzluğun içine elinizde olmadan itilmiş oluyorsunuz. Hiç kimse size mutluluğun reçetesini vermedi. Allah Teala bize öğretmeseydi biz de onlardan birisi olacaktık. Ve size diyecektik ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptın mı doğru posta Allah'ın cennetine gidersin ha. Halbuki bunlar farz. Mutlaka yapılması lazım. Ama halbuki bunlar bir insanı kurtarmaya, cehennemden kurtarmaya yetmiyor sevgili kardeşlerim. Ama tek başına bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, kalben dilemek, dille de ikrar etmek. İşte o bir tek dilek var ya, dilecik. Bir tek dilekçik, o dilek sevgili kardeşlerim sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yani sonsuz bir mutluluğu, sonsuz bir zaman parçası içinde, zamanların dışında, sonsuza kadar enerji bedenlerinizle hep genç kalarak yaşamak istemez misiniz? İşte Allah Teala size cennetini vaat ediyor ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf olmaz. Yanlışlık olmaz. Allah her zaman doğruyu söyler ama biz insanlar onu yanlış anlayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse size Allah'ın bir sözünden, bir garantisinden bahsediyorum. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksin kalbinden, bir de dilinle de ikrar edeceksin ki ben sana ulaşmayı diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum diyeceksiniz. Dilinizde, kalbinizde aynı şeyi söyleyecek. Dikkat edin ki Allah Teala kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir dilek yoksa, siz kuru kuruya "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" diye yıllarca söyleseniz hiçbir şey ifade etmez. Allah Rahim esmasıyla size icabet etmez. Rahim esmasıyla sizin üzerinizde değişiklikler vücuda getirmez. Bütün günahlarınızı örtmez. Biliyorsunuz ki cennete gitmenin Kur'an-ı Kerim'deki matematik hesabı kazandığınız derecelerin, yani zayıf derecelerin, yani pozitif derecelerin, artı derecelerin, kaybettiğiniz derecelerden, yani nakıs derecelerden, negatif derecelerden, eksi derecelerden fazla olması halidir. Kimin kazandığı derece fazlaysa, o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi biliyorum, bir kısmı diyecek ki, "Ah ah, sen benim derdimi anlamazsın. Benim o kadar çok günahlarım var ki,
şu dünyadaki en günahkar insanlardan biriyim. Hiç Allah-u Teala, benim saf hocam, hiç Allah-u Teala insanı bir tek dileğiyle Allah'a ulaşmayı diliyor diye bu kadar günahın arkasından cennetini alır mı? Evet, sevgili kardeşim, o en büyük günahların sahibi olan sana sesleniyorum. Sen adam öldürmüşsün, hem de bir tane değil. Sana sesleniyorum. Sen Allah'ın cennetine gidebilirsin, hem de bir tek dileğinle. Sen hırsızların en ötesindeki kişi, bunca soygunu yapan sen, sen de Allah'ın cennetine girebilirsin. Bir tek dileğinle. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var ve sözünden dönmesi mümkün değildir. Diyor ki, ey ameli olanlar, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah size furkanlar versin ve ne diyor? Sözüme dikkat edin. Buraya çok dikkat edin. Ve günahlarınızı örtsün diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala size bu furkanları vererek günahlarınızı örtsün. Yeter mi? Hayır, yetmez. Günahlarınızı örttükten sonra bir de sevaba çevirecek, size mağfiret edecek. Ve size mağfiret etsin diyor aynı ayet-i kerime. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hemen notunuzu alın, açın Kur'an-ı Kerim'i bakın. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala? Aynen bunu söylüyor. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi koşun, mutluluğa koşun. Unutmayın, sadece bir tek dilek. Belki bir kısım saflar aranızda bu Allah'ın Resulü bize işletiyor diyenler de var. O zavallı kardeşlerime diyorum ki hayır, işletmiyoruz. Hiç yakışır mı bize? Allah Teala'nın bu kadar büyük kolaylıklarını size söylemekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz sadece. Bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu kadar basit, bu kadar kolay sonsuz bir cehennem hayatının yerine Allah'ın bütün güzelliklerinin yaşandığı sonsuz bir cennet hayatı karşılığı mı? Hani ceremesi ne bunun derler ya, alışverişte ceremesi. İşte bunun ceremesi sadece bir tane dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Halep oradaysa arşın burada. Deneyin sevgili kardeşlerim. Nasıl mutlu olduğunuzu kendiniz görün. Evvela demelisiniz ki arkadaş benim boş laflara karnım tok. Bana diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartını yerine getir, doğru posta cennete gidersin. Sevgili kardeşlerim, gidemezsiniz. O hadis şeytanın insanların başına ördüğü çorapların en müthişi. Bir hem de sahabeymiş, gelmiş. İsim de veriyorlar. Demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getirmek. İşte bu İslam'ın 5 şartıdır. İslam'ın 5 şartını yerine getiren doğru posta cennete gider. Hayır kardeşlerim, gitmez, gidemez. Şimdi şu hadisler konusunda hep hadisleri Kur'an'dan daha önde tutan zavallı softalara sesleniyorum. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Hadisleri Kur'an'la yargılayacaksınız. Kur'an Furkan'dır. Allah-u Teala Kur'an'ı Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Furkan. Daha önce İncil'i de Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Ondan önce Tevrat'ı da Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi bizim karşımıza çıkmış bir takım zavallılar, siz hadisleri kabul etmiyorsunuz diyorlar.
Diyoruz ki, hayır sevgili kardeşlerim, hayır sevgili kardeşim diyoruz. Öyle değil. Bizim sizden bir farkımız var. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir, size hangi hadisi getirirlerse onu mutlaka Kur'an'la yargılayın. Kur'an doğruyu yanlıştan ayıran bir furkandır. Sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahmetli oluşundan 200 küsur yıl sonra hadisler toplanmaya başlanmış. 200 yılda 8 tane nesil geçer. 25 seneyi bir nesil kabul ederseniz 8 nesilden birbirine rivayet edile edile edile gelmiş hadisler bugün Kur'an'dan daha kıymetli tutuluyor. Olur mu sevgili kardeşlerim?

bu kitap korunacaktır. Niçin onun muhafızı biziz demek gereğini duymuş acaba Allah Teala? Çünkü başka bir şeriat kitabı gelmeyecek Kur'an-ı Kerim'den sonra. Gelmesi mümkün değil sevgili kardeşlerim. Son peygambere indirilen son kitap. Kur'an-ı Kerim. Kıyamete kadar bu şeriat tatbik edilecek. Bu şeriat zaten Hazreti Adem'in şeriatı, bu şeriat zaten Hazreti Nuh'un şeriatı, bu şeriat zaten Hazreti Musa'nın şeriatı, zaten Hazreti İsa'nın şeriatı ve zaten Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı. Şeriatlar arasında farklılık da yok. Dinler arasında farklılık da yok. Şimdi konunun en çirkin noktasına geldik. Bugün Hristiyanlarla Müslümanlar arasında, bugün Yahudilerle Müslümanlar arasında dünyanın çeşitli yerlerinde savaş var sevgili kardeşlerim. İlluminati, şeytanın takımı, inananları birbirine düşürerek zevkle seyrediyor olaylar dizisini ve ağzı kulaklarına varıyor iblisin. İnananlar birbiriyle savaş içerisinde ve şeytanın taraftarları savaşın dışında sadece savaşa kışkırtmışlar ve son şeriat kitabının Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden bu tarafa sadece 14 asır geçmiş. 14 asırda İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik arasında savaşlar cereyan ediyor. Ve korkunç bir tuzak, iblisin tuzağı bunu gerçekleştirmiş durumda. Şimdi Kur'an esaslarına baktığımız zaman Kur'an'ın değiştirilmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Allah Teala onun muhafızı biziz diyor. Gerçekten 1400 senedir bir harfini bile kimse değiştirememiş. Sonra Kur'an'ı, Tevrat'ı ve İncil'i incelediğimiz zaman aynı esasların sahibi olduğunu görüyoruz. Üçü de 7 tane safa ihtiva ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safa. Mürşide ulaşıp tabiyet, ikinci safa. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üçüncü safa. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, dördüncü safa. Nefsi Allah'a teslim etmek, beşinci safa. İrşada ulaşmak, altıncı safa. Ve bir hakkın takvaya ulaşarak irşat makamının sahibi olmak, irşada memur ve mezun kılınmak, irşat edecek vasıflar kazanarak irşat etmeye başlamak. İşte böyle bir dizayn içeriyor Kur'an-ı Kerim. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyor Osmanlı. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. 1299 1683 1699 olsaydı 400 yıl olacaktı. Yaklaşık olarak 400 yıl. 386 yıl. 386 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresidir. Bu devreye çok dikkatli bakın kardeşlerim. Çünkü burada, bu devrede Kur'an'ı göreceksiniz. Kur'an'ın yücelişini, Kur'an'ın bütün dünyanın kabul edeceği, kabul etmek mecburiyetinde kalacağı üstünlüğünü göreceksiniz. Geçen bütün padişahların etrafında hep lalaları var olmuştur. Yani mürşitleri. Hepsi
tasavvuf

Ruh terbiyesiyle yetişmişlerdir. Osmanlı'yı Osmanlı yapan Kur'an'dır. Kur'an, tasavvufun üslubunu oluşturur. Öyleyse Kanuni Sultan Süleyman devrinde saraya ilk defa ilmi nücumun girdiğini görüyoruz. Yani yıldızlar ilmi. Sevgili kardeşlerim, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra artık sarayda Allah'ın evliyaları, padişahların lalaları değil. Duraklama ve düşme bundan sonraki devredir. Osmanlı'nın giderek Kur'an'dan ayrıldığı muhteva. Nasıl Kur'an'dan ayrıldığı? Yani Kur'an'ı ret mi etmiş Osmanlı? Hayır, şeytanın tuzağına düşmüş sadece. Kur'an'ın bu yedi safhasını adım adım terk etmişler. Ve bugüne kalan Osmanlı'nın mirası işte bu ülke. Sevgili kardeşlerim, burada hiç kimse bizim bir tarihi değer olduğumuzu, Osmanlı'nın bir tarihi değer olduğunu biliyor ama Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir fonksiyonunun olduğunu kabul etmiyorlar. Şu anda dünyanın gözünde Türkiye diye bir ülke şu kadarcık bir değer taşımıyor. Herhangi bir ülkeden, bir Küba'dan, bir Uruguay'dan, bir başka ülkeden hiçbir farkımız yok. O muhteşem tarihimiz, Osmanlı adına insanların zihinlerine, insanların kalplerine yazılmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sözlerimizi sakın unutmayın. 1299-1683 arası Osmanlı İmparatorluğu padişahından en alt seviye neferine kadar tasavvufu yaşadılar. Sistem sadece hayranlık duyabileceğiniz bir sistemdir. Bu yaşamla size bu konuşmamızın başından beri anlatmaya çalıştığımız yaşam. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir muhteşem dizayn. Mutluluğu bütün boyutlarıyla sizi yaşatabilecek olan bir dizayn. Kur'an dizaynı. Ve Kur'an'ı cihana hakim kılan bir tasavvufi zihniyet. Bir taraftan Ahi Evran Teşkilatı, kainatın kardeşlik teşkilatı. Öbür taraftan Bacıyani Rum. Birincisi erkeklerin dizaynı, ikincisi hanım evliyaların dizaynı. Ama hep evliyalar. Sevgili kardeşlerim, hep Allah dostları. İşte bu batmış, bu çürümüş toplum içerisinde siz yüzebilirsiniz. Her tarafta hırsızlıkların hüküm ferma olduğu, sokaklarından çamur akan bir dünya, orası bizim zavallı ülkemiz. Arkasında sadece Allah'tan ayrılmak var. Bizi Osmanlı'dan ayırarak Osmanlılığımızı yok etmeyi başarmışlar. Bugün gençlerimiz korkunç bir yalnızlık içerisinde şeytanın esiri olmuş durumda.
Her tarafta hırsızlıklar, mafya, bütün negatif faktörler her istikamette toplumumuzu korkunç bir kemirmeyle kemirmiş. Böyle başa, böyle tıraş. Ve herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, işte sizler bu korkunç bataklığın içinde bir gül bahçesisiniz. Biz mi? Biz dağlarda açan ahlat ağacıyız. İnsanlar faydalansa da faydalanmasa da ahlat ağacı meyvelerini verir. Yani yabani armut demek. Ahlat. Ve dikkat edin, şu anda ülkemizde en çok taşlanan biziz. Ve unutmayın, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Ne zaman ki bu bizi taşlayan zavallı kardeşlerimiz söylediklerimizi gerçek anlamda tahkik etmek gereğini duyacaklar, o zaman kafalarını yerden yere vuracaklar bu zavallılar. Nasıl olduk da kendimize bu kadar güvendik, bizim öğrendiklerimiz doğrudur dedik. Bu kadar alim bilmiyor da sen mi bileceksin dedik ona. Ama söylediklerini incelemek hiç aklımıza gelmedi. İşte bir gün hepsi için hüsran olacak konu burası sevgili kardeşlerim. Şu anda bunlardan bir tanesi incelese onlara gönderdiğimiz ihtarları verecek cevap bulamayacak. Kabul edemeyeceği hiçbir şeyin mevcut olmadığını görecek. Öğrendiği ilmin bir hiç olduğunu, okyanusun karşısında bir damlada kaldığını görecek. O zaman soracak kendi kendine, yahu diyecek, bu adam bu ilmi nereden aldı? Bizim üniversitelerimizde, hiçbir üniversitemizde bu ilim öğretilmez. Dünyanın da hiçbir üniversitesinde öğretilmez. Demek ki biz cehenneme doğru yol alıyormuşuz. Ya okumasaydım ben bunları, Kur'an'dan tahkik etmeseydim, demek ki o zaman ben de cehenneme gidecektim diye düşünecek bu zavallılar. Onlar ilmi hep kendilerinden evvelki alimlerden aldılar. Ve hep insan ruhunun Allah'a ulaşması gizlendi asırlar boyunca. Ama son devreye geldik. Hidayet çağına geldik. Allah Teala bizi insanları hidayete erdirmekle vazifelendirdi. Bu vazifenin sahibinin de vaktiyle hidayetin ne olduğunu, Mehdilik müessesesinin ne olduğunu bilmeyen, bu konuda hiçbir fikri olmayan bir zavallıyken biz Allah Teala tarafından Allah'ın yoluna sokuluyor. Evet. Ne zaman ki Allah Teala bize doğruları öğretmeye başladı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunun için bizi seçtiyse kabahat bizim mi yani? Olur mu yani? Şimdi bu zavallı insanlar, o öğrendikleri ilim var ya, ondan o kadar eminler ki, o ilmin ışığı altında bizim onlara söylediklerimizi dinlemiyorlar bile. İncelemek gereğini hiç duymuyor adamlar. Hadi canım sen de diyorlar, bu kadar alim varken, o alimler bilmeyecek de ki biz o alimlerden öğrendik bu dini. Kendimizden uydurmadık yani diyorlar, biz onlardan öğrendik. Bunca alimin bunca kitabını, yüzlerce kitabı okuyup da bu ilmin sahibi olan bizler hiç bu söylediklerine inanır mıyız? Sevgili kardeşlerim, şimdi pandemiyi seyredin siz. Onlar okudukça itiraz edemediklerini görmenin o sonsuz huzursuzluğunu yaşayacaklar.
İtiraz etmeleri mümkün değil sevgili kardeşlerim. Onları bize Allah öğretti. İşte huzurlarınızda onları sesleniyorum. Hani var mı bir taneniz? O size gönderdiğimiz ihtarlardan hiç değilse bir taneciğine, o yüzlerce ayetten sadece bir tekine itiraz edebilen birisi var mı aranızda? Onları incelediğiniz zaman gideceğiniz yerin cehennem olduğunu görmeyecek misiniz? Eğer görenler varsa onlar zaten ne demek istediğimizi çok iyi biliyorlar. Artık onlar ortalıkta görünmez. Utanıyorlar sevgili kardeşlerim. Neden utanıyorlar biliyor musunuz? Utanmamaları gerekir diye düşünüyoruz. Neden utanıyorlar? Peki olay buysa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehenneme gidecekse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalaletteyse, Allah ile Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdeyse, küsrandaysa, Allah'ın ayetlerinden gafilse, tağutun kuluysa, insan ve cin şeytanların şeytanın kuluysa, Allah'ın kulu değilse, o zaman bu zavallı kardeşlerimize günaydın demez miyiz? Sabah oldu mu deriz. Bir selam çakıp sizin için de sabah oldu mu? Günaydın. Güneş doğdu mu sizin de şu kapkaranlık kalbinize? Hı? Sevgili kardeşlerim, bu şenliği yakın bir gelecekte göreceksiniz. O cephenin nasıl mağlup olduğunu, nasıl darmadağın olduğunu göreceksiniz. Bir kısmı zannediyorum ki her şeye rağmen erkekçe çıkacak ortaya, diyecek ki kardeşim ben yanılmışım. Diyoruz ki utanmayın o insanlardan. O insanlar size soracaklar diye utanıyorsunuz, biliyoruz. Madem ki böyleymiş, madem ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gidermiş, şöyleymiş, şöyleymiş, şöyleymiş. Ki siz de Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre öylesiniz. Bunları şimdi öğrenmiş de bize bunları söylüyorsanız, bunlar doğru söylüyor diye. O zaman sen bize bir din adamı olarak bunları öğretememenin huzursuzluğunu yaşamayacak mısın? Bu ilmin sahibi olmadan öğretim üyesi olarak vazifelendiğin için utanmayacak mısın? Bundan utanç duymayacak mısın? Diyecekler zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, sakın onlara böyle bir şey söylemeyin. Çünkü onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bütün kötülük yapanlar için hep ellerini açmıştır Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Hep bunu söylemiştir. Biz de onlar için Allah-u Teala'ya yalvarıyoruz. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, insan bilmediği bir şeyi öğretemez ki. Hiç kimsenin bu kardeşlerimizden bunları neden bilmiyorsun sualini sormaya hakkı yok. Çünkü onlar üniversitelerde şimdi sahip oldukları ilmi öğrendiler. Yüzlerce kitap okuyarak o faydasız ilmi öğrendiler. Allah Teala ne diyor bakın bu zavallı insanlar için, bu zavallı kardeşlerimiz için. Gerçekten acınacak durumdalar sevgili kardeşlerim. Onlara acıyın. Ama hakaret etmeyin lütfen. Onu hak etmediler. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar ilim öğrendiler. Üniversitelerde okudular, üniversiteyi bitirdiler, master yaptılar, doktora yaptılar, asistan oldular, doçent oldular, profesör oldular. Ama o ilmin sahipleri olarak oldular. Çünkü o üniversiteler o ilmi veriyorlar.
Bunun ötesinde bir şeye sahip olamazlar ki. Herkes sadece öğrendiğini öğretebilir. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman hangimizin onlara çatmaya hakkı var ki? Onlar bizi kabul etmediler. Onları davet ettik. Dedik ki, bütün üniversitelere davetiye gönderdik. Gelin dedik. 3 gün süreyle misafirimizsiniz. Gününde unuttum. 3 gün müydü, bir hafta mıydı? Orada dedik Pamukkale'deki falanca dinlenme yerinde biz size konularımızı tartışmak için davette bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın bize öğrettiklerini gelin biz size söyleyelim, tartışalım. Siz söyleyin. Neyi kabul etmiyorsanız söyleyin. Biz onun cevabını verelim size. Daha evvel oldu çünkü sevgili kardeşlerim. Sadece 2 üniversite davetimizi kabul etti. İzmir Üniversitesi, bir konferans, bütün oradaki kardeşlerimiz söylediklerimizin doğruluğunu kabul ettiler. 2. davetimizi kabul eden Erzurum Üniversitesi, onlar da kabul etmediler. Ve biz de dedik ki o akşam, bu gece uyumayalım. Sevgili kardeşlerim, o gece onlarla olan tezekkürün sonunda sabahleyin biz oradan ayrılırken Erzurum Üniversitesi'ndeki bütün itiraz eden öğretim üyesi kardeşlerimiz bizimle aynı fikirdeydiler. Bunların içinde çeşitli gruplardan olan kardeşlerimiz vardı. Ama hiçbir ayrılık kalmamıştı aramızda. Eğer hala Allah'laşmayı denemediyseniz sakın beklemeyin. Hemen "Ya Rabbi, ben ruhumu bu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum" deyin ona. Şuracıktan, kalbinizden en sıcak duygularla ısındığını göreceksiniz kalbinizin sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konumda Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz mutluluk. Birinci sual, modern çağın mutluluk anlayışıyla Kur'an öğrettiği mutluluk arasında fark var mıdır? Evet, günümüzde mutluluk deyince birçok insan geçici zevkler düşünür. Oysa ki zevkler gelir, yaşanır ve biter. Mutluluk ise kalıcıdır, kesintisizdir. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmektir. Unutmayın ki yardım sadece o yardım isteyenlere gelir. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz. Para kazanırsınız. Meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Ben eğer çok zengin olursam mutlaka saadeti yaşarım anlayışı bir hürafedir, bir bidattır. İşte bu konuda bir kısa anlatmak istiyoruz size. Bir evin kapısına üç kişi geliyor. O üç kişiden birisi ben sevgiyi temsil ediyorum. Öbürü ben başarıyı temsil ediyorum. Öbürü ben zenginliği temsil ediyorum. Ve evin sahibine onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun bir şeyler yiyin. Yaşlı adamlar, teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dedi. Benim adım Sevgi, bu arkadaşım zenginlik, diğeri ise başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Devam ediyoruz. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise sevgiyi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonunda kızın talebi üzerine sevgiyi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek sevgiyi seçiyoruz dedi. Sevgiye ve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine sevgili başarı ve zenginlik takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece birinizin geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine başarı ve zenginlik şöyle dediler. Eğer sevgiyi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdı. Ama siz sevgiyi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsa da mutlu olamayız. Nereye gidersek biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Evet sevgili kardeşim, sevgi olmayan bir dünyada mutlu olamaz. Kişi zengin olabilir. Kişi mesleğinde başarılı olabilir ama mutlu olamaz. Mutlaka güzel ahlak olması lazım. Din ahlaktır. Güzel ahlakın temelinde dini yaşamak vardır, başkaları için yaşamak vardır. Başkaları için yaşamanın anahtarı da sevgidir. O yoksa kişi zengin olabilir ama mutlu olamaz. O yoksa kişi başarılı olabilir ama yine mutlu olamaz. Mutlu olmak herkesin hakkı. Herkes Allah yolunda mutluluğu yaşayabilir. Yeter ki Allah'ın sizin mutluluğunuz konusunda reçetesini tatbik edin. Kur'an-ı Kerim nasıl mutlu olacağınızı öğreten kainatın en mükemmel kitabıdır. Bir mutluluk reçetesidir. Bu reçete yakın gelecekte bütün dünyayı kaplayacaktır. Ve insanlara mutlu olmayı öğreneceklerdir. Hadis-i Şerif'te saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, delaletten kurtulup hidayeti bulmak isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Allah razı olsun. Üçüncüsü, sadece kendi mutluluğunu düşünen insanların gerçek mutluluğu yakalaması mümkün müdür? Eğer siz kendinize bir şeyler vererek mutlu olmayı mutluluk zannediyorsanız, bu Allah'ın istediği istikamete bir anlayış değil. Unutmayın ki mutluluğunuz başkalarına ulaştırabildiğiniz mutluluk kadardır. Bu ise kendinizden vazgeçmeniz ölçüsünde gerçekleşen bir olgudur. Öyleyse paylaşmayı öğrenmelisiniz. Sizdeki bütün imkanları başka insanların mutluluğu için seferber etmelisiniz. Onların sizin sunduklarınızla mutlu olduğunu gördüğünüz an asıl mutlu olacak olan sizsiniz. Sahabe asıl saadeti böyle yaşadı. Hepsi başkaları için olmayı öğrenmişti. Allah Teala bunu böyle buyuruyor. Evet. Başkaları için yaşamak Allah için yaşamaktır. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak. Ama Allah'a kul olan, Allah'a dost olanlar onlar mutluluğu yaşayanlardır. Allah'a kul olan, Allah'a dost olanlar başkalarını mutlu edenlerdir. Mutlu olanlar başkalarını mutlu edenlerdir. Başkalarını mutlu edenler de yine mutlu olanlardır. Allah Teala'nın dizaynı bu şekilde yer alıyor. O halde ne yapmamız lazım? Mutlaka mutlu olmak istiyorsak başkalarını devreye almamız lazım. Kendimizi de defterden silmemiz gerekir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala dünyadaki en mutsuz insanın bile Allah'a ulaşmayı dilemesini halinde bir mutluluk dünyası içinde gireceğini müjdeliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsun?
2: O çok Allah'a ulaşmak çok güzel bir duygu ya.
3: Şahsen ben o kelimeyi kendim duyduğum zaman bir ferahlama geliyor. Çünkü yani giden olan sıkıntılarımla zaten gidiyor. Kuş gibi afliyorum. Allah denildiği zaman zaten orada durulması lazım bir kere. Ama oysa biz kul olarak biz bunun farkında da değiliz yani çoğu insanlar.
4: Yani onu emretmeyi yapmak, kul olmaya çalışmak, sevap kazanmaya çalışmak, Kur'an'ı okumak, ibadetini yapmak, Allah'ı zikretmek.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Allah'a kim iyilik yaparsa kurban olduğum Allah, o ulaşır Allah'a.
3: Her şeyimiz. Zaten onun bir nuruyuz şu an. Biz insan olarak onun bir nuruyuz.
4: Allah'a bil de belki iyi katli olursan, kalbi şey olursa Allah'ın duan ulaşır. Eğer yediğin içtiğin haramsa, yaptığın içtiğin günahsa duan kabul olmaz. Amelin de kabul olmaz.
1: Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, bütün Allah dostları yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: Ah kim istemez güzel kızım benim.
4: Herkes Mevlana gibi olmak ister ama Cenab-ı Allah sana ne ilim verdiyse onu yapabilirsin. Başkasını yapamazsın.
1: Beraberce biz de Allah'tan onlar gibi olmayı isteyelim mi?
2: İsteriz tabii. Kim istemez? Ey Yüce Rabbim, ben de Hacı Bektaşi gibi, Yunuslar gibi ölmeden önce Rabbim emanet olarak verdiğin ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Bir taraftan Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile bütün insanları İslam'ın 7 sabasına davet ediyor. Bir taraftan da bütün sapalarda bulunan insanların da başka insanları bu hedeflere davet etmesini istiyor. Evet, bir kere daha ifade edelim. Bir taraftan Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile bütün insanları İslam'ın 7 sapasına davet ediyor. Bir taraftan da bütün sapalarda bulunan İnsanların da başka insanları bu hedeflere davet etmesini istiyor. Davete icabet etmek, evvela Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Zaten böyle bir dileğin sahibiyseniz, Allah geri kalan kendisi yapıyor. Allah Teala Kur'an ayetleriyle insanları mutluluğa davet ediyor, zatına davet ediyor. Bakara 186'da İza se'aleke ibadi anni fenni karibun ucibu davet daiza dani. Dua edildiği zaman o dua edenin dua ettiğine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Zümer 17'de onlar tağuta kurulmaktan içtinab ettiler. Tağuta kurulmaktan içtinab edenler, Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a kul olanlar. Enfal 29, onlar Allah'ın günahlarını öğrettiği takva sahipleri. Bütün bu ayetler bize şu hakikati bildiriyor. Ulaşmayı dilersek kurtuluştayız. Dilemezsek, ulaşmayı dilemeyi inkar ediyorsak, dilemiyorsak o zaman da hüsrandayız. Kehf 103-405. Ameller boşa gittiği için. İşte Allah Resulü'nün insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdi. Kehf 105. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Enfal 29. Enfal 29'da cehennemlik amel işleyen kişi ulaşmayı dilediği an Allah onun bütün günahlarını örtüyor. Ulaşmayı dilemeyen kişinin dilememesi hasebiyle de işlediği bütün ameller boşa gidiyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala mutsuzluktan kurtulup Allah'ın yolundaki mutlulukları yaşayabilmemiz için Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamızı da farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit benim için çok şey ifade ediyor. Kurban oldum Allah. Allah-u Teala insanları sevin, dargınlık yapmayın, insan ayırmayın. Ne bileyim, benim düşüncem böyle kızım.
5: Vardır, inanın. İsterim, tabii herkes ister ve o yoldan gitmeyi de çabalıyoruz yani ailecek.
3: İnan ki bunlar cevrim en mutlu insanlar olması lazım ya. O kadar bilgiyle. Eğer ki o ortama ya da topluma ulaştırırlarsa ne mutlu onlara.
1: Sizce bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
2: Var.
1: Mürşitler var mıdır?
2: Var kızım. Allah dostları var daha. Daha tek tek var kızım. Var, yemin ederim var. Demin ne dedim sana? Kurban olduğum Rabbim hem ağlatır hem de güldürür.
5: Yani bilmiyorum.
3: Tabii ki yani. Zaten olmazsa şu an düne tezden kopmuştu belki.
1: Sizce onları nasıl bulabiliriz?
2: Onları nasıl? Allah'ı severek, Allah'a dua ederek başka nasıl bulacaksın? Dur, kurban olduğum Rabbim. He?
5: Çok zor ama dediğim gibi o yol, aynı yola gidersek irgendwann görülüyor. Yani.
3: Onlar içimizde zaten yaşıyorlar.
0: Misafir'in mürşit konusunda onlar o kadar bilgiyle en mutlu insanlar olması lazım dedi. İnsanların ilmi arttıkça mutluluğu da artacak mı diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir insanın ilmi artıp hidayete artmıyorsa Allah'tan uzaklaşıyor. Hidayete artanların mutluluğu artar. Ruhun hidayetini yaşayan kişinin mutluluğu %50. Fizik ucu hidayetini yaşayan kişinin mutluluğu %81. Nefsin hidayeti yaşayan kişinin mutluluğu %100 vesaire. Öyleyse ilimden ziyade hidayetin artmasıyla. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle insanlar var ki ilmi artıyor ama hidayeti artmıyor. Allah'tan uzaklaşıyor. İlmel yakin, aynel yakin, muhakkal yakin. Bütün ilimler insanlar için fayda oluşturmak üzere tahakkuk eder. Her konuda fayda ayrı bir dizayn içerir. Biz din açısından meseleye bakarsak faydalı ilim insanları hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştıracak olan ilimlerdir. Dinde faydalı ilim bir insanı 7 ayrı safhada adım adım daha derin ilimlere götüren, irfana ulaştıran bir izan içerir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Kur'an'ın muhtevasını, dinin ne olduğunu yaşayarak ve öğrenerek öğrenecektir. Bilgi seviyesi giderek yükselirken işte Allah'ın vücuda getirdiği her şeyle kullarına sadece mutluluk ulaştırmak istediğini idrak eder. Allah razı olsun. Görüntülü bir izleyici sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Müsaadeniz olursa size bir sorum olacaktı. Şükür duygusu insanın mutluluğuna nasıl bir katkı sağlar? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum muhterem hocam, hem de kalbimden.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Şükür duygusu insanın mutluluğuna nasıl katkı sağlar? Der suresinin 3. ayet-i kerimesinde اِنَّ هَدَيْنَا اُسْتَبِيلَ اِمَّا شَاكِرَ وَاِمَّا كَفُورَ. Biz onlara yolu gösterdik. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Öyleyse şükredenler mutlu olanlardır. Küfredenler mutsuz olanlardır. Şeytan bizi huzursuz eden ne varsa sadece onu düşünmemizi temin etmeye çalışır. Onu düşündüğümüz sürece de mutsuz olacağımız çok iyi bilir. Biz de size diyoruz ki öyle yapmayın. O sizi mutsuz eden şeyi elinizin tersiyle alın, atın. Ve Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya başlayın. Allah'a sadece şu sağlıklı durumunuz için ne kadar çok hamd etsek şükretsek az değil midir? İnsanlar Allah yolunda Allah'a yaklaştıkça şükürleri artar. Zikir müessesi kişiyi her gün biraz daha Allah'a şükredenin pozisyonuna sokar, getirir. Zikir arttıkça da mutluluk artar. Allah yoluna Allah'ın katına şükürle çıkılır. Ama hamd şükrünün anahtarıdır. Manevi nimetlere karşı Rabbimize hamd etmemiz, Allah'ın bize verdiği maddi nimetlere karşı da şükretmemiz emrediliyor. İblis bizim küfredenlerden olmamızı, Allah ise şükredenlerden olmamızı istiyor. Öyleyse Allah'a şükürle, Allah'ın katına şükürle çıkılıyorsa, Allah-u Teala şükredenlerden olmamızı istiyor, kendisine ulaşmamızı istiyor. İblis küfredenlerden olmamızı istiyorsa, o da kendisine insanı yakın kılmak istiyor. İblisin insanlar için negatif etkisi daima insanı huzursuz ve mutsuz kılar. Allah'ın insanlar için dilediği yerine getirdiğimiz zaman her gün biraz daha mutluluğumuz artar. Öyleyse her halükarda mutluluğu artan insanlardan olmak istiyorsak mutlaka şükrümüzü arttırmamız, şükrün artışına birlikte zikrimizin artmasını sağlamamız gerekir inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala mutluluğun ilacının zikir olduğunu ve zikrimizi arttırdıkça mutluluğumuzun da artacağını açıklıyor. Sizce zikir diğer ibadetlerden farklı kılan nedir?
2: Kim Allah'ı seviyorsa, kim Allah'a iman ediyorsa Allah onun kalbine göre veriyor. Kızım ne diyeyim başka?
3: Yani seninle Allah'ın arasındaki bir şeydir o. Sevgindir, saygın olan şeydir yani.
5: Yani o bu uygun yapıyor. Sanki terapi gibi geliyor. Yani böyle insana huzur veriyor.
1: Sizce devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
2: İstersen 10 kere Allah diye bağır. Şu kalbin şu anda temiz olmasa hiçbir şey yaramaz.
3: Tabii ki o bambaşka bir insan olur ya. Hani diyebilirim dünyanın en mutlu insanı belki de odur.
5: Çok güzel bir yer olurdu. Çünkü o zikirle insana huzur verdiği için öyle dövme, bağırma, çağırma falan azalır.
1: Sizce dünya barışı mümkün müdür? Nasıl gerçekleşir?
2: Dünya biz geldik ki barışmaz. Bu dünya böyle geldi böyle gider. Görmüyor musun dünyada neler oluyor? Her yer çok değişti kızım. Komşuluk verdi, insanlık verdi. Sen gavursun, sen Ermeni, sen Alevisin, sen şusun, sen busun. Yok böyle bir şey ya. Dünya değişti kızım. Dünyayı düzeltmek çok zor sana diyeyim. İnsanların Allah'a çok şükretmesi lazım. Çok dua, demin ne güzel dedim. Allah'a çok dua etmesi lazım.
0: İnsan isterse 10 kere Allah diye bağır. Kalbin temiz olmadıktan sonra hiçbir işe yaramaz dedi. Zikir sadece kalbi temiz olan insanlara mı fayda sağlar? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kalbin temizlenmesi 7 kalp şartı, 7 nimete bağlı. Hiç kimsenin kalbi başlangıçta temiz değil tabii. Herkesin kalbi baştan aşağı karanlıklarla dolu. Ne zaman insan Allah'ın yoluna girerse, 14. basamakta nefs eskesine başlarsa, o noktadan itibaren kalbin içindeki Allah'ın nurlarının gelişmeye başlar ve kalbi temizlenmeye başlar. Allah Resulü ennezafetü minel iman, temizlik imandan gelir. Kişinin mürşidine tabi olmadığı takdirde kalbine iman yazılmaz. Kalbe iman yazılmazsa nefs seskesi başlamaz. Nefs seskesi yoksa kalp temizlenmez. Bu işlemlerden hiçbirini yapmamış olan bir kişinin benim kalbim temiz demesi Allah karşısında açık bir yalanın ifadesidir. Çünkü bunu söyleyen kişinin kalbi o anda %100 afetlerle doludur. Bu afetleri temizlemedikçe kimsenin kalbi temiz olmaz. Temizlenme müessesinin 7 tane kalp şartına bağlı olarak mutlaka zikri tatbik etmekle gerçekleştiğini hepimizin bilmesi gerekir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatı sevgili Zabbar hocamız. Sizleri çok ama çok seviyoruz Efendimizin ümmetiyle. Bir sualımız olacak, arz ediyoruz izninizle. Sevgili hocam, insan ilişkilerinde affetmenin mutluluğa katkısı nedir diye bir sualimiz var. Allah razı olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz Efendimizin ümmetiyle. Aleyküm selam ve Rahmetullah ve Berekatı.
0: Rahmetullah ve Berekatı, biz hepinizi çok seviyoruz. İnsan ilişkilerinde affetmenin mutluluğa katkısı nedir? Af, barışın zekatıdır. Her şeyin bir zekatı var. Bedenin zekatı nasıl oruçsa, barışın da zekatı affetmektir. Bir dünya dostluğu, dünya barışı insanlar ancak birbirini sevmesiyle, çok sevmesiyle gerçekleşebilir. Allah'ın dostları sadece Allah'a teslim olurlar. Sülh ve sükunu ararlar. Muhteva'ya baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala davranış biçimleri açısından affetmeyi emrediyor. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e baktığımız zaman Araf 199'da Huzul Havfe ve'amel bil urfi ve'anet anil cahilin. Affet, marufu emret ve cahillerden yüz çevir. Başka açıdan şunu ifade etmek gerekir. Şeriat kıssası, tarikat affı ve hakikat da kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor. Üç tane davranış biçimi. Kişi başlangıç noktasında ise Allah-u Teala herkese kendisine yapılan kötülüğü kendisini de karşı tarafa yapabilir hakkını veriyor ama yapın emrini vermiyor. Affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman buyuruyor ki Rabbimiz tebliğ sizin işiniz, hesap benim işim. Öyleyse kısası tatbik edenler onlar hesaplarını görenlerdir. Ama o hesabı görmek yerine hesabı Allah'a bırakırsak, tebliğ yaparsak, onların bir daha o yanlışı yapmaması istikametinde onlardan yana olursak Allah-u Teala bunu bize emrediyor. Tebliğ etmek, bize karşı yapılan davranış biçimini affetmek, affetmek istiyorsak da işte o tebliğden sonra gelir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın o kişinin kalbine ulaştıracağı %51'lik nurla o kişi artık kısası tatbik etmez, affetmek ister. İşte şeriat kısası, tarikat affı. Eğer kısası tatbik etmez de tebliğ yaparsa, o kişi de tebliğe cevap verir, ulaşmayı dilerse, çok kısa süre içerisinde aynı davranış biçimini af ile karşılayabilir, affedebilir. Ama kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek o kadar kolay değil. Daimi zikir dik yokuştur. Fizik vücudun Allah'a teslimini ifade ediyor. Gerçekten de 18 saatlik zikirle, yani ruhun tesliminde 3 saat zikri Allah-u Teala hepimize hediye ediyor. Ama bizi gücü teslimine ulaşmak istiyorsak, 18 saat zikre çıkmak istiyorsak, bunu mutlak surette 3 saat zikrinin 6 katını daha arttırmamız lazım. 6 kere 3, 18 ve fizik vücut teslimine ancak o zaman ulaşabiliriz. İşte burada da affetmek karşımıza çıkıyor. Herkesi mi? Evet, bütün insanları. Ama marifet daimi zikirle ulaşmak ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. İnsan ilişkilerinde Allah'ın emri tebliğ etmek, affetmek ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Her Amut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha hepinizle birlikteyiz. Bir sohbetteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizlerle sohbet etmek, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın çok büyük bir ihsanı ve nimeti diye değerlendiriyoruz. Sizlerle birlikte olmak, bir mutluluğu paylaşmak, her konuşmak sizinle ayrı bir mutluluk bizim için. İşte gene birlikteyiz. Gene sizlerle kalp kalbe, gönül gönüle bir güzelliği yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Belki bizi başkalarından ayıran en güzel tablo bu. Sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz sizler ve biz. Başkaları birbirlerinden nefret edebilirler. Birbirlerini sevmeyebilirler. Ama biz nefret etmeyiz. Biz severiz. Allah Teala bize bütün konulardan daha önemli bir konu olarak sevmeyi öğretti. Geleceğin o pırıl pırıl dünyasını kuracak olan gerçek faktör sevgidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seviniz diyor. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Öyleyse kimden nefret edilir sevgili kardeşlerim? İnsanlar kendilerini sevmeyeni sevmezler. Kendilerinden nefret edenden onlar da nefret ederler. Bu bağlamda eğer biz hayatımızın güneşi olarak sevgiyi seçmişsek, bizi aydınlatan, kalbimizi aydınlatan şey sevgi ise, mihir biliyorsunuz, güneş demek. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde sevgili kardeşlerim, hepiniz için sadece güzellikler oluşmaz mı? Eğer biz başkalarını seversek, ancak o takdirde sevileceksek, bu bir mükafatı değil mi sevgimizin? Allah Teala kalpleri ona göre dizayn etmiş. Seven kalpler sevilirler, sevilenler severler. Ama nefret edenlerden de nefret.

Öylesine güzel bir reaksiyonun aynasıdır ki hepinizi daha çok sevmeye yöneltir. Sevgili kardeşlerim, o zaman neden nefret? Neden kin? Neden intikam? Neden kötülükler dolu bir dünyada kötülüklerin sebebi biz olalım ki? İnsanlar kötülüklerle dolu bir dünyada yaşıyorlar. Neden? Çünkü onu unutmuşlar, Allah'ı unutmuşlar. Dünyadaki en necip millet Osmanlılar. Sadece Allah'ı ön plana aldıkları için bir dünya hakimiyeti kurdular. Arkasında Allah vardı. Sadece Allah'a yakın oldukları için dünyada en az suç işlenen ülke oldular. En çok birbirini seven insanlar olmayı başardılar. Adaletle hükmettiler. Fethettikleri her ülkeye mutlak olarak adalet götürdüler. Sevgili kardeşlerim, ülkemizin haline şöyle bir bakın. Her tarafta cinayetlerin, hırsızlıkların, kol gizliği, Amerika'nın 1920'li yıllardaki durumu gibi bir durum yaşıyor Türkiye. Hırsız girmeyen ev yok gibi. Çok kötü şeyler duyuyoruz. Tabii bu bizi daha yüreğimizden yer alıyor. Osmanlı'nın torunlarına bakıyoruz. Bir harabe görüyoruz. Osmanlı'nın bize hediye ettiği o mamure ülkeyi baştan aşağı imar edilmiş, güzelliklerin en güzeliyle donatılmış olan ülkeyi bir harabe haline getirmişiz. yıl dünyadaki örnek ülke olan Osmanlı, 80 senede dünyadaki en çok suç işlenen 5. ülke olmayı başardı. Böyle korkunç bir neticeye boşuna gitmedik. Arkasında bir tane sebep var. Allah'tan ayrılmamız. Sevgili kardeşlerim, suyun yüzüne görünen herkesin görüşüne göre bir şeyler vardır. Ama biz suyun başlangıç noktasındaki durumu biliyoruz. 1933 doğumluyuz. Cumhuriyet'ten 10 sene sonra doğmuşuz. Ve bize ilkokullarda Allah'ın mevcut olmadığına dair her şey öğretilmeye çalışılırdı. Sevgili kardeşlerimiz, o çağlar geçti. Ama çok korkunç bir mirasa dönüşerek geçti. İşte bu korkunç miras ülkemizdeki ahlak fıkdanını, ahlak yokluğunu, ahlak eksikliğini doğurdu. Bütün güzellikleri gerimizde bırakarak bir 80 küsur yılı aştık. Allah'tan ayrılmanın bize neye mal olduğunu bugünkü suç işleme oranına bakarak tayin edebilirsiniz. İnsanlarımız sevmeyi unutmuşlar. Herkes birbirinden nefret ediyor. Hamdolsun ki burada bir takım topluluklar, onlar birbirlerini sevmeyi öğrendiler.

Bu topluluklardan önde geleni sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Sizler Allah yolunda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirenler olarak dizayn edildiniz. Sevenler safındasınız ve seviliyorsunuz. Arkasında Allah'ın öğretisi var. Kur'an nefret etmeyi önermez. Allah sevmeyi önerir. Ve de her şey karşılıklıdır. Başka birisinden siz onu sevmeden size karşı sevgi duymasını beklemeniz bir hayaldir. İspat edeceksiniz ki onu sevdiğinizi, ondan bir karşı cevap alabilirsiniz. Pozitif bir cevap, sevgi dolu bir tatbikat, bir karşılık. Sevgi, dayanışmayı, nefret, yıkımı ifade eder. Nefret eden insanlar bir arada bir iş yaptıkları zaman her biri diğerini yıkmaya çalışır. İşte ahlakın sukut ettiği, düştüğü her yerde bu vardır. Bu sukut kelimesi de bazen sükut olarak kullanılır. Sükut susmak demektir. Ama ahlak için ahlak düşkünlüğü söz konusudur. Düşmek, sukut etmek. Sevgili kardeşlerim, hepinizi öylesine çok seviyoruz ki, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki ve bir güzel dünya kurmak konusunda öylesine güzel bir hedefle Allah Teala bizi teçhiz etti ki, cihazlandırdı ki, bu bizi mutlulukların durumunda yaşatıyor. Öyle olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Bir savaştan sonra sulh ve sükûnun bütün dünyaya hakim olduğunu göreceksiniz. Allah'ın bize verdiği görev o zaman meyvelerini vermiş olacak. Bir dünya sulhu. Peki nasıl olacak? Böylesine birbirine düşman insanlar, birbirinin boğazını sıkmak üzere, birbirini öldürmek üzere hedeflendirilen insanlar nasıl sevecekler birbirlerini? Sevgili kardeşlerim, evvela şu anda savaş dinler arası bir savaş olarak cereyan ediyor. Musevilerle İslam arasındaki savaş, Hristiyanlarla İslam arasındaki savaş, öylesine kandırılmış ki İslam alemi kendi arasında savaş veriyor. İslam'a karşı savaş bayrağını açmış. Sevgili kardeşlerim, çocukluğumuzda şu deve karıncası dediğimiz büyük karıncaları tutardık. Birini ötekine ısırttırırdık. Ve de savaş başlardı. Onları seyrederdik. İşte tıpkı
Nasıl çocuklar o deve karıncalarını birbirine ısırttırarak aralarında savaşı başlatıyorsa, akıllılar da cihazlanamayanları, manevi cihazlanmayı gerçekleştiremeyenleri birbirine düşürüyor. Ve de dünya şu anda bir kavgalar yığını içerisinde. Bu küçük kavgalar bir araya gelecek. Bir dünya üzerindeki son savaş vücut bulacak. İnsanlar ancak o savaştan sonra Allah'ın temel umdelerini hatırlayacaklar. Sevgi bu son savaştan sonra kurulacak. Peki onları birleştiren ne olacak? Dinlerin mevcut olmadığı gerçeği. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Hristiyanlık diye bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din yoktur. Hamdolsun ki Allah-u Teala bize üç kitaplı dininde bugünkü dünya insanının bilmediği bir sırrını, bir büyük gerçeğini öğretti. Tevrat'ta Hz. Musa'nın dininin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğu defaatle yer alıyor. İncil'de Hz. İsa'nın dininin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğu defaatle yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğu kesinlikle ve de defaatle birçok defa zikredilerek alınıyor. Bu anılmada bir büyük gerçek ortaya çıkmıyor mu sevgili izleyenler, sevgili kardeşlerim? Dinlerin olmadığı sadece Hz. İbrahim'in Hanif dininin olduğu gerçeği. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Habibim Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Ne demek bu? Şu demek, Hazreti Nuh'un şeriatı da aynı şeriat, Hazreti İbrahim'in şeriatı da aynı şeriat, Hazreti Musa'nın şeriatı da aynı şeriat, Hazreti İsa'nın şeriatı da aynı şeriat ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de şeriatı aynı şeriat. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir dinle gönderilmedi. Allah Teala o ayette açıkladığı gibi bir yeni şeriat yok. Bütün dinler tek bir din. Hal böyleyse bu neyi ifade eder? Bu insanlara bu tebliğ yapılıp
delillerle ispat edildiği zaman dünya sulhünün mutlaka gerçekleşmesini temin edecek bir ortam ortaya çıkacaktır. İnsanlar bilirlerse, şu andaki Museviler bilirlerse ki Hazreti İbrahim'in Hanif dini onların dinleridir. Ama Hristiyanların da dinleri aynı dindir. Ama İslam'ın da dini aynı dindir. İslam alemi bilirse ki Hristiyanların da Yahudilerin de dini kendi dinidir. Aynı zamanda İslam dinidir. Ve üçüncüsü de diğer ikisinin dininin sadece kendi dini olduğunu idrak ederse, o zaman din açısından bir beraberlik vücuda gelecektir. Şu anda çok sayıda delille kesin olarak tespit etmiş bulunuyoruz ki Allah Teala'nın bize öğretisiyle tabii dinler mevcut değildir. İşte bunun bilincine ulaşacak olan insanlık düşünecektir. Bunca trilyon dolar silahlara harcanıyor. Sevgili kardeşlerimiz, silahlara harcanan bu paralar, bu trilyarlar insanların refahı için harcanacaktır. Son savaş sona erdiğinde bu gerçekleşecektir. İnsanlar birbirlerini seven, sevmeyi öğrenen, başka insanları mutlu etmek için çalışan bir hüviyete ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da bunun ilk adımı atılmıştır. Bir Hristiyan pastör, bir Musevi, sinagogun başkanı, rabbay, bir pastör, bir rabbay bize İslam alemini temsil eden Birleşmiş Milletler'e müracaatta bulunduk. Biz kesinlikle tespit ettik ki dinler yoktur. Ve de savaşların bitmesi için bu gerçeğin bütün dünya tarafından bilinmesi gerekir. Aynı dinin mensupları başka dinlerin mensupları olduğunu zannettiği insanlarla savaş halindedirler. Kan dökülüyor. Bu savaşın durdurulması gerekir. Onun için biz Birleşmiş Milletler'de bu konuda bir konferans vermek istiyoruz. Diyerek Birleşmiş Milletler'e ulaştık bir mektupla ve reddedildi. Sevgili kardeşlerim, dünyayı birbirine düşürerek para kazananlar var. Ve onlar dünyanın sülfe söküne ulaşmasını istemiyorlar. Ama Allah Teala onlar istemese de diyor, Allah nurunu tamamlayacaktır.
Müşrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Müşrik dediği Allah-u Teala'nın şirkte olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, o tek dinin temsilcisi olmayanlar. Allah'ın bütün insanları din kanadı altında toplayacağı merkez, bütün dinlerin tek din olduğu gerçeğinin bütün dinlerce kabulüdür. İşte o zaman insanlar, madem ki onların da dini benim dinim, hepimiz tek bir Allah'a tapınıyoruz. Öyleyse neden birbirimizi öldürüyoruz? Neden birbirimize karşıyız? Neden bu insanların refahına harcanması lazım gelen bu trilyonlarca dolarlık imkan neden silahlara gidiyor? O silahlarda neden binlerce, yüz binlerce insanı öldürüyor? Bugüne kadar savaşlarda yüz binlerce değil, milyonlarca insan öldü. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizlerden sulh ve sükun bekliyor. Savaşların sona ermesini emrediyor. Ve bu emir her ne pahasına olursa olsun mutlaka gerçekleştirilecektir. Önümüzdeki günlerde bunun gerçekleştirileceğini göreceksiniz. Yavaş yavaş ufuk açılıyor. Güneş doğmak üzere. Sevgili kardeşlerim, üç dinin de salikleri kendilerinin diğerlerinden başka bir dini temsil etmediklerini, aynı dinin mensupları olduklarını yakın bir gelecekte mutlaka öğrenecekler. Biz bu konudaki faaliyetimize başladık. Ve de Hristiyanlara kendi kitaplarından onların dinlerinin Hazreti İbrahim'in dini olduğunu, bizim dinimizin de bizim kitabımızda Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak yer aldığını, Musevilerin dininin de Tevrat'ta Hanif dini olarak yer aldığını ve hepsinin de, üçünün de 7 Safa ve 4 tane teslimden oluştuğunu kesin olarak ispat edecek bilgilerin sahibiyiz. Hiç kimsenin itirazı söz konusu olamaz. İtiraz eden Allah'ın kitaplarından kendisiyle alakalı olanı inkar etmiş demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhteva içerisinde olaya baktığımız zaman dünya sulhunun çok uzaklarda olmadığını görüyoruz. Ama bunun farkında olanlar son vurgunlarını yapmak üzere dünyayı ateşe atmak istikametinde büyük bir gayretin sahipleri. Yeni bir savaş oluşacak. Ama o savaşın sonu sulh ve sükun olduğu için son savaş dünya sulhunun kapısı olacaktır. Giriş kapısı olacaktır.
Hidayetin bütün dünyaya onların kendi dizayn içerisinde ulaşacağı bir yeni dünya kuracaktır. Mutlulukla dolu yeni bir dünya. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı sadece bir hedefe yönelik olarak mutlu olsun diye yaratmış. Herkesi serbest iradeyle yaratmış. İnsanlara nefs vermiş ama ruh da vermiş. İnsanlara kutsal kitaplar indirmiş. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Ruhunuzu bir, fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç ve iradenizi dört. Bunları diyor size ben verdim. Ve size verdiğim bu şeyleri geri istiyorum ki kamil insan olasınız. İnsanı kamil olasınız. Yani tekamül etmiş. Gelişmesini, manevi cihazlanmasını tamamlamış insanlar. Kamil insan. Kamil insan ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş insanın bu disiplindeki adıdır. İnsanı kamil. Bu tabiri tasavvufta çok işitirsiniz. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki sülfezükün çok uzaklarda değil. Ama son bir dar kapıdan geçmek mecburiyetindeyiz. O dar kapı savaştır. Biz ne kadar sulh yanlısı olursak olalım, sulh içinde bu işlerin çözülmesini istersek olalım, ne kadar istersek o kadar gayretin sahibi oluyoruz. Ama sevgili kardeşlerim, bu dünyanın kaderi, son bir savaş. O zaman o son savaş öyle bir sulha açılacak ki insanlar Allah'ın hakikatlerini öğrenmiş olacaklar. Teslimleri öğrenmiş olacaklar. Ruhlarını, veçlerini yani fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmekle mükellef kılındıklarını kendi kitaplarından öğrenecek üç dinin mensupları da. Ve görecekler ki ataları o peygamberler zamanında bunu gerçekleştirmişler. Hanif dininin gereği olan bu teslimleri gerçekleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu bilgiyle ve bu manevi cihazlanmayla donatıldık Allah Teala tarafından. İnsanların biz bunları söyleyene kadar kendi kitaplarında bunların bulunduğundan haberleri yoktu. Nasıl İslam dininde insanlar uyutulmuşsa, Kur'an gerçekleri şeytan tarafından insanlar kullanılarak insanlar unutulmuşsa, insanlar İslam'ın teslim olmak manasına geldiğini bilerek, bilmesine rağmen neyin teslim edileceği konusunda bir ilmin sahibi olmadan buradaki açıklamayı lütfen dikkat buyurun. Dini öğretenlerin bu gerçeklerden haberi olmadan bir dünya düzeni kurulmuş. Dini öğretenler evvela dinlerini unutmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz 87 bin kadrolu bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Ve de ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesi lazım geldiğini
Öğretmiyorlar insanlara. Öğretmemekte haklılar mı? Elbette haklılar, bilmiyorlar ki. Büyük çoğunluk bu hakikatten haberdar değil. Hepsine bir klasik din öğretisi öğretilmiş. İslam'ın 5 şartı. Onu gerçekleştirirlerse cennete gireceklerini zannediyorlar. Bu konudaki en büyük engel ruhun vücuttan çıkması halinde insanın öleceğinin zannedilmesidir. Bu zan öyle bir tehlike doğurmuş ki bugün ülkemizde satılan Kur'an-ı Kerimlerin, Kur'an-ı Kerim meallerinin ki hepsi 22 tane, meallerini incelediğimiz zaman sevgili kardeşlerim, hidayet konusunda yaptık araştırmamızı, tüylerimiz diken diken oldu. İnsanların neden bu hale düştüğünü çok kesin bir şekilde anladık. Hidayet gizlenmişti. Hidayet örtülmüştü. Allah Teala diyor ki: "İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır." Allah Teala buyuruyor ki: "İnne hüdallahi hüvel hüda." İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, huve işte o el hüda, hidayettir. Allah Teala insana ruh üfürmüş ve geriye istiyor ruhunu. Ve insan ancak onu Allah'a ulaştırdığı takdirde yarı yarıya bir mutluluğun, dünya mutluluğunun sahibi olur. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğunun yarısı, cennet saadetinin üçüncü katı o kişiye Allah-u Teala tarafından sadece bir dilek karşılığı verilecektir. Allah bunun için insanlara açık ve kesin bir çağrı yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ama insanlar bunları ne kadar korkunç bir şekilde saklamışlar, gizlemişler ve netice korkunç bir sonuca müncer olmuş. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması demek olan hidayet mefhumu, insanlardan gizlenmiş 22 tane Kur'an meali ki bütün hidayet ayetlerini inceledik. Bu korkunç hakikati kesin ve açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Ve bunun farkına varanlar bizim açıklamalarımızın insanlara duyurulmaması için her şeyi yapıyorlar. Bu konudaki foyaları meydana çıkacak diye. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hata yapacaksınız. Hidayeti gizleyeceksiniz. İnsanların hidayete ermesine kesin bir şekilde böylece şeytanın emrinde engel olacaksınız. Sonra da bu hakikatleri dünyaya aykıracak olanın konuşmasına mani olacaksınız. Televizyonunu kapatacaksınız. Her türlü düşmanlığı göstereceksiniz.
Sevgili kardeşlerim, işte bu kadar korkunç bir durumla karşı karşıyayız. Hidayet, Kur'an'daki hidayet, yani insan ruhunun Allah'a ulaşarak Allah'a teslimi olayı, nefsinde tezkiyesi, %51 nurlarla kaplanması olayı, insanlardan saklanmak için her şey yapılmış. Şeytanın emrinde Allah'a karşı savaş açılmış. Dikkat buyurun, sadece bizim ülkemizdeki bir olaydan bahsetmiyoruz. Bütün dünyada İslam alemi bu korkunç tuzağa düşmüş vaziyettedir. İnsanlar onlara verdiğimiz ispat vasıtalarını gördükleri zaman gözleri fal taşı gibi açılıyor. Nasıl bu kadar aldatılmışız diyorlar. Ama aldanmak, aldatılmış olmaları bir vaka. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar gerek bu konuyu kendilerinden gizlendiği için hüsnü niyetle bilmeyenler, bilmemelerinde kendilerine ait bir hata olmayanlar, bir de bunu öğrendikten sonra kasıtlı olarak gizleyenler, terazinin aynı kefesine konulamaz. Allah'a karşı savaş verenler, din adamlarımızın büyük bir kısmını teşkil ediyor. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu inkar eden, böyle bir şeyin yok olduğunu söyleyen din adamlarımız piyasada cirit atıyorlar. Ve de ayetleri ağızlarıyla eğip bükerek onu kulp takmaya uğraşmaları gerçekten yürekler acısı bir faciayı sergiliyor. Zavallı din adamlarımız, sevgili kardeşlerim. Gördüğünüz zaman hallerine acıyorsunuz. Ama ne yapsalar boş. Allah Teala Kur'an hakikatlerini mutlaka insanlığa duyuracaktır. Biz sadece bir vasıtayız. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Kendi iradesi olmayan bir azatsız köle. Ne demek istiyoruz? Kendi iradesi olmayan demekle şunu demek istiyoruz. Biz kendiliğimizden konuşamayız. Ne konuşursak bize Allah söyletir. Biz Allah'ın yeryüzündeki sesiyiz. Borazanıyız. Telefonuyuz. Hepsi o kadar. Biz aslında bir hiçiz. Ama Allah bizi seçmiş, bu görevi bize vermiş. Ömrümüz boyunca bu görevle vazife yapacağız. Ama daha güzeli sonucu biliyoruz. Sonuçta bütün insanları sülfü sükûne mutlaka ulaştıracağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını bütün gönlümüzle diler. Huzurlarınızdan hepinizin kurtuluşa ulaşması istikametinde dualarla ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, öğrenciler, dizleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu herkesin ulaşmak isteyip de ulaşamayacağını zannettiği mutluluk. Halbuki burnunuzun dibinde mutluluk. Sadece bir dileğiniz yeterli sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir dileğiniz. Neyi dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve yolculuk buradan başlayacak, mutluluk yolculuğu. Mutluluk gemisi dumanını püskürte püskürte sizi adım adım mutluluk sahillerine taşıyacak. Her şey bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bir dilek hayatınızı tanzim edecek, hayatınızı geleceğe yönlendirecek, sizi mutlaka saadete ulaştıracak olan, hangi şartların içinde olursanız olsun olun, mutlaka saadete ulaşacağınız bir dizayndan bahsediyoruz size. Hiç boş yok. Allah Teala şansa geçit vermez. Şans şeytanla ilişkili konularda geçerlidir. Ne zaman Allah devreye girerse şans olayı devreden çıkmıştır. İlahi kudret sizi mutlak saadete ulaştıracaktır. Yani şu saadet dediğimiz şeyi gelin bir gözden geçirelim. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk İç aleminizde de oluşmalıdır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki mücadele bitmiş olmalıdır. Dış aleminizde de oluşmalıdır. Sizin insanlarla olan mücadeleniz bitmelidir. Onlarla da bir sulh ve sükun haline girmelisiniz. Ve üçüncüsü, Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun. Yani hem emirler cephesinde bütün emirlerini yerine getirmek Allah'ın, hem de yasaklar cephesinde yasak ettiği hiçbir fiili işlememe hali. İşte iç dünyanızda bir sulh ve sükun, devamlı bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda bir sulh ve sükun, devamlı bir sulh ve sükun. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde bir sulh ve sükun, devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun. Devamlı olmak birinci özellik, mutluluğun birinci özelliği, dünya mutluluğunun ikinci özelliği sulh ve sükun içinde olmak. Üçüncü özelliği üç dünyanızda, üç aleminizde birden sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun içinde olmak. Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutlu olmak veya mutlu olmamak başka birinin elinde değil, sizin elinizde. Yapmanız lazım gelen şey ise son derece basit. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlak saadeti garanti ediyor Allah Teala. Dilemezseniz o da sizin bileceğiniz iş. Kendinizi mutsuz kılmakta ısrar ediyorsanız bizim size yapabileceğimiz bir hizmet kalmıyor. Bu imkanı ortadan kaldırıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah zannediyor musunuz ki sizleri boşuna yarattı? Ben insanları yaratırım, sonra da onları mutsuzluğa terk ederim. Böyle bir düşünce Allah için geçerli olabilir mi? Düşünün bakalım, siz insansınız. Allah'ın en çok değer verdiği mahluksunuz.
Bir defa bütün yerler, gökler, bütün alemler hep sizin için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, çünkü siz insansınız. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda, yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan siz insanların emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Emrinize amade kıldık, emrinize tahsis ettik diyor. Emrinize sihrettik diyor Allah Teala. Bütün yerlerde, bütün göklerde Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine sunulmuş. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün göklerde ve bütün yerlerde yaratılan her şey biz insanlar için yaratıldığına göre bizden daha kıymetli bir varlık yok yeryüzünde. Eğer olsaydı Allah Teala bizleri de başka bir mahluku için yarattığını söylerdi. Allah Teala'nın cinleri olan öğretisi, cinlerin kainatta en üstün olduklarına dair değil. Onların da insanlar için yaratıldığını Allah Teala ifade ediyor. Bütün gökler, bütün yerler ve onlarda mevcut olan her şey insan için yaratılmış. İnsan üstündür. Sizler üstün olanlarsınız. Neden? Allah Teala meleklere de, din tayfasından olan iblise de, Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emrediyor. Adem Aleyhisselam'a secde ediyor. Kim secde ediyor? Bütün melekler secde ediyor. Demek ki insanoğlu meleklerden üstün. İblis secde etmiyor ama iblisten, şeytandan üstün olduğumuz nereden belli? Allah'ın iblise verdiği emirden mi belli? Yüce yaratıcı, kainatı ve insanları ve şeytanları ve cinleri yaratan Allah Teala ve melekleri yaratan Allah Teala iblise de emir veriyor. Sen de diyor secde edeceksin. Öyleyse Allah'ın indinde insan bütün cinlerden, bütün şeytanlardan, bütün meleklerden, hülasa Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün. İnsana secde ediliyor. Neden üstün? Çünkü insanda ruh var sevgili kardeşlerim. Allah'ın insana üfürdüğü ve tekrar Allah'a dönecek olan bir emanet ne cinlerde var, ne şeytanlarda var, ne meleklerde var. Sadece insana has bir olgudan bahsediyoruz. Sadece insana has bir müessese. Bir emanet vermiş Allah Teala bizlere ve bu emaneti geriye istiyor. İşte mutlulukta bu seyri takip ediyor zaten. Emanetin geriye verilmesi, emanet olarak bulunan ruhun Allah'ın üfürmesiyle sahip kalındığımız ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a dönmesi söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerime Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah
dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Mutlaka ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluk kervanınız yola çıkar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda iradeniz Allah'ın külli iradesinin, Allah'ın ilahi iradesinin kontrolüne girer. Tağutun, yani insan şeytanların ve cin şeytanların o insan üzerindeki hükümranlığını bir anda kaldırır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Bu noktadan evvel bütün insanlar tağutun kuludurlar. Yani münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Öyleyse ne diyor Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde? Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine ulaşamazsa, İçinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ama Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Bu muhtevanın mutlulukla ilişkili kesimi ne söylüyor bize? Mutlulukla ilişkili kesimde Allah Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor. Tabi olursanız münkerle ve fuhuşla emrolunursunuz. Öyleyse bu noktadaki kişi kimdir? Bu noktadaki kişi tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur. Ve ancak Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an tağuta kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olur. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, Allah Teala onu söylüyor. Diyor ki, وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَمُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ اَوْوِي لَا اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشَرِ اِبَاد۪ي Buyuruyor ki, Allah Teala sahabe için, onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Ayet-i kerimede Allah'a kul oldular ifadesi yok. Ama kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Önce sahabenin tağuta kul olduklarını kesinleştiriyor. Onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Yani kurtarmadan evvel tağutun kullarıydılar. Ne yaparak ulaşmışlar buraya? Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Peki Allah'a kul olduklarını nereden anlıyoruz? Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Öyleyse tağuta kul olmaktan kurtuldukları anda Allah'a kul oluyorlar ve bu mutluluğa ehil oluyorlar. Allah'ın kullarımı müjdele ifadesinin muhatapları dünyada da ahirette de müjdeler olduğunu ifade ediyor. Öyleyse hangi açıdan bakıyoruz meseleye? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutluluğa adımını atmıştır. Tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Kurtulmuşsa ne olur?
münkerle ve fuhuşla emredilemez. Ta Allah'a ulaştığı, Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılacağı güne kadar böyle devam eder kişinin olgusu. Böyle bir noktada, Allah'a ulaşmayı denediğiniz noktada tağuta olan kulluğunuz sona eriyor. Münkerle ve fuhuşla emredilmiyorsunuz. Ve Allah'a ulaşmayı dediğiniz anda Allah Teala size rahim esmasıyla tecelli ediyor. Arkasından sizlere 7 tane furkan verip her bir furkanda günahlarınızın 1/7'ini sevaba, günahlarınızın yerine amel defterinizin kazançhanesine yazıyor. Sevap olarak yazıyor. Öyle ki 7 tane furkanı size verdiği zaman o noktadan itibaren siz gören, işiten ve idrak eden bir insan oluyorsunuz. Ve bütün günahlarınız örtülüyor. Neyi garanti ediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Günahlarınız örtüldüğü zaman Allah'ın cennetini garanti ediyorsunuz. Biliyorsunuz cennet ölçüsü günahları sevaplarından fazla olan insanların gideceği, cennete girebilmesi mümkün değildir. Buna göre dizayn edilmiştir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa sadece onlar cennete girebilirler. Müminin 102 ile 103 bu büyük hakikati söylüyor hepimize. Diyor ki Allah Teala müminin 102'de kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimlerin sevapları alsa, günahları hafifse, sevapları günahlarından fazlaysa, kazandıkları dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa, onların gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Müminin yüzüşte de tam tersi var. Kimin diyor sevapları günahlarından azsa, onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece bir yere varılıyor. Allah'ın cennetine giriş garanti ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek kalbe imanın girmesi ve kalpten küfrün çıkması. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bütün insanlara böyle bir imkanı bahşettiği için her şey çok güzel bir dizayn içerisinde oluşturulmuş ve tağuttan emir alma olayı Allah'a ulaşmayı dilemekle tarihe karışmış oluyor.

tasallutu imkansız olur. O kişi Allah'a dost olmuştur. Allah'a ulaşmaya dilediği andan itibaren. Diğerleri ise küfürde kalmışlardır. Mümin olamamışlardır ve tağutun dostlarıdır. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nure vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum mine nure ile zulümati. Diyor ki Allah Teala Allah'a amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen bu sebeple mümin olanların dostudur. Onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkartır. Yani nurla doldurur yarıdan daha fazla. O kişinin kalbi böylece zulmetten nura çıkmış olur. Ama ayet burada bitmiyor. Diyor ki Allah Teala vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Ama kim de tagutun dostuysa onlar kafirlerdir. O kafirlere gelince onlar tagutun dostlarıdır. Onlar da tagut tarafından nurdan tekrar zulmete ulaştırılırlar. Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz. Her şey çok güzel görünüyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an tagutun dostluğundan, tagutun hegemonyasından kurtuluyor. Çünkü tağuta dost olanların gideceği yer kalplerinin kararması ve cehennem. Biliyorsunuz ki kafirlerin gideceği yer cehennemdir, müminlerin gideceği yer Allah'ın cennetidir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda Allah Teala onun günahlarını birkaç dakika içinde örtüyor. Ve zaten kişinin sevapları var olduğu için sevapları günahlarından fazla bir insan oluyor. Bu kadar ise cennetin birinci katı için yeterli. Ama kişi yaşarsa bundan çok ötelere geçecek demektir. Ve geçiyor. Ne oluyor bu kişi? Bu kişi günahları örtüldükten sonra Allah Teala onun kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişiyi huşu sahibi yapıyor. Nur kapısını Allah'a çevirerek. Ve bu noktadan sonra o kişinin göğsünü yarıyor Allah Teala. Kalbine bir nur yolu açmak için. Kimin? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler ve dilediğinin göğsünü yarar ve kişi böylece nefs tezkiyesine başlar. Ne yapar? Kişi zikir yapar. Allah'ın katına gelen rahmetle faz bu kişinin göğsüne gelir. Göğsünden o yarılan yolu geçerek kalbine ulaşır. Kalbe rahmet nurları girmeye başlar. Bu nefs tezkiyesinin başlamasıdır. Öncü kuvvet kalbe girmiştir. Ve kalpte nefs tezkiyesi başlamıştır. %2 nur oluşur nefsin kalbinde. Sevgili kardeşlerim, buradan hacet namazını kılan kişi nefsinin kalbine %2 rahmet girdiği zaman huşu sahibi olur ve mürşidi gösterilir kendisine ve mürşidin sevgisi konulur kalbine Allah-u Teala tarafından. O mürşid sevgisiyle kişi mürşidine ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım,

dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insan olarak yaratılmışız. Kainatın en üstün varlıkları kabul ediliyoruz. Her şey biz insanlar için yaratılmış ve mutluluğu bir tek dilekle hak ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an her dileyen kişi mutlaka günahları örtüleceği için cennetin birinci kat cennetin sahibi olur. İkinci kat cennetin sahibi olabilmesi için bu kişinin hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması lazım. Sorar ve ulaşır. Bu noktaya kadar kişi 12 tane ihsan almıştır. Öyleyse ikinci kat cennetin oluşması tabiiyetle tahakkuk eder. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği irşat makamına ulaşır ve tabiiyetini gerçekleştirir. Bu gerçekleştirme neyi ifade eder? Bu noktada kişi kendisine düşeni yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, irşat makamına ulaştığı an ne olur? Kişi bu noktaya kadar 12 tane ihsan almıştır. Orada da 7 tane nimet alacaktır. Tabi olduğu anda o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti bundan sonra başlayacaktır. Aslında başlamıştır. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi tahakkuk etmiştir. Burada devam edecektir. Nefsinin kalbindeki nurlar gün geçtikçe artacaktır. Kişi de Allah'ın yolunda en güzele ulaşacaktır. Bu dizaynda Allah'ın 7 tane nimeti gelir kişiye. Birincisi devrin imamının ruhu başın üzerine gelir, yerleşir. İkincisi kalbine iman yazılır. Üçüncüsü kişinin ruhu başın üzerine gelen devrin imamının ruhunun talebi üzerine vücudu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. Ana dergaha ulaşır. Dördüncüsü o kişinin bütün günahları örtülmüştü. Burada da sevaba çevrilir. Beşincisi o kişinin günahları sevaba çevrilmekle kalmaz. Eskiden Allah Teala ona her kazandığı bir derecelik sevabına karşılık 10 katını verirken o noktadan sonra 100 katını vermeye başlar. Ve kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştirdiği sürece her katta yüzer yüzer artarak 700 kata kadar ulaşır. Ve kişi zikrini devam ettirir. Zikri arttıkça her %7 nefsinin kalbinde fazıl birikiminde ruhu bir gök katı yükselir. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Allah o kişiye İmanı sevdirmiştir. Allah o kişiye orucu, namazı, zekatı, zikri, bütün ibadetleri sevdirmiştir. O kişi Allah'a giderek daha çok sevmektedir. Mürşidine
büyük bir bağlılıkla, büyük bir sevgi duymaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk müessesesi sizi adım adım böyle kavrar. Ve ruhunuz 7 defa %7 nur birikimiyle, fazla birikimiyle Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman siz Allah'ın ermiş bir evliyası olursunuz. Allah'a ermiş, ruhu Allah'a ulaşmış bir Allah dostu. Nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'ın garantisinin, ilk verdiği sözün garantisinin sona erdiği yere. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu nur birikiminin manası şudur. Başlangıçta şeytan sizin nefsinizin kalbinin her noktasına tesir etmek imkanının sahibiyken, çünkü bütün kalbiniz afetlerle doluydu. Afetler de Allah'ın emirlerini yapmamak istikametinde ve yasak ettiği fiilleri işlemek istikametinde programlanmışlardır. Öyleyse şeytanın onlar üzerinde bir tesiri yok, bir emretme gücü yok ama şeytanın söylediği her şey onların yapılarına uygun şeyler. Allah'ın emirlerine itaat etmemek, yasak ettiği fiilleri işlemek. Şeytan da sadece bunu emreder. Onlar da bunu gerçekleştirirler. Nefsin afetleri. Ve şeytan başlangıçta o kişinin nefsinin kalbinin %100'ü afetlerden oluştuğu için baştan aşağı onlara hakim konumdaydı. Ama bu noktaya ulaştığı zaman hakimiyeti %100'den %49'a düşer. %2 rahmet, %49 da fazıl birikimine kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Şeytanın hakimiyeti de %100'den bu sebeple %49'a düşmüştür. Artık şeytan duruma hakim değildir. Yani şeytan o kişiyi, insan ve cin şeytanlar, tağut o kişiyi emri altına artık alamaz. Nefsin kalbinin çoğu Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi şiar edilmiş olan fazıllardan ve rahmetten bölünmüştür. Şeytan artık kişiye açık standartlarda hakim değildir. İşte böyle bir noktaya ulaşıncaya kadar sevgili kardeşlerim Allah'ın garantisi altındasınız. Ne demiştik? Allah kullarından diledi, kullarından diyorum, affedersiniz, kulluk falan yok. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala dediğini gerçekleştirmiştir burada. Ve o kişinin dünya saadeti de %50'yi aşar. O kişi günlük davranış biçimlerinin yarısından fazlasında Allah'ın emrettiği standartlarda biridir. Geri kalan statü içerisinde başka insanlardan farkı yoktur, huzursuzdur. Ama her gün zamanının yarısından fazlasında memnun, hayatından memnun olan birisidir. Ve bu Allah'ın garantisinin sonuna ulaştığını gösterir. Ne temin etmiştir Allah Teala o kişiye? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cenneti garanti etmiştir Allah Teala.
ve o kişiye dünya mutluluğunun da yarısından fazlasını teslim etmiştir. Allah'ın garantisi buraya kadar sevgili kardeşlerim, kendisine kişiyi ulaştırdı. Öyleyse şuraya kadar anlattıklarımdan nereye vardığımızı bir tespit edelim mi sevgili kardeşlerim? Nereye vardık? Vardığımız yer son derece açık. O kişi artık cennetin üçüncü katının sahibi. O kişi artık dünya saadetinin yarısının sahibi. Mutlu bir insan. En az yarıdan daha fazla mutlu bir insan. Her günün yarısından daha fazlasını mutlulukla geçiriyor. Ve bu noktadan sonra tehlikede başlıyor. Ama şu noktaya kadar sevgili kardeşlerim, ne gördük? Bir hiç karşılığında sadece bir talep üzerine Allah-u Teala o kişiyi bulunduğu yerden, şeytani çukurdan çıkarıyor. Allah'ın yoluna revan oluyor kişi. Allah'a ulaşmayı dilemekle, sadece bir sebeple. Neticede Allah-u Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bundan sonra tehlike başlar dedik. Neden? Ne tehlikesi başlar? Eğer bu kişi başlangıçta olduğu gibi Allah'a tevekkül edemezse, o zaman çıktığı yerden aşağı düşer. Ne demek istiyoruz? Bu kişi nasıl Allah-u Teala'ya ulaştı? Çünkü Allah'ın garantisini gördü Kur'an-ı Kerim'de. O garanti diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman kişi de buna inanmışsa mutlaka Allah'a o kişi ulaşır. Allah'a ulaşmayı mutlaka diler, mutlaka Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, Allah-u Teala o kadar güzel dizayn etmiş ki, bir hiç karşılığı, bir tek dilekle o kişiyi üçüncü kat cennete kavuşturuyor, dünya saadetinin yarısını ona bağışlıyor. Bu kişi buraya nasıl ulaştı? Allah'a güvenerek ulaştı. Allah'ı kendisine vekil tayin ederek ulaştı. Ne diyor Allah Teala? Kim ulaşmayı derse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kişi de diyor ki, Allah söz vermiş. Allah'ın sözünden cayması mümkün değildir. Öyleyse madem ki Allah Teala böyle söylüyor, kim bana ulaşmayı derse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman ben emin olmalıyım ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediğim takdirde Allah beni kendisine ulaştırır. İşte bu emniyet sahasının içine giren kişi, amini olan kişidir, Allah'a yönelen kişidir. Bunlardan bahsederken Allah Teala diyor ki, kendisine bir musibet isabet ettiği zaman o kişi der ki, muhakkak ki ben Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım. Ve hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde. Allah Teala insanların daha üst hedeflere yönelmesini istiyor. Ama bakıyoruz, o insan Allah'a mülaki olacağından emin. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala onu söylüyor. Diyor ki, siz diyor sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan isteğini isteyin. Müşidinizin kim olduğunu Allah'tan isteyin.
Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Fakat huşu sahipleri için değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ruhların ölümden sonra tekrar Allah'a döneceğine gene kesin şekilde inanırlar diyor. Öyleyse böyle bir dizaynla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Allah Teala garantileri vermiş size. Garantiler sizin için. İşte kim böyle bir imanın sahibi olursa, Allah'a ulaşacağından, ruhunu Allah'a ulaştıracağına eminse, o kişi emin olan kişidir. Allah'ı kendisine vekil eden kişidir. Madem ki ben Allah'a ulaşmayı dilersem, Allah beni kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse ben eminim ki Allah Teala bunu mutlaka yapar. Allah'a verdiği sözü mutlaka tutar. Öyleyse ben sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah beni kendisine ulaştıracak. Dünya saadetinin yarısı ve üçüncü kat cennette benim olacak diye kişi kesin bir inancın içine girer. Bu kesin inancın adı Allah'ı vekil tayin etmek, Allah'a vekalet vermektir. O kişi Allah'ın müvekkili olur. Allah'ı vekil eden kişi olur. Bunun adı tevekküldür. Kim tevekkülün sahibi ise o kişi mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Hem de üçüncü kat cennetin dünya saadetinde yarısından fazlasının. Burada Allah Teala sözünü tuttuğu için kişinin tevekkülü yeniden başlamalıdır. Kişi şöyle düşünmelidir. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem, benim ruhumu kendisine ulaştıracağından nasıl eminsem, emin olduysam ve Allah Teala beni kendisine ulaştırdıysa, o zaman şimdi de fizik vücudumu Allah Teala'nın teslim alacağına iman etmem lazım. Madem ki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler, ben de Allah'a tevekkül edebilirsem, fizik vücudumu Allah'a ben de teslim edebilirim. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmek istiyorum ve bu konudaki gayretlerimi devam ettiriyorum diyen ve gayretine devam eden kişi, bu bapta kendisine düşeni yapmıştır. Zikrini o 33 bin zikirde ruh Allah'a ulaşır, 33 binin üzerine çıkaran ve de devamlı olarak zikrini arttıran bir insan mutlaka fizik vücudunda Allah'a teslim eder. Ne zaman teslim eder? Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa. Ne olmuştur? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ulaştırdığı zaman Allah'ın kendisine verdiği söz tamamlanmıştır. Birinci vekalet burada tamamlanıyor. Ne yapacak kişi? Fizik vücudunu Allah'a teslim edeceğine dair kesin bir inançla zikrini arttıracak. Bu ikinci vekalettir. Kişiyi fizik vücudunun teslimine götürür. O noktadan sonra kişi yeniden Allah'a tevekkül edecektir. Daimi zikre ulaşmak için ve kendine düşenleri yaparsa Allah Teala mutlaka yardım ederek onu daimi zikrede ulaştıracaktır. İşte bu yoluna, mutluluk konusundaki yoluna daha üst kademelerde devam eden kişidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman daimi zikre ulaşıp da nefsini Allah'a teslim ettiği zaman beşinci kat cennetin sahibi olur. Daimi zikre ulaştığı için dünya saadeti de %100'e ulaşır. Ne olmuştur? Kişi azmetmiştir ve Allah'a güvenmiştir. Allah'ın ilahi iradesinin kendi iradesini kontrol altına alacağını ve şeytanın müdahalesine müsaade etmeyeceğini bilmektedir. Bunlar bu tevekkülün sahipleri. Nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra irşada ulaşırlar. Ondan sonra da iradelerini de
Allah'a teslim ederek Allah ile olan ilişkilerindeki son mutluluğun, en üst seviye mutluluğun sahibi olurlar. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına Allah Teala onları tayin eder. Allah'ın bu hitabına maruz kalırlar ve iradelerinde Allah'a teslim ederler. Allah onların serbest iradesini Allah'ın ilahi iradesine bağlar. Bu kişi bir hakkın takvaya ulaşmıştır. Görmediği yerlerin ve göklerin melekutundan sonra, melekutunu gördükten sonra görmediği tek şey kalır. Allah'ın zatı orada irşat makamına tayin edildiği zaman Allah Teala kendi zatını da bu kişiye gösterir. Öyleyse ne olmuştur? Bu kişi hem cennet saadetinin sahibi olmuştur, hem de dünya saadetinin sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, mutluluklar müessesesi bir bütündür. Allah bütün açılardan sizi mutlu kılmayı hedef haline getirmiştir ve saadetiniz bununla bağımlıdır. Ne zaman ki kişi Allah'ın birinci sözünü yerine getirmesinde kendine düşenleri yapmıştır ama ondan sonra zikrini ihmal etmeye başlamıştır, zikir aşağı doğru düştükçe kişi de bulunduğu yerden adım adım kayar ve eğer Allah'a tevekkül edemezse o kişi adım adım aşağı doğru inecektir. Zikri giderek azalacaktır. Belki bir gün hiç zikir yapmayacaktır. Hiç namaz kılmayacaktır. Allah'ın ibadetlerini belki bir gün bütünüyle terk edecektir. İşte kişinin böyle bir şey yapması Allah Teala tarafından engellenmez. Kişinin serbest iradesi neyi dilerse onu yapacaktır. Allah Teala serbest iradenin kişi nasıl dilerse öyle kullanılabileceği konusunda kesin bir teminat veriyor Kur'an-ı Kerim'de ama sonucuna katlanmak şartıyla. Kim Allah'ın yolunda olursa o kişi kurtuluş reçetesini tatbik eden kişidir. Ta iradenin teslimine kadar yol alır. Hep her seferinde daha üst kademe için Allah'a tevekkül ederek. Evvelce elde ettikleri onun için sağlam bir teminattır. Eğer ben daha üstünü istersem ve buna ehil olursam, layık olursam mutlaka Allah Teala beni daha üstün noktaya çıkarır diye düşünen kişi Allah'ın indinde o en güzeli gerçekleştirmek üzere harekete geçen kişidir. Ve her istikamette Allah'ın indinde bir güzellik yaşanır Allah'ın zatına ulaşana kadar. Ondan sonra da iradeyi Allah'a teslim edene kadar hep kişi daha üst, daha üst, daha üst liyakatlerin sahibi olur. Ve mükafatı da ona paralel olarak devamlı artar. Üçüncü kat cennetken dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin sahibi olur kişi. Dünya saadeti de daimi zikre ulaştığı an %100'ü bulur. O kişi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmuştur. Ve bu yollar hepinize açıktır sevgili kardeşlerim. Allah'ın yolunda insanlara iyi davranmayı usul haline getirin. Mutluluk mu istiyorsunuz? Bunun yolu sadece zikirden geçmez. Zikir başlı başına mutlak saadete sizi ulaştıran bir vasıtadır. Ama eğer siz her an başkalarına hizmet eden biriyseniz, kendinizi başka insanlara adamışsanız, Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanı,
paranızı, iradenizi, enerjinizi başkalarına hizmet etmek için, onları mutlu etmek için kullanmaya başlamışsanız, o zaman en güzeline layıksınız demektir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok seviyor. Kulvara eşit şartlarda girersiniz. Mutluluk istiyorsanız, mutluluk sizin. Her geçen gün iç dünyanızda mutluluğun büyüdüğünü hissedersiniz. O söylediğimiz üç şartın sizi tahakkuk ettiğini, İç dünyanızda bir uyum halinin oluştuğunu görürsünüz. Nefsinizin afetlerini tamamen yok ettiğiniz zaman bu %100 olur. Ondan evvel ne kadar yok ettiyseniz o standartlarda bir mutluluk yaşarsınız. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman cennetin en az 5. katındasınız ama dünya saadetiniz %100'dür. Her an mutlu bir insansınız. Olaylar cereyan eder ama sizi mutsuz kılamaz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolunda bütün güzellikler sizleri bekliyor. Her şey sadece bir dileğinize bağımlı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer diliyorsanız bu dünyada mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Mutlu olmamanız mümkün değildir. Cennete girmemeniz de mümkün değildir. Sadece bir dilekle. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. İslam'da bu sebeple niyet amelden üstündür. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah-u Teala o dilek kalbinden geçtiği anda onu görmüş. Görmemesi, işitmemesi ve bilmemesi mümkün değil. Çünkü hep kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir meyve, böyle bir çiçek yeşeriyor mu? Böyle bir ağaç oluşuyor mu? Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Eğer diliyorsanız sonuç kesindir sevgili kardeşlerim. Her halükarda mutlak olarak Allah sizi 3. kat cennetine ve mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısına hiçbir şey karşılığı olmadan ulaştıracaktır. Ama dilemiyorsanız hangi ibadeti yaparsanız yapın, kurtuluşunuz mümkün değildir. İnsanlar Allah-u Teala'nın ve ma halekter insi vel cinni illa liyabudun ifadesini, yani biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar ifadesini, biz insanları ve cinleri bize ibadet etsinler diye yarattık şekline çevirenlere Allah'ın cevabı bu. Eğer öyle olsaydı bu ibadet yapan insanlar mutlaka Allah'ın cennetine girerlerdi. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilememiş, 80 yaşında da ölmüş, 15 yaşından itibaren İslam'ın 5 şartının hepsini her gün gerçekleştirmiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişinin kurtuluşu mümkün değildir. 65 yıllık ibadeti ona cenneti kazandıramaz. Dünya mutluluğunu hiç kazandıramaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah Teala derhal onun üzerinde işlemini tamamlar. 5-6 dakika içinde o kişinin günahları örtülmüş olur. 5-6 dakika içinde o kişinin sevapları, günahlarını bastıracağı için o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiç ibadet yapmamış bir insan, ibadet etmek imkanını da bulamadan ölmüş, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama 60 sene ibadet eden kişi
Allah'ın cennetine giremez, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk mu istiyorsunuz? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ancak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutluluk gelip sizi yakalar. Allah mutlaka sözünü yerine getirir ve mutluluğu adım adım daha üst, daha üst, daha üst boyutlarda yaşarsınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlere bu sohbetimiz zikir konusunda olacak inşallah. İbadetlerin en büyüğü hangisidir diye bir sual vardı oldukta ona vereceğiniz cevap zikir kelimesi olması olmalıdır. Zikir aslında hatırlamak demek. Aslında bir kelimeyi tekrar etmek demek. Bir de gösterilen bir husus için yukarıda zikredilen diye bir ifade kullanılır. Osmanlıca'da bu standartlarda mezkür kelimesi zikredilen manasına gelir. Ama bizim bu akşam sizlere söyleyeceğimiz şey Allah Teala'nın ismini Allah Allah Allah Allah diye zikretmek. Allah Teala buyuruyor: "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah Teala Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Allah Teala acaba ne demek istiyor? Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Allah'a dön, Allah'a ulaş. Ruhumuzun Allah'a geri dönmesi üzerimize defaatle farz kılınmış Allah Teala tarafından. İrci'i ila Rabbike buyuruyor Allah Teala. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Ya eyyetüven nefsül mutmainnetü irci'i ila Rabbike radiyeten vardiye fethuli fi ibadi ve tuli cenneti buyuruyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Üç nefs kademesi. Dördüncü, beşinci ve altıncı gök katlarını ifade ediyor. Mutmainne, radiye ve mardiye kademeleri. Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey irci'i ila Rabbike ifadesi. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Allah'tan gelen Allah'ın sana üfürdüğü ruhu Allah'a tekrar iade et. Geri ver. Teslim et. Nisa 58'de Allah-u Teala diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların ehline vermenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Ne diyor? Emanat diyor, emanetler. Yani çoğul ama sahibi çoğul değil, tekil. O emanetleri sahibine
Allah Teala emanetleri onların sahiplerine verin demiyor. O emanetlerin hepsini emanetlerin sahibine verin diyor. İşte siz bir insansınız. Ruhunuz var, fizik vücudunuz var, nefsiniz var, iradeniz var. Hepsini de Allah Teala Allah'a teslim etmenizi emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah Teala ruhunuzu bu irci ila Rabbiki emriyle Allah'a geri göndermenizi üzerinize farz kılmış. Fizik vücudunuzun da teslimi farz. Nefsinizin de teslimi farz. İradenizin de teslimi farz. Bu istikamette Allah Teala'nın söylediklerini değerlendirdiğimiz zaman bakıyoruz ki Allah Teala 7 kademe koymuş Kur'an-ı Kerim'e. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 3. Ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. 6. İrşad olmak. 27. basamak. 7. İradeyi Allah'a teslim ederek irşad makamına, irşada memur ve mezun kılınmak üzere teslim olmak. İradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 7 tane kademe. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Şimdi bilelim ki Allah-u Teala'ya ulaşmak konunun bir bölümüdür. Ama ulaşmak ancak zikir adı verilen bir müesseseyle vücuda gelir. Zikir nefsin kalbinde öyle bir dizayn husule getirir ki nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken, yani Allah'ın bütün emirlerine karşı gelen, yasak ettiği her fiili de işlemeye çalışan afetlerle doluyken, adım adım Allah Teala nefsinizin kalbinin hüviyetini değiştirir. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını devamlı göndererek evvela nefsinizin kalbini yarıya kadar %51'e kadar nur haline getirir. Bu Allah Teala tarafından onun üzerine alınan bir vazifedir. Allah Teala Rad 27'de şöyle buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de şöyle buyuruyor.

Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırdığı bir ruh var. İşte bu ruhu Allah Teala iki şekilde kendisine ulaştırır. Bir, kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Allah ona yardım etmeye başlar. Bu kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını Allah temin eder. İki, öyle olmaz. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemez. Ama kişi öldüğü zaman ölüm melekleri o kişiyi vefat ettirdiklerinde, öldürdüklerinde onun ruhu için fizik vücut artık sadece bir görüntüdür. O kişi hayattayken Allah-u Teala'nın hayat özelliği sebebiyle o kişinin fizik vücudu ruha da nefse de bir sığınaktı, bir mekandı. Ama kişi öldüğü zaman ne ruh için ne nefs için fizik vücut bir mekan olamaz. Çünkü öldüğü anda o başka bir boyuta geçmiştir. Muhtevası değişmiştir. Artık bir sığınak falan değildir. Sadece bir görüntüdür. Fizik vücut öldüğü anda hüviyeti nefse karşı ve ruha karşı onları muhafaza edebilecek, bünyesinde tutabilecek olan özelliğini kaybetmiştir. Nefs içinde, ruh içinde bir görüntüdür. Bu sebeple nefs berzah alemine gider. Kendisiyle beraber evvelce yaşadığı ailesine ulaşır. Onlar, yani daha evvel kendisine evvel ölmüş olan ailesine ulaşır. Aynı hayat, dünya üzerindeki hayatın bir benzeri, orada da aynı şekilde devam eder. Peki ruh ne olur? Ölüm melekleri ruhu alırlar, Allah'a doğru yolculuğa çıkarlar, 7 tane gök katını aşarlar, Sitret-ül Münteha'ya kadar ruhu götürürler, Sitret-ül Münteha'da bırakırlar. Ruh Sitret-ül Münteha'dan, yani en sondaki o yaprakları, muhteşem renkleri içeren ağaç. Sevgili kardeşlerim, onu gördüğünüz zaman ağaca hayranlık duyacaksınız. Yapraklarındaki o muhteşem güzellikteki renklere. İnşallah Allah Teala görmeyi nasip kılar. Oradan yapacağınız, ruhunuzun yapacağı dikey bir yolculuk ruhunuzu Allah'ın katına ulaştırır. Allah'ın katına ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. O Allah'ın ruhuydu. Allah o kişiye üfürmüştü ruhunu. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. E Allah ona ruhundan üfürdü. İnsana Allah Teala ruh üfürüyor. Herkese doğuşunda Allah Teala o kişinin burnundan üfürerek ruhunu o kişinin iç dünyasına ulaştırır. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Ondan sonra kişi ne zaman ruhunu görürse, fizik vücut hangi özellikleri hangi yaşlarda taşıyorsa, aynı yaşlarda aynı özellikleri nefste taşır. İşte nefs aynı özellikleri ruhta taşır. Allah'ın üfürdüğü ruh, fizik vücudun bütün değişikliklerinde, sakallarının her tanesine kadar her şeyiyle onun aynıdır. Sevgili kardeşlerim, işte Allah-u Teala'nın geri istediği ruhu
Allah'a ulaştıracak olan namaz değildir, oruç değildir, zekat değildir, haç değildir, kelime-i şehadet değildir, zikirdir. Elbette bunların hepsi yapılacak. Hepsi farz olduğu cihetle hepsi yapılacak. Ama insan ruhunu vücudundan ayrıldıktan sonra Allah'a ulaştıran müessese onların hiçbirisi değildir. Bir tek müessese vardır, zikir. Onun için Allah Teala "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila" diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruha hitap ediyor. Fizik vücuda da hitap ediyor. Zikreden fizik vücut ruha hitap ediyor. Allah'a ulaşacak olan ruh. Öyleyse bu nasıl bir işlemdir? Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamaktasınız. Allah Teala üzerinizde derhal tesirlere başlar. Öyle ki 14. basamağa gelip de mürşidinize ulaştığınız zaman Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri o noktaya ulaştırır sadece. Mürşidine kişiyi tabi kılmak için Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. Kişi başlangıçta birazcık zikir yapıp nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimini gerçekleştirmek durumunda Allah Teala bu sebeple o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. %2 rahmetin arkası artık gelecektir. Bu rahmetin arkasından Allah Teala'nın dizaynında o kişinin nefsinin kalbine bir şeylerin ulaştığını görürüz. Kişi zikir yapar, rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbe ulaşırlar. Bunlardan Allah'ın o kişinin kalbine mürşidine tabi olduğu anda yazdığı iman kelimesinin etrafına gelen nurlardan yalnız fazıllar yapışır. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru bir öncü olarak kalbe girmiş ve orada kalmıştır. Çoğalması mümkün değildir. Ama bundan sonraki her %7'lik kademede o kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar giderek artar. %2 rahmet nuru ile beraber 7 defa %7 fazıl o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikmesini temin eder. Bunu yapacak olan işlem zikirdir. Sadece Allah'ın zikriyle nefsin kalbine Allah'ın nurları taşınabilir. Ve bu taşınma o kişinin ruhunu Allah'a mutlaka ulaştırır ve Allah Teala bunu garanti etmiştir. Kişi zikir yapar, Allah verdiği sözü tutar. Ne demişti? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ulaştırabilmesi için o kişinin zikir yapması lazım. Zikir yapma zevkini Allah verir o kişiye. Zikir yaparken hiçbir zorluk çekmediği gibi zikir yapmak onun için büyük bir zevk haline alır. Kişi zikir yaparak güzellikleri yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah mutlaka ona yardımcı olarak mürşit sevgisi verecektir. Ve Allah onun hacet namazı kılması üzerine mutlaka bu kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye mürşidini gösterecektir. Üzerine farz kılmıştır. Diyor ki, ya eyyühellezine aminüzkürullâhe amintekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen, sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Ve de istenecek, Allah Teala onu gösterecek, kişi mutlaka ona ulaşacak. Kişi tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılacak. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacak, bunun için ana dergaha gidecek. O kişinin nefsinin kalbindeki baştaki %2
rahmet nurunun ötesinde her yüzdeyi de fazla birikiminde ruh diğer ruhlarla birlikte zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ondan sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara adım adım ulaşacaktır. Bu kişinin zikri yaklaşık olarak 2 saati bulduğu zaman günde o kişinin ruhu 7-8 aylık bir zaman parçası içinde zemin kattan Allah'ın katına kadar her yüzdeyi de fazla birikiminde bir gök katı aşarak Allah'ın katına yükselir, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte bir kişinin nefsinin kalbine o nurların girmesini temin eden elektronik sistem, Allah'ın isminin, Allah kelimesinin tekrarıyla çalışır. Başka bir anahtar yoktur. Sadece Allah kelimesi öyle bir kelimedir ki, kişi Allah'a mülaki olmayı dilemişse, onun yaptığı zikir, Allah'ın katından rahmetle faz nurlarını onun göğsüne indirir. Allah göğsünden kalbine yol açmıştır. Kalbin içine giren nurlardan fazıllar önce %2 rahmet daha mürşidine tabi olmadan kişinin kalbine girer. Ondan sonraki fazıllar kişinin zikri arttıkça artar. Başlangıçta o kişinin kalbine sadece %2 rahmet girer. Ondan sonra kişi zikrini arttıracaktır. Artan zikre paralel olarak nefsin kalbine evvela %7 fazıl gelecektir. Burası nefsi emmaredir. Nefsin emrinde olduğu bir kademe kişinin. Zikri adım adım artacaktır. Zamanımızda yani bu devrede bir insanın ruhunu Allah'a zikirle ulaştırması 7-8 aylık bir devreyi alıyor. Bunu çok daha kısa sürede tamamlayanlar da olmuştur aramızdan. Ama bizim Allah'a doğru yola çıktığımız başlangıç seviyemizde bizim Allah'a ulaşmamız

Allah'ın katından mutlaka rahmetle farz, rahmetle salavat isimli nurları davet eder. Zikir, zaman itibariyle Kur'an-ı Kerim'de üç ayrı özellikle yer almıştır. Bir, az zikir, günün yarısından daha az zikir. İki, çok zikir, günün yarısından daha fazla zikir. Üç, daimi zikir. 24 saat boyunca devamlı zikretmek. Daha ötesi tesbih. Bu dört konuya baktığımız zaman evvela az zikrin farz kılındığını görüyoruz. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Nem suresi 82. ayet-i kerime. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'ı zikret. Bu günün yarısından daha az bir zikri ifade ediyor. 12 saatten az zikirler bu ayetle ifade ediliyor. Ama günün yarısından daha fazla zikir söz konusuysa, o zaman Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi devreye giriyor. Allah Teala orada ya eyyühellezine aminuzkurullâhe zikren kesira buyuruyor. Ey amel olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. 24 saatlik bir zaman parçasının çokluğu, günün yarısından 12 saatten daha fazla zikri ihtiva eder. Ve gördüğünüz gibi bu da Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Üçüncüsü daimi zikirdir. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunuvihim. Daha önce de namazınızı bitirdikten sonra ifadesi geçiyor. Namazınızı bitirdikten sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yan üstü yatıyordur. Yatıyordur. Neden yan üstü? Çünkü Allah Teala yan üstü yatmamızı emrediyor. Yan üstü yattığımız zaman kıbleyi sağ alarak yatmalıyız ve başımızı yastığın üzerine koyduğumuz zaman birazcık sağa sola oynatmalıyız. Kulağımızda kalbimizin atışlarını hissettiğimiz zaman kalbimizin atışları kulağımızda bu şekilde kulağımızda duymaya başladığımız zaman öyle uyuyabilirsek, o zaman uyuduğumuz sürece kımıldamadan uyuyabilirsek, uyanana kadar hep kalbimizin atışlarını duyacağız. İşte bu daimi zikrin işaretidir, adımıdır, alıştırılmasıdır, temrinidir. Bir süre sonra kişi bunu başarırsa, bir gün uyandığında da o sesin duyulmaya devam ettiğini görecektir. Artık başı yastıkta değildir ama o içindeki ses devam etmektedir. İşte bu o kişinin daimi zikre ulaştığını gösterir. Bir başka yolu daimi zikre ulaşmanın saat kullanmak. Her gün bir dakika zikirden başlayarak ikinci gün 2 dakika, üçüncü gün 3 dakika, dördüncü gün 4 dakika ve de günün 24 saatine kadar zikri böylece yavaş yavaş arttırmak söz konusu olacaktır. Peki bu az zikirden günün yarısından daha öteye geçmek, daimi zikre ulaşmak zikir hüviyetine geçiyor. Bunlar hep zikir adıyla anılır Kur'an-ı Kerim'de. Ama bir de Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tesbihten bahsediyor. Tesbih nedir? Tesbih

bir insanın selam makamının 5. kademesine ulaştığında Allah-u Teala'nın onu irşada memur ve mezun kıldığı zaman artık o kişi kendi iradesiyle hareket edemez. Çünkü külli irade onun üzerinde tesir etmeye başlar ve o kişinin kendi iradesiyle yaptığı zikir sona erer. Artık külli irade o kişinin üzerinde zikri görev olarak almıştır. Kişinin kendi iradesi olmadığı için bunda da artık Kur'an-ı Kerim'de tesbih adıyla geçiyor. İşte o noktada iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle atanan kişi artık zikrin sahibi değildir. O 24 saat boyunca hep iç dünyasında o sesi, yankılanan sesi duyacaktır. Ve bu kişi daimi zikrin sahibi değildir. Bu kişi artık tesbihin sahibidir. Kendi iradesinin dışında 24 saat Allah'ın adı o kişinin iç dünyasında tekrar eder. Allah Teala'nın bu muhtevada vücuda getirdiği sonuç, az zikir, çok zikir, daimi zikir ve tesbih olmak üzere dört kesimden oluşur. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz da bir zikirdir. Zikir de bir zikirdir. Ama bu üç tane zikirden Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz ve zikir bu üçünden en büyük olan Allah'ı zikretmektir. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye minel kitabi ve ekumussalat innessalatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber." Sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, tilavet et ve açıkla. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Niçin namaz münkerden ve fuhuştan men eder? Çünkü kişi o sırada namaz kılıyor. Namaz kılarken kimseye bir kötülük yapamaz. Ne fuhuş adındaki bir yanlışlığı, bir kötülüğü işleyemez. Kendisine derecat kaybettiren bir işlemdir. Ne de münker, Allah'ın inkar ettiği şeyleri yapmak, Allah'ın uygun görmediği şeyleri yapmak, Allah'ın söylediklerini inkar etmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunları söyledikten sonra şöyle bitiriyor: "Ve zikrullahi ekber." Ve le mutlaka zikrullahi, Allah'ı zikretmek ekber, daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz ve zikir üç tane faktör bir araya geldiğinde bunların en büyüğünün zikir olduğu söyleniyor Allah Teala tarafından. En büyüğü zikirdir deniyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah Teala mürşidine ulaşıp tabiyetini temin eder. Mürşidini Allah seçer. Allah'a hacet namazını kılıp Allah'tan sorulmasını ister mürşidin. Herkesin kendine uygun bir mürşidi mutlaka vardır. Onu Allah'a ulaştıracak bir mürşit o sırada dünya üzerinde mutlaka vardır. İşte o mürşide Allah Teala ulaşması için kişiye ya bir vekil mürşit gösterir, bir vekile baştan münacat ettirir, o vekil onu asli mürşide götürür veya doğrudan doğruya
Eğer yakınında ulaşabileceği yerdeyse mürşide, kişi gider, ona tabi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hacet namazı gece yarısından, şimdiki saatte gece saat 1'den sonra kılınan bir namazdır. Mutlaka bu abdestini gerektirir. 4 rekattır. 1. rekatta Fatiha, 3 tane ayet-el kürsi. 2. rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. 3. rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. 4. rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Bu abdestini alıp bu namazı kıldıktan sonra kişi talebini Allah'tan talepte bulunup yatacaktır. O gece rüyasında Allah Teala inşallah ona mürşit talep ediyorsa mürşidini halis niyeti mutlaka gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir namazdan sonra Allah Teala kimi gösterirse ona gidip mutlaka tabi olmak gerekir. Tabiyet bir kurtuluştur, bir muhteşem dizayndır. Kişinin yeni bir hayata adım atmasıdır. Bu kişi zikir yapacaktır. Normal standartlarda 7000 zikirden başlanır. Ve bu zikir arttırılarak devam eder. Şu andaki durumda bizim dergahımızda 7-8 aylık bir süre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterli olmaktadır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah Teala ona mürşidini gösterir. O mürşide tabiyetle beraber ruh tabiyet anında vücuttan ayrılır. Ve kişinin kalbinin içine iman yazılır. Mücadele 22'de diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. Allah'ın katından gelen ruh ne yapar? Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi bu konuda şunu söylüyor. Onların diyor başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O kişinin üzerine, başının üzerine gönderilir. O kişiye yevmi talakının geldiğini haber vermek için Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Talak bir anlamda boşanma demektir. Ama aslında buradaki yevmi talak kelimesi mülaki olmak kökünden geliyor. İlka, Allah'a dönüş, Allah'a ulaşma, Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. O ruh, o kişinin ruhunun Allah'a mülaki olması gerektiğini ve ruha seslenerek vücuttan ayrıl, Allah'a geri döneceksin. Senin yerine görevi biz devralıyoruz. Bu vücudun üzerinde artık biz bulunacağız. İçinde değil. Sen içindeydin ama senin Allah'a dönmen söz konusu. Biz bu vücudun başının üzerinde olacağız. Yere paralel bir şekilde devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Bu noktadan sonra başlayan olayın adı seyri sülüktür. Kişi mürşidine 14. basamakta tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir zamanda ruhu emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini geçer. Ve zikir her kademede biraz daha artmıştır. Her kademede %7 fazıl birikimi alan o kişinin nefsi 7. defa %7 nur birikimiyle %49 fazıl birikimini tamamlar. %2 de rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi aşar.
Bu noktaya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kişinin sadece bir tek dileği yeterlidir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemişse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bir defa daha söyleyelim Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesini. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırır diyor. İşte Allah Teala'nın ruhu kendisine ulaştırması bu başlangıç noktasından itibaren ruhun Allah'tan ruhun kişinin vücudundan ayrıldığı noktadan itibaren 7-8 aylık bir süreç içerisinde ruh mutlaka Allah'a ulaşır. Bu garanti edilmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Dilediği anda birinci kat cennet garanti edilir Allah Teala tarafından. 14. basamakta mürşide ulaşıp tabiyet ikinci kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Ve kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah'ın zatında ruh yok olur. Bu 21. basamakta ulaşım. Ruhun yok olması da 22. basamağı ifade eder Allah'ın zatında. Buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Üçüncü kat cennetle beraber o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştiği için kişi dünya mutluluğunda yarısını garanti etmiştir. Her gün yarı yarıya günün yarısı kadar mutluluğu kişi mutlaka yaşar. Nefsinin kalbinin afetleriyle nefsinin kalbindeki afetlerle fizik vücudunun kalbinde bulunan nefsinin kalbindeki afetlerle nefsinin kalbindeki fazıllar fazıllar %51'e çıktığı anda %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere o kişi ruhunu Allah-u Teala'ya teslim eder. Bundan sonra fizik vücudun teslime gelecektir sıra. Bu bir dik yokuştur. Kişinin zikrini 18 saate çıkarması gerekir. Bunu yapabilirse kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim edilmiş olur. Burası 25. basamaktır. Yirmi altıncı basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. Bu yolun en zor noktası fizik vücudu Allah'a teslim edene kadar zikrin yaklaşık olarak 2 saatten 18 saate çıkmasıdır. 2 saat belki 3 saatlik bir zikir kişinin hızına göre ama Allah Teala'nın o kişiye verdiği kolaylık sebebiyle bu zikir kişiye bir hiç olarak görünür. Ta ki ruhunu Allah'a ulaştırsın. Sonra 2 sebepten dolayı kişi için bu bir dik yokuş oluşturur. Bir sebep o ana kadar ruhu Allah'a ulaştırana kadar şeytanın o kişiye tesirini Allah Teala önlemiştir. Ama bu noktadan sonra fizik vücudun teslimine onu ulaştıracak olan kesim, nefsin kalbindeki Allah'ın nurlarının %80'i aşmasına bağımlıdır. %80'i aşabilmesi ise günün 1/3 kadar, 1/2'sinden daha fazla kişinin zikretmesi gerekir. Bu, o kişi için bir başka olaydır fizik vücudun teslimini içerir. Ama fizik vücudun teslimi de ruhun teslimi gibi mutlaka zikre bağlı bir müessesedir. Günde 2 saatlik bir zikir ruhun teslimini sağlarken fizik vücudun teslimi için
günün üçte ikisi kadar zikretmek asıldır. Daha sonra bu kişi daimi zikre ulaşacaktır ki fizik vücudun teslimini gerçekleştiren bir insanın daimi zikre ulaşması artık çok zor bir olay değildir. Ne olur? Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dik yokuşu tırmanmıştır. Konunun güç tarafını halletmiştir. Sebep zikir açısından bu bir dik yokuştur. Bir de şeytanın tasallutu açısından dik yokuştur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu şeytanın bütün taarruzlarından korur, koruyucu kalkanın içine alır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırana kadar şeytanın o kişiye sataşması, o kişiyi rahatsız etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi zikirlerini büyük bir zevk içinde yaşar, hayatının en mutlu devresini yaşar. Hatta pencereleri açıp bağırmak gelir içinden mutluyum diye. Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra artık şeytanın tasallutu yeniden devreye girmiştir. Şeytan bu kişiye karşı hınç duyar. Bu kişi fizik vücudunu da bu kişi nefsi, ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Şeytan onu serbest bırakmak mecburiyetinde kalmıştır. Ona hiç sataşamamıştır ruhunu teslim edene kadar. Bu hınçla şeytan şiddetle o kişiye saldırır. Fizik vücudunun teslimini engellemeye çalışır. Bu sebeple ruhlarını Allah'a ulaştıranların büyük kısmı fizik vücut teslimine ulaşamaz. Ama kim zikrini aynı seviyede devam ettirebilirse, üçüncü kat cennetin sahibi olarak dünya mutluluğunun yarısını ömür boyunca yaşayabilir. Bu kişi daha öteye geçtiği zaman ne olur? 18 saatlik zikrini tamamladığında bu kişi muhsinlerden olur, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ondan sonraki daimi zikre ulaşmak çok zor bir olay değildir. Kişi daimi zikre ulaşınca ulul elbab makamının sahibidir. Çok şeylerin sahibi olur. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple bu kişinin kalbi bütün afetlerden kurtulmuştur. Çünkü daimi zikir sebebiyle daima nur geliyor kalbe. Bu kişinin kalp gözünü açar Allah-u Teala, kalp kulağını açar. Dört tane özellik oldu. Sonra o kişi ulelvap olduğu cihetle Allah ile tezekkür eder. Her an konuşabilir. Ve daimi zikrin sahibi olduğu için her an Allah-u Teala'dan nur gelir. Bu kişi bu sebeple hayrın sahibidir. Derecat kazanmak hayırdır. Bu kişi daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanır. Bu kişi ayrıca hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Ve de bu noktadan sonrası da geçerlidir. İhlas makamını sahibi olur kişi, nefsinin kalbindeki afetler zaten yok olmuştur. Ama ulul-elbab makamında bu kişi 7 mertebe kalbimize yan olan birisidir. Yerlerin melekûtu gösterilir. Göklerin melekûtu gösterilmeye başlanınca kişi yeni bir kademenin sahibi olur. Muhlis olur. Ve ondan sonra da o kişi salah makamına ulaşır. Günahları örtülür. O kişinin başının üzerine salah nuru verilir. Günahları sevaba çevrilir. Ruhu Allah'a teslim eder. Ruhu Allah onun ruhunu teslim alır. Ve onu irşada memur ve mezun kılar. İşte burada o kişinin zikri artık zikir değildir. Kendi iradesiyle yaptığı sürece o kişi zikretmiştir. Ama ne zaman ki külli irade o kişiyi kontrolü altına alır, iradeyi devre dışı bırakarak, artık o kişinin iradesi yoktur. Olmadığı için yaptığı şeyin adı zikir değil, tesbihtir. Bütün melekler iradi yapıları bağlı olduğu için
Allah'ı tesbih ederler. İnsanlar da ancak iradelerini Allah'a teslim ettikten sonra Allah'a teslim etmeye başlarlar. Ve Allah Teala açısından bir güzellik taşır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın ulaşabileceği son kademe iradesinin teslimi kademesidir. Bunun ötesi var mıdır? Bunun ötesi Resuller için, Nebiler için özel işlemleri ifade eder. Ama muhteva hep tesbih adı altında devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Din adamlarına öğütler konusundaki çalışmamız inşallah devam ediyor. Bu İkinci öğütler konusu. Muhterem din adamları, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın yolunda hepiniz din görevini omuzlarınıza almışsınız ve bunu ifa etmekle görevinizi sürdürüyorsunuz. Allah-u Teala'nın yolunda hepinizin en güzel sonuçlara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileriz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle beraberiz. Sizler gerçekten çok ağır bir görevi üstlenmiş ve onu omuzlarınızda taşımaktasınız. Bu görevden murat insanları cehennemden kurtarmaktır. Cennete ulaştırmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? İnsanları nasıl cennete ulaştıracağınızı biliyor musunuz? Geleneksel din öğretimi İslam'ın 5 şartını emreder. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Acaba siz bunları emrettiğiniz zaman böyle yaparsınız, yapmanız lazım gelen budur. Ancak bununla Allah'ın cennetine girebilirsiniz diye bir din öğretiminin halen tatbikatçısıysanız, o zaman sizi ikaz etmek mecburiyetinde bırakıyorsunuz bizi. Bu din tatbikatıyla, yani İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Bir başka ifadeyle cehennemden kurtulması mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Geçen konuşmamızda buna yeteri kadar yer vermiştik. Bir kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemelidir. Eğer dilemezse kurtuluşu mümkün değildir cehennemden. Geçen konuşmamızda bu hususu anlatmıştık. Sevgili kardeşlerim, size halisane bir şey söylemek istiyoruz. Ne kaybedersiniz ki söylediğimiz konuları incelemekle? Zamanınız o kadar kıymetli mi? Harcayamayacak kadar sözlerimizi incelemek sadedinde. Sevgili kardeşlerim, muhterem din camiası, omuzlarınızda ağır bir sorumluluk taşıyorsunuz. Bu sorumluluğu, bu vebali omuzlarınızdan atabilmeniz
söylediklerimizi mutlaka incelemeniz de mümkün. Bir defa daha içimiz yanarak söylüyoruz size. İnsanımız cehenneme doğru yol alıyor. 70 milyona yakın insan. Eğer 73 milyonsak, bunların 65 milyondan fazlasının kurtuluşu şu andaki din anlayışıyla mümkün görünmüyor. Onlara İslam'ın 5 şartını öğretiyorsunuz ve diyorsunuz ki kim bunları yaparsa, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirirse o kişi Allah'ın cennetine girer. Giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizleri ikaz etme görevi bize verildi. Ve bu sözlerimiz sizi biraz üzse de biz bunu söylemek mecburiyetindeyiz ki insanları kurtaracak olanlar sizsiniz. Sizin omuzlarınızdaki vebalin yok olması için bir gayretin içindeyiz. Bu konuda bize öfke duyanlarınızın var olduğunu biliyoruz. Ama sevgili kardeşlerim, haklı mısınız? Söyleyeceğimiz ayetleri yalnız dinlemekle kalmayın. Kur'an'dan bakın. Başka insanların vebalini omuzlarınıza almayın. Bu sizin çok şeyler kaybetmenizi ifade eder Allah'ın katında. Öyleyse baştan başlayalım konuya. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse ne olur? Geçen konuşmamızda ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemenin farz olduğunu söylemiştik. Bir defa daha tekrar edelim. Allah Teala Rum 31'de buyuruyor ki ve 32'de Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Rum 31. Rum 32'de de Allah Teala buyuruyor ki o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her bir grup, her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Yani fırkalara ayrılan 72 tane fırka oluşmuş, fırkalara ayrılan insanlardan oluşan ve 73. fırkada bunların içindeki Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o olması lazım gelen tek fırkanın, kurtuluşa ulaşanların, takva sahibi olanların tek fırkasının içinde olmuyor. 72 tane diğer fırkanın içinde birisi oluyor. Ve
takva sahibi de olmuyor. Öyleyse bir muhteva taşıyor ayet-i kerime. Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a yönelmek, münib olmak üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek, Allah'a ulaşmayı dileyebilirsek takva sahibi olacağız. Ve şirkten de kurtulacağız. Sevgili kardeşlerim, söylediklerimizi incelemekle ne kaybedersiniz ki? Ama doğru olduğunu gördüğünüz zaman insanları kurtarmak üzere harekete geçtiğinizde içinizdeki sevinci şimdiden düşünebiliyorum ve tüylerim ürperiyor mutluluktan. Sevgili kardeşlerim, eğer sizler görevinizi yapabilirseniz, söylediklerimizi dikkate alır da bunu sizden nasihat almaya başlamış olan, ömürleri boyunca bunu devam ettirecek olan insanlara eğer kurtuluşu müjdeleyebilirseniz, bunun size nasıl bir vicdan huzuru vereceğini yakinen biliyoruz. O insanların şirkten kurtulmasını, o insanların takva sahibi olmasını temin edeceksiniz. Eğer sizin anlattıklarınızı dinlerlerse, onlar mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyeceklerdir. Her biriniz ayrı bir yerden ayrı bir cemaate hitap ediyorsunuz. Bu doğruları söylediğiniz zaman muhteşem bir dizayn oluşur. Ayrıca bunu resmi hüviyette söylemeniz de gerekmez. Namazlardan sonra yaptığınız sohbetlerde anlatabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer yanılmıyorsam biraz çekiniyorsunuz doğruları söylemekten. Neden? Sevgili kardeşlerim, artık Avrupa Birliği'nin standartları içinde bir Türkiye'de yaşıyorsunuz. Yani düşüncelerinizi rahatça başkalarına ifade edebilirsiniz. Düşüncelerinizden dolayı bir sorumluluk yükü taşımıyorsunuz. Öyleyse doğruları söylemekle, o insanları cehennemden kurtarmakla duyacağınız vicdan huzurunu, iç huzurunu bir düşünün sevgili kardeşlerim. Ne oldu? Onlara Allah'a ruhlarını ulaştırmanın farz olduğunu söyleyeceksiniz. İşte birinci ayet-i kerime, Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri, birinci grup. Gene bir başka farz ayet-i kerime, Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: "Vettebi sebila men enabe ileyye." Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala. Kim Allah'a yönelmişse onun yoluna, Allah'a yönelenin yoluna tabi olmamız emrolunuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu nasıl bir müessese? Allah'a yönel diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dile diyor. Peki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, o zaman ne olur? Allah onu
daha doğrusu onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah yapar bu işi. Kişinin yapması sadece kendisine düşen talebi gerçekleştirmesi manasına geliyor. Kim Allah'a yönelirse Allah-u Teala mutlaka onu kendisine ulaştıracağını söylüyor. Şura suresinin 13. ayeti kerimesinde. Nasıl bir müessese? Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine, yani Allah'a ulaştırır. Ayet-i kerime buradaki yünip kelimesiyle Allah'a yöneleni kendisine ulaştırır deniyor, diyor. Buradan da kesin bir hüküm çıkıyor ortaya ki eğer münip kelimesi geçiyorsa bu Allah'a yönelmek manasına tercüme ediliyor. Ama buradaki Allah'a yönelme müessesesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek manasını tazammın ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ki Allah onu kendisine ulaştırmış. Sadece Allah'a yönelenleri Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'a yönelmek bir dilek. Bu dileğin Allah'ın zatına ruhun ulaştırılması olduğu kesinlik kazanıyor. Yönelmek insan ruhunun Allah'a ulaştırılmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilere baktığımız zaman gördüğümüz şey, bir kişinin Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemesini gerektiren bir özellik taşıyor. Ve gördük ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, ki dileyen kişiyi mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Burada olay açık bir şekilde ortada sevgili kardeşlerim. Demek ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bu üzerine farz kılınmış. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile diyor. Rum 31'de de diyor. Lokman 15'te de diyor. Başka bir ayete daha söylemiş mi? Evet, söylemiş. Zümer 54'te söylemiş. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel diyor. Allah'a ulaşmayı dile ve diledikten sonra da Allah'a teslim ol. Yani ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları camiası, muhterem din öğreticileri, biz sadece sizin
başka insanların kurtuluşuna metaldar olmanızı Allah-u Teala'dan diliyoruz. Sizden de bunu rica ediyoruz. Eğer sizler Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman hayatınız öyle bir mutlulukla dolu olacak ki, o zaman bize şükran borçluğu hissedeceksiniz kendinizi. O mutluluğa bu söylediklerimizle ulaştığınız için. Çünkü görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları, biz kendimizden bir şey ilave etmiyoruz. Size sadece Allah'ın ayetlerini anlatıyoruz. Ama büyük kısmınız söylediklerimizin ne olduğunu incelemek gereğini bile duymuyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, kendinize zulmetmiş olmuyor musunuz? Allah Teala buyuruyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kendisine zulmeder. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kendisine zulmeder. Şimdi bizim sizlere bu hitapta bulunmamız, sizden hasreten bunu rica etmemiz, evvela sizi şaibeden kurtarmak istikametinde geçerli. Siz şu anda ya da biz bu açıklamaları yapana kadar mazurdunuz. Çünkü bu ayetleri bilmiyordunuz. Size öğretmediler. Doğru, haklısınız. Tamam. Ama biz bunları açıkladık. 28 yıldır bu açıklamanın içindeyiz. Ve neticeleri sizlere ulaştırdık ihtarlarla. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın emrettiği biçimde hazırlandığı ihtarlar ve belki sizleri üzecek bir muhteva taşıdı. Ama şimdi bu konuşmaları sadece sizlerden bunu talep etmek, bunu rica etmek için bu konuşmayı, bu konuşmalar dizisini yapıyoruz. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilemediğinizi kabul edelim, başka insanların Allah'a ulaşmayı dilemesinin farz olduğunu onlara söylerseniz, en azından 3 ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin tağutun kulu olmaktan kurtulacağını ve Allah'ın kulu olacağını da ilave etmekte fayda görüyoruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezî neştenebut tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra febeşir ibadî." Onlar diyor sahabe için, o sahabe, onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse onlar tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin, ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Enabu ilallahi diyor. Gene münip kelimesi geçiyor. Enabu hüviyetinde.
Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler de bu sebeple tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanları kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır diyor. Hem cennet müjdesi vardır diyor. Hem de dünya müjdesi vardır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sahabe tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Neden? Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı dileyenler, Allah'a minik olanlar, onlar tağuta kul olmaktan kurtulmuş ve Allah'a kul olmuşlar. Cennet müjdesi de onların, dünya müjdesi de onların. Onlara müjde vardır demiyor, müjdeler vardır diyor. Hem cennet müjdesini hem dünya müjdesini ifade ediyor Allah Teala. İşte bunun dünya ve ahiret müjdesi olduğunu başka bir grup ayetle Allah Teala şekillendirmiş. Rum suresinin

Yunus suresinin, affedersiniz, 62, 63 ve 64. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara müjdeler vardır. Ve onlara korku yoktur. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası, onlar var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar, mahzun da olmayacaklardır. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahipleri olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen, amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyerek amin olan herkes, yani iman sahiplerinden, inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşırlar. Onlar hakiki imanın sahipleridir. Allah Teala iman sahiplerini, bir hakkın iman sahipleri, hakiki iman sahipleri ve inananlar olarak ikiye ayırıyor. İkisi de inananlar. İman, inanmak demek, inanç demek. Mümin, imanın sahibi demek. İnanan demek, lügat manası bu. Ve bu kişi inanıyor Allah-u Teala'ya. Ama inanmak onu kurtaramıyor sevgili kardeşlerim. Siz de muhakkak ki Allah'a inanıyorsunuz, din adamısınız kesin. Ama inanıyorsunuz diye cennete gideceğinizi düşünüyorsanız ve başkalarına da bunu söylüyorsanız olmaz sevgili kardeşlerim. Ne siz cennete girebilirsiniz ne de onlar girebilir. Bu öğrendiğiniz yanlış din ilmiyle onları cehenneme sürüklemekten sizler mesul oluyorsunuz sevgili kardeşlerim. Bu da bize çok hüzün veriyor. O insanlar bizi dinlemiyorlar. Sizleri dinliyorlar. Ve siz de onlara diyorsunuz ki zerre kadar kalbinde imanı olan kişi mutlaka cennete girer. İnanmak kimseyi cennete götüremez. Yetmez, ameller de götüremez. O hadis bir mevzu hadis sevgili kardeşlerim. Evvela hadisin muhtevasına bakalım. Zerre kadar imanı olan cehenneme girip bir süre kaldıktan sonra oradan çıkıp cennete gidecektir tarzında bir hadisten bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim'de 29 tane ayet-i kerime var. Cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmasının imkansız olduğuna dair 29 ayet-i kerime. Ve hiçbir ayet-i kerime
cehenneme giren insanın bir süre cehennemde kaldıktan sonra bir defa daha ifade ediyorum. Hiçbir ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren bir insanın bir süre cehennemde yandıktan sonra cennete gireceğine dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Meryem suresinin 72. ayet-i kerimesini böyle bir istikamette kullanmak istiyorlar. Yani sanki kişi cehenneme gitmiş, orada cehennemde yanmış yanmış da ondan sonra çıkıp cennete gitmiş gibi anlatmak istiyorlar. Allah Teala diyor ki kıyamet günü hiçbirinizin cehenneme ulaşmaması mümkün değildir. Hepiniz mutlaka cehenneme gideceksiniz.

Biliniz ki kıyamet günü herkes mutlaka cehenneme girecektir. Cehenneme girenlerden bir kısmı sadece cehennemi görmek üzere cehenneme giriyorlar. Sadece görmek sevgili kardeşlerim. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek oradan çıkmak ve cennete girmek üzere. Dikkat edin. İki türlü insan cehenneme girer. Bir, cehenneme uçarak girenler, bunlar cehennemden çıkarak cennete gidecek olanlardır. İki, kapıların kaldırılmasıyla burunları yere sürtünerek girenler, işte onlar orada dizüstü kalanlardır. Onlarla aynı anda cehenneme girenler, cennete girecek olanlar, uçarak cehenneme girdikten sonra cehennemin bütün katlarını sonsuzluğa Allah Teala onlara dolaştırır ve onlar oradan cehennemden çıkarak cennete ulaşırlar. Diğerleri kapıdan burunları sürtünerek girenler henüz dizleri üzerinde beklemektedirler. Daha cehenneme girmemişlerdir. Çıkanlar, dizleri üzerinde beklemeyenler zaten burunları yere sürtünerek girenler değildir. Onlar uçarak girmişlerdir. Allah onlara neden cehennemi gösteriyor? Cehennemdeki işkenceleri, korkunç azabı görsünler de bundan pozitif olarak etkilensinler. Allah'a hamd ve şükretsinler diye Allah Teala onları cehennemden kurtarıyor, cennete alıyor. Sevgili kardeşlerim, 29 tane Kur'an ayet-i kerimesi cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. O zaman eğer biz cehenneme giren insanlar cehennemden bir süre kaldıktan sonra çıkar diye bir iddiada bulunursak, bu Kur'an-ı Kerim'in 29 tane ayet-i kerimesinin reddedilmesi, inkar edilmesi anlamına gelir. Biz sizi bu hüviyette görmek istemiyoruz. Bundan çok hüzün duyuyoruz. Üzülüyoruz. Evvela din öğreticilerin bu konuda yeterli ilmin sahibi olmaları için çalışıyoruz. Sizlere ayetlerin hepsini verdik. O ayetler açık ve kesin. O zaman söylediğiniz şeyle insanları ümitlendiriyorsunuz. Yani kişi düşünüyor, yahu diyor ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inandığıma göre diyor, ben demek ki mutlaka Allah'ın cennetine gireceğim çünkü ben müminim. Gerçekten inanan yani mümin. Ama ne yazık ki cennete girmesi mümkün değil. Sadece inanç hiç kimseyi cehenneme götüremiyor. Çünkü Allah Teala açık bir şekilde inananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. İşte Zümer Suresi 71. ayet-i kerime, hayır daha güzel bir ayet-i kerime var. Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetleri. Allah Teala diyor ki kıyamet günü cehennemin kapısında gruplar beklemeye başlarlar. Dikkat edin. Cennete girecek olanlar cehenneme uçarak girerler. Dolaştıktan sonra çıkıp yine uçarak çıkarlar. Oradaki elektronik sistemler o insanların

durumunu en iyi bilenler. Ve de onlar otomatik olarak kapılardan bizim camlarımız gibi şeffaf ama içinden geçilebiliyor. Uçarak girerler ve tekrar çıkıp cennete giderler. Ama diğerleri o şeffaf kapılardan uçarak girmeye kalkarlarsa kafalarını oraya vururlar ve yere düşerler. Onların geçmesi mümkün değildir. O şeffaf kapılar yerden 10 metre, 12 metre yükseklikte yükseğe kadar yükselen kapılar. O zaman cehennemde kalanlara dikkatle bakın. Onlar dizleri üzerinde orada kalanlardır. Kapıdan burunları sürtünerek girenler. Şimdi eğer dersiniz ki cehenneme girenler cehennemde biraz yandıktan sonra çıkacaktır. Cennete girecektir. Bu Kur'an-ı Kerim'in 29 tane ayet-i kerimesine ters düşer. Hiçbir ayet-i kerimeye de uymaz. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimeleri Allah'ın ayetleri olarak değerlendirin. Allah'ın sizden beklediği şey insanları cehenneme mahkum etmeniz değil, kurtarmanız. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Ayetleri bir inceleseniz, reddetseniz bile bir incelemeniz size ne kaybettirir ki? Dikkat edin, arkasında çok büyük ulvi bir ideal var. Siz insanları bu söylediklerinizle cehennemden kurtarmıyorsunuz, onları cehenneme gitme konusunda adeta teşhi ediyorsunuz. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala eğer 29 tane ayet-i kerimesinde cehenneme giren bir insanın cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyorsa ve siz de onlar kafirler diyorsanız, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kime kafir dediğini dikkatle yer yerine oturtun. Allah'a ulaşmayı dileyen ve dilemeyen iki tür insan var. Sadece dilemeyenler kafirler. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor Allah Teala: Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde şirke düşenler, bütün fırkalar, takva sahibi olanlar, cennete gidecek olanlarsa bir tek fırka. Burada da müminleri oluşturan bir tek fırka var. O tek fırka müminler, geri kalan bütün fırkalar kafirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'a göre kafir hüviyetinde. Sevgili kardeşlerim, ne olur hakikatleri inceledikten sonra insanlara ulaştırsanız. Bunca milyon insanın vebalini niçin almakta ısrar ediyorsunuz omuzlarınıza? Onlara yazık etmenin vebalini çok ağır bir şekilde ödemeniz söz konusu olabilir. Ayrıca ne kaybedersiniz ki? İnceleyin. Deyin ki bize hayır, senin söylediklerin doğru değil.
Hay hay konuşalım. Ama hem incelemezseniz hem de hiç incelemediğiniz halde bizi bir suçlu, bir mahkum hüviyetine koyup da insanlara, onun söylediklerine bakmayın. O dinini bilmez, doğru dürüst Arapçayı bile konuşamaz, bilemez diyorsanız bunlardan bir tanesi doğrudur. Bizim Arapçayı doğru dürüst konuşamadığımız ve bilemediğimiz gerçek aynen böyle. Ama biz Allah'tan Arapça öğrenmedik. Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Ayrıca biz öğrenmedik, o bize öğretti. Bizim bir talebimiz yoktu, o bizi seçti. Sevgili kardeşlerim, 30 yaşına kadar şu dünyada dinle hiç alakası olmayan birisi olarak yaşadık. Sonra Allah Teala bizi yoluna aldı. Bir evliyasını göndererek Allah Teala'nın yolunu aldı Allah Teala bizi. Öyleyse evvela hakkımızdaki yanlış bilgilerinizin doğruya dönmesi gerekmiyor mu? Şu anda bizim günahımızı yüklenmiş durumda değil misiniz? Hakkımızda bühtanlarda bulunursanız eğer, söylediklerimizi onlara ulaştırmazsanız eğer, onların cehenneme gitmesine sebebiyet vermeyecek misiniz? O zaman sorumlu değil misiniz bundan? Sevgili din kardeşlerim, sevgili din öğreticileri, gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürde, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin. Şimdi ben size sorsam, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi diye, şimdi şu anda bunları dinledikten sonra bana diyebilir misiniz Kur'an-ı Kerim'de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemesi diye bir şey yoktur, İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyebilir misiniz? Eğer tahkik ederseniz bunu söyleyemediğinizi göreceksiniz. O zaman ne olur içinizden bir kısmının yaptığı gibi siz de bir inceleseniz. Sadece bunu istiyoruz sizden. İnceleyin diyoruz. Bize hak vermenizi istemiyoruz. İnceleyin diyoruz. İnceledikten sonra zaten onu söylememize gerek kalmadan bize hak vereceksiniz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer görevinizi yapmazsanız o zaman büyük bir vebal var bu konunun arkasında. Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar kafirdir diyor Allah Teala. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. O kadar mı? Hayır. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde gene Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Allah amen olanları, yani Allah'a ulaş iman sahiplerinden, müminlerden amenü olanları, olanların dostudur. Onları, yani onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi yaptırmak suretiyle. Ama diyor o kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Onları nurdan zulmete götürür tağut diyor Allah Teala. Öyleyse demin söylediğimiz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağutun kulu olmaktan kurtuluyorlar. Görüyoruz ki o zaman sadece tağutun kulu olmaktan kurtulanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin. Diğerleri
diğerleri o kafirlere gelince diye anlatılıyor. Kafirler, tağutun dostları, kafirler. O zaman sadece Allah'alaşmayı dileyen iman sahipleri, inananlardan sadece Allah'alaşmayı dileyenler müminler. Çünkü Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah sadece Allah'alaşmayı dileyenlerin tağutun kulu olmaktan kurtulduklarını söylüyor. Kurtulanlar da mümin adıyla geçiyor. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala sadece Allah'a münip olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tağutun kulu olmaktan kurtulduklarını söylüyor. Allah'ın kulu olduklarını söylüyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yani inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, inananlar değil, inananların hepsi değil. İnananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, o tek fırka ve sonuç açık ve kesin değil mi? Tağutun dostları kafirler diyor Allah Teala. O zaman tağutun dostu olmaktan, tağutun kulu olmaktan kurtulanlar müminler olmuyor mu? Zaten tek fırka ve diğer bütün fırkalar ayrımı zaten bunu söylüyor. O zaman sevgili kardeşlerim, neden? Ne uğruna yapıyorsunuz bunu? Ne uğruna bunca milyon insanın cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorsunuz? Burada kendinize acımayacak mısınız? Onları kurtarabilecekken görevinizi yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Onları kurtaracak olanlar sizlersiniz. Türkiye'nin her tarafına dağılmışsınız. Köylerde de camiler var. Oraları da sizler idare ediyorsunuz, din adamları. Eğer sizler o insanları Allah'ın doğrularına çağırmazsanız, o insanlar cehenneme gidecekler. Bunun vebali sizlerin omuzlarınızda. Bakınız ne diyor Allah Teala Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde. Cehennemdekiler dediler ki, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadetlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kübera büyükler demek. Devrimizin büyükleri kimlerse işte onlar. Ama bir de saadetler diyor ayet-i kerime. Saadetler de her konudaki ileri gelenler. Sizler de din adamısınız, din konusunun ileri gelenlerisiniz, saadatlarsınız. O zaman siz o insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek konusunu veremezseniz, onları o hedefe yöneltemezseniz, o zaman büyük bir problem var demektir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onların cehenneme gitmesine siz mani olabilecekken bunu gerçekleştirmiyorsunuz manası çıkıyor. Ve biz bu açıklamaları yaptıktan sonra bilerek, isteyerek gerçekleştirmiyorsunuz manası çıkıyor. O zaman ne uğruna sevgili kardeşlerim? Hem kendinizi feda ediyorsunuz, omuzlarınızın üzerine aldığınız vebal de var. Yani sadece kendi yaptığınız günahlar sebebiyle değil, onların cehennemden kurtulmasına elinizde imkan var, sebebiyet vermek var ve bunu gerçekleştirmiyorsunuz.
Bunun için de onların vebalini alıyorsunuz omuzlarınıza. Üzerinizde lanet oluşuyor sevgili kardeşlerim. Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde. Bizim insanlara yazdığımız kitaplarla belirtmemize rağmen ve onlara beyineler ispat vasıtaları da o kitaplarla birlikte göndermemize rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini, bizim ayetlerimizi ve hidayeti gizlerler diyor. Yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını gizlerler diyor. Allah da onları lanet eder diyor. Lanet edenlerin hepsi de onları lanet eder. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden omuzlarınıza lanet alacaksınız? Neden Allah'ın söylediklerini dinlemiyorsunuz? Neden onlara anlatmıyorsunuz söylediklerimizi? Biz bunu kendiliğimizden mi söylüyoruz? Bunu yapabilecek seviyede miyiz? Şu kadarcık Arapça konuşabilmemizle, şu kadarcık Arapça bilmemizle biz bunu yapabilecek insan mıyız? Hepinizin din adamı olarak orada Diyanet İşleri'nin vazifesini kıldığı hepiniz Arapça konusunda bizden fersah fersah ötedesiniz. Hem okumakta, hem yazmakta, hem konuşmakta hepiniz bizden çok ötelerdesiniz. Çok üstünsünüz. Ama bu sizi kurtaramayacak. Ve de sadece cehennem değil söz konusu olan şey sevgili kardeşlerim. Bir de üzerinize vebal alıyorsunuz. Yazık etmiyor musunuz kendinize? Bu konudaki bu iki numaralı din adamlarına öğütler konusundaki kasidemizi de açıklamamızı da inşallah burada tamamlıyoruz. Tabii aynı zamanda bu sizlere televizyonda açıkladığımız bu konu aynı zamanda kasete alınıyor. Ve sizlere de göndermek istiyoruz. Lütfen Nur TV'yi izleyin. Nerede tereddüdünüz varsa onu gidermeye çalışın. Olmazsa lütfen bize ulaşın. Biz sizin düşmanınız değiliz. Biz sizin kurtuluşunuz için, evet sizlerin özellikle din adamlarının kurtuluşu için hayatını bu konuya hasretmiş olan kişiyiz. Çünkü sizin omuzlarınızda vebal var sevgili kardeşlerim. Eğer biz bunları size söylemezsek başka kimse de bilmediğine göre nereden öğreneceksiniz Allah-u Teala'nın hakikatlerini? Neden bu kadar gayretimizden ediyorsunuz? Sizin için değil mi? Sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın neresinde olursanız olun, size hamdolsun ki Allah-u Teala ulaşmak imkanını bize bahşetti. Bu nimet, bu ihsan, bu bağış bizim için son derece kıymetli sevgili kardeşlerim. Sizlere ulaşmak ve Allah'ın doğrularını anlatmak. Onun için buradayız. Bu görevle vazifeliyiz. Konumuz mu? Konumuz Resuller. Hakkında birçok yanlış şey söylenen Resuller. Evvela Resuller ikiye ayrılır. Nebi Resuller, yani peygamber olan Resuller, bir, Veli Resuller, yani evliya olan Resuller, iki. İkisi aynı şey değildir. Nebi Resul, Veli Resul'den her zaman üstündür. Allah'ın Nebi Resulü, peygamber Resul'dür. Peygamberlerin arasında fetret devirleri vardır. Hazreti İbrahim, ondan sonra Hazreti Musa, arada yüzyıllar var. Ondan sonra Hazreti İsa, gene arada yüzyıllar var. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar Nebi Resuller. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatem'in Nebi'yim. Nebilerin, Nebi Resullerin, Peygamber Resullerin sonuncusu. İşte Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve Nebilerin sonuncusudur. Hatem'in Nebiyindir. Peygamberlerin sonuncusudur. Bu ayete çok dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu ayet Allah'ın hedeflerinden insanları saptırmak için birçok ağızda sakız olmuştur ve temel anlamından özellikle saptırılmıştır dinlerini bilmeyen insanlar tarafından. İfade son derece açıktır. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Resullerin de Nebilerin de sonuncusudur demiyor Allah-u Teala. Öyleyse hepimizin öğüdü, dersi Kur'an'dan almamız lazım. Allah-u Teala diyor ki, Müddessir Suresinin 54. ayet-i kerimesinde, Kella innehu tezkire. Muhakkak ki o Kur'an bir öğüttür. 55. Femen şa'e zekere. Kim dilerse o öğüt alır. İbret alır Kur'an'dan. Ve 56. Ve ma yeskürüne illa en yeşa Allah. Sadece Allah'ın dilediği kimse öğüt alır, Kur'an'dan ibret alır. Hüve ehlül takva ve ehlül mağfire. O takva ehlidir ve mağfiret ehlidir. Günahları sevaba çevrilendir. Sevgili kardeşlerim, işte insanlar bu hedefe ulaşmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için mağfiret ehli olamıyorlar, takva ehli de olamıyorlar. Takvanın başladığı noktaya hep beraber baktığımız zaman görüyoruz ki takva Allah'a yönelmekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. İşte
insanların şirkten kurtulduğu takva kademesi Rum 31'de veriliyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah Teala, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. Sakın müşriklerden olma. Bunları yapmadığın takdirde müşriklerden olursun diyor Allah Teala. Kim bu insan? Bu insan Allah'a yönelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilemiş ve takva sahibi olmuş. Peki olmasaydı ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dilemeseydi ne olacaktı? 32. ayet bunun cevabını veriyor. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler, gruplar oluşturmuşlardır. Ve her bir grup kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fırkalara ayrılmama olayı, tek bir fırkayı oluşturma müessesesi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ve takva sahipleri için geçerlidir. İşte öğüt alan onlardır. Allah'tan yol soran, Allah'ın gösterdiği yolda düşmanları ne söylerlerse söylesinler, ilerleyen o insanlar Allah'ın dostlarıdır. Daha takva sahibi oldukları anda, Allah'a milaki olmayı diledikleri anda Allah'ın kulu olmuşlardır. Tağut'un kuluyken Allah'ın kulu olmuşlardır. Dilemeyenler Tağut'un kullarıdır. Öyleyse öğüt olan bu insanlar neyi öğreneceklerdir? Öğüt olan bu insanlar Kur'an'ı öğrenmeyi dileyenlerdir ve Kur'an'ı öğreneceklerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifi son derece açık. Açık ve net. Diyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kur'an'ın lafzını, ondan sonra da ruhunu öğrenen ve öğretendir. Lafzı öğrenen ve öğreten en hayırlı olamaz. Hayırlılardan bir tanesidir. Ama Kur'an'ın ruhunu en derin standartlarda öğretebilen en hayırlıdır. O her devirde Allah'ın Resulü'dür. Kur'an'ın ruhunu anlatabilen kişi Allah'tan o ruhu alan kişidir. Her devirde devrin imamı daima Resul'dür. Risaletin altında bir kademede huzur namazının imamlığı mümkün değildir. Mutlaka Risalet Allah-u Teala'nın temel faktörü olarak onlara verilmiştir. Her devirde bu muhteva içerisinde Allah-u Teala bütün dünyadaki her kavme, her millete mutlaka Resul gönderir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, biz bütün milletlere, bütün kavimlere, bütün ümmetlere Resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Yani ardı arkası kesilmeksizin göndeririz.
Bir başka ifadeyle hangi kavimde bir Resul olursa onun arkasından derhal başka birini risaletle vazifelendiririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, risalet Allah-u Teala'nın bir görevidir. Risaletin Allah-u Teala tarafından verildiği kişiler, risaletin sahipleri olan Resullerdir. Bu Resuller ya Nebi Resuldür, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, son Nebi Resuldür. Ondan evvel yaşayan ve peygamberlik yapan Allah-u Teala'nın kendilerine risaletle beraber nübüvvet verdiği kişiler, sonunculardan bahsedeyim. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi Allah'ın Nebi Resulleridir. Ama aralarında fetret devirleri vardır, boşluklar. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 1400 yıl geçmiştir. Bugüne kadar hiçbir Nebi'nin gelmesi söz konusu olmamıştır. Hiçbir peygamberin gelmesi. Bundan sonra da kıyamete kadar asla olmayacaktır. Ama şu anda sevgili kardeşlerim, şu anda dünyadaki bütün milletlerin içinde bir Resul hayattadır. Ama bu Resul Nebi Resul değildir, Peygamber Resul değildir, Veli Resul'dür. Allah'ın evliyası olan Resul'dür. Hristiyanlıkta evliyalık mertebesi için saint kelimesi kullanılıyor. Onların içinde de Allah'ın Resulleri var. Budistlerin içinde de Allah'ın Resulleri var. Ama o Resuller Budizmi yaşamıyor. İslam'ı yaşıyorlar. Hristiyanlığın içinde de İslam'ı yaşayanlar var. Budistlerin içinde de İslam'ı yaşayanlar var. Hangi din diyorsanız onların arasında da hiçbir dini olmayan herhangi bir ülke olsa o ülkede de mutlaka Allah'ın bir Veli Resulü şu anda vazifeli, onların dilleriyle onlara öğretmek üzere. Kıyamet günü bütün insanlar ya cennete girecektir ya da cehenneme iki kısma ayrılacaklardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için girilecek yer, kalınacak yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için de kalınacak yer cehennemdir. Yurt cehennemdir. Öyleyse bütün insanlar kıyamet günü ya cennete ya cehenneme gireceklerdir. Cennete girecek olan insanlar bu öğretiyi bilenlerdir. Kendilerine mutlaka tebligat yapılmıştır. Bu tebligat yüz yüze bir tebligat olmayabilir. Kulaktan kulağa duyulan bir şey olabilir. Bilgisayarlardan, televizyonlardan, uydulardan tebligat olabilir. Ama tebliğ edilmeyen hiç kimse hiçbir devirde yaşamaz. Sorumluluğa muhatap olmayanlar, yani kendilerine teklif getirilmeyenler, mükellef olmayanlar 15 yaşın altındaki çocuklardır. Bir de akli dengeleri bozuk olanlardır. Onların sorumluluğu yoktur. Ama bunun dışında bütün insanlar akil bali oldukları günden itibaren sorumluluk taşırlar. Bu sorumluluk taşıyan herkese bu tebliğ şu veya bu şekilde mutlaka yapılır.
tebliğe muhatap olmayan kimse yoktur, olmayacaktır kıyamete kadar. İşte bu bapta tebliğe muhatap olmayan insanların mevcut olmadığı babında Allah Teala şunu söylüyor Enam 130'da. Ya maşerel cinni vel insi. Ey insan ve cin topluluğu. Elem yetikum resulün. Size resuller gelmedi mi? Minkum sizden resuller. Yani cinlere, cinlerden resuller, insanlara, insanlardan resuller. Yekussune aleykum ayati. Üzerinize ayetlerimi kıssa etsin, okusun ve anlatsın. Cehenneme giden insanlar ve cinler aynı cehenneme gidiyorlar ve her kat cehennem ayrı ayrı görevlilerden oluşuyor ve oradaki görevliler diyorlar ki insanlara ve cinlere, ey insan ve cin topluluğu, sizlere, sizlerden olan resuller, cinlere cin resuller, insanlara insan resuller gelmedi mi? Ki size ayetlerimi kıssa etsinler, okusunlar, anlatsınlar. Allah Teala ne diyor? Biz resul göndeririz diyor. Aminu olmayanları uyarsınlar, amin olanları müjdelesinler diye. Biz resul göndeririz diyor, amin olanları müjdelesinler diye, diğerlerini de uyarsınlar diye. Bütün kavimlere diyor. Dünya üzerinde ne kadar kavim varsa bütün kavimlere resul göndeririz diyor. Amin olanları müjdelesinler diye. Nasıl amin olacak kişi? Allah'a ulaşmayı nasıl dileyecek? Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Amin olmak mümin olmak anlamına geliyor. Bu mümin olmanın da standartları var. Bir, İmanın sahibi olan, yani inananlar var. Bir de inanıp da Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Ama eğer sadece inanç açısından bakıyorsanız, Allah Teala o inanıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar için de bazen aminü kelimesini kullanıyor. Arapçadaki kullanış statüsü. Ama bizim sizlere anlattığımız amin olanlar, sevgili kardeşlerim, onlar Allah'a inananlar değil sadece. Allah'a inanmak, bizim sizlere anlattığımız kurtuluşa ulaşacak olan bir amin olanı kapsamaz. Onlar inananlardır ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bir kişi Allah'a inansa da asla Allah'ın cennetine giremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dileyen bir aminu kişi ise o zaman takva sahibi olur. Yani takva sahibi olmayan bir kişi de Allah'a inanıyorsa Allah'a inanan biridir. Onlar için de Allah Teala Kur'an'da bazen aminu kelimesini kullanıyor. Ama bu kullandığı ifadenin içinde ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda bir talep mevcut değil. Amin olan kişi, Allah Teala'nın söylediği tarzda amin olan kişi, o kişi aynı zamanda takva sahibidir. Amin olanlardan, yani Allah'a inananlardan
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibi olur. Biliyorsunuz ki amene olmak inançtan başlayan, Allah'a inançtan başlayan 7 tane de kademeyi kaplayan bir standart oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak, iradeyi teslim etmek, risaletin sahibi olmak, devrin imamı olmak, hepsi ayrı ayrı amini olanlardır. Allah'a inanmaktan başlayan bir aminular dizisi 10 tane muhteva işaret ediyor. Hepsi de aminudur. Ama bizim anladığımız amin olmak Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde ifade ediliyor. Ne diyor Allah Teala orada? Ela inne evliya Allahu la hafvin aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Ameni olmanın takva sahibi olduğu noktada kişi. Öyleyse mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi var karşımızda. Ameni olanların takva sahibi olanları. İnanç açısından ameni olmanın Allah'a ulaşma dileğine kavuştuğu yer orası. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi ve oradaki amin olan kişi takva sahibi artık. Lehumül büşra fil hayate dünya ve fil ahirete. Onlara dünya hayatında da müjdeler vardır. Ahiret hayatında da müjdeler vardır. Sevgili kardeşlerim, bu standartlar içinde şimdi beraberce muhtevaya bakıyoruz. Ve Enam suresinin 130. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne demek istiyor ona bakıyoruz. Diyor ki ey cehennem bekçileri, cehenneme gelen insanlara ve cinlere diyorlar ki ey insan ve cin topluluğu, size resuller gelmedi mi? Sizden resuller. Ey cinler sizlere cin olan resuller, ey insanlar sizlere insan olan resuller gelmedi mi? يَقُسُّونَ عَلَيْكُمْ ayeti, size Allah'ın ayetlerini okusunlar, kıssa etsinler, anlatsınlar. Ve يُنْزِرِينَكُمْ لِكَاءَ يَوْمُكُمْ هَذَا, ve sizi bu güne ulaşmakla inzar etmediler mi, uyarmadılar mı? Yani buraya cehenneme geleceğiniz günü size haber vermediler mi? Neyle? Ayetlerimizi okuyarak sizi uyarmak suretiyle. Ayetler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider. Ey insanlar ve cinler, kendinizi toplayın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka cennete girersiniz, cennetinizi kurtarın. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizlere müjdeliyoruz ki siz Allah'ın cennetine gireceksiniz. Ey Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizleri de uyarıyoruz ki gideceğiniz yer cehennemdir. İşte Allah'ın Resulleri bunları söylüyor. Ameni olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarıyorlar. Ameni olanları müjdeliyorlar. Bu ameni olanlar Allah'a, sadece Allah'a inananlar değil, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Kalu, dediler ki, şehitna, biz şahit olduk. Hem cinler diyor bunu, hem de insanlar diyor. Ala enfisina, nefslerimize şahit olduk. Nefslerimiz üzerine
biz şahit olduk. Yani kendi nefsimize şahit olduk. E garat humul hayatet dünya ve dünya hayatı onları aldattı. Ve şehidu ala enfusihim ve nefslerine karşı şahit oldular. Ennehum kânu kâfirîn. Muhakkak ki onlar kâfirler oldular. Mutlak olarak kâfir olduklarına şahit oldular. Âminu olmayan Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan ve cinlerden herkes kendilerinin kafir olduğuna şahit oldular. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'a inansa da bu anlamda iman standartının sahibi olsa da onların adına da Allah-u Teala aminu dese de onların kurtuluşu mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin olma standartlarına sahip olamaz ama inanan bir insandır. Bir inanan bir insan olabilir, kurtuluşa ulaşamaz. Kurtuluşa ulaşabilmesi için inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler bu zümreye dahil olmak gerekir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, inananlardan biri olmak başka şey, inanıp da Allah'a ulaşmayı dileyenlerden biri olmak başka şey. Kimdir onlar inanan? Allah'a inanıyor. Ona öğretmişler ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadet getireceksin. İslam'ın 5 tane şartı var. Sen bu şartları yerine getireceksin. İslam teslim olmak demektir. Bu 5 şartı yerine getiren herkes Allah'a teslim olur. Bunu öğretmişler ona. O da kendisine öğretilenleri papağan gibi ezberlemiş ve tatbik ediyor. Bunun ötesinde bir şeyler var mı diye sormak aklına gelmiyor. Kendisine söylendiği tebligat yapıldığı zaman o zaman da inkar ediyor. Diyor ki bana benim atalarım, yani bana bu ilmi öğretenler onların atası oluyor. Asırlardan beri yazılan el yazması kitaplar bana bunu öğrettiler. Ben senin söylediğine inanmıyorum. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şeye inanmıyorum. O Allah'tır, bizse mahlukuz, insanız. Bizim ruhumuz bizden ayrılsa zaten biz ölürüz. Bu saçmalara inandırılmış insanlar asırlar boyu sevgili kardeşlerim. Kur'an rafa kaldırılmış. Allah'ın temel hükmü Allah'a ulaşmayı dilemek bütünüyle yok olmuş İslami hayattan. Bizden evvel Hristiyanlarda yok olmuş. Hristiyanlardan evvel Yahudilerde yok olmuş. Yani toplumun büyük kısmından bahsediyorum. Ama onların da aralarında küçük gruplar bizim şu anda yaşadığımız İslam'ı yaşıyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı diliyorlar, tabi oluyorlar, ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar, nefslerini teslim ediyorlar, irşada ulaşıyorlar, iradelerini de Allah'a teslim ediyorlar, irşat makamına getiriliyor insanlar. Bir defa daha tekrar edelim. Şu anda dünya üzerinde 72 çeşit inanç tespit edilmiş durumda. Dinlerin birleştirilmesiyle uğraşan bir sürü grup var. Vakıflar kurulmuş. Bu vakıflardan biri de Mihir Vakfı'dır. Mihir Vakfı bütün dinlerin tek bir din olduğunun kesin müdafiidir. Kur'an'ın müdafiidir. Kur'an açık ve net olarak bunu söylüyor ve insanlara din öğretenler bundan haberdar değil.
Sevgili kardeşlerim, ikinci bir din hiçbir devirde mevcut olmamıştır. Bu muhtevaya baktığımız zaman, dinin Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar hiçbir özelliğini değiştirmeden geldiğini net olarak görürüz mukaddes kitaplarda. Bugün de aynı din vardır. Kıyamete kadar da aynı din mevcut olacaktır. Ezeli ve ebedi din o dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti Adem'in dini. Ondan evvelki ilk peygamber, ilk insan. Ve Hazreti Muhammed'in dini. Hazreti İbrahim'den sonraki son peygamber. Aralarındaki evvele doğru giden bütün peygamberlerde, Hazreti İbrahim'den evvele doğru giden Hazreti Nuh'tan onlardan biridir. Ve sonraya doğru gelen bütün peygamberlerde Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin hatemi, mührü. Onlar da Hanif dininin sahibidir. Hiç başka bir din yaşanmamıştır. Ve burada Allah-u Teala'nın o tek kainatın tek dinini anlatmak için Resullerine öğrettiği bir din öğretisi söz konusudur. Öyleyse insanlık tarihi boyunca insanlar hangi ülkede yaşarlarsa yaşasın, hangi kariyede yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka bu tek dini onlara öğreten Allah'ın bir Resulü mutlaka o kavmin, o milletin, o ümmetin içindedir. Şu anda da altını çizerek defalarca söyledik, şu anda da söylüyoruz. Şu anda da dünya üzerindeki bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü hayattadır, yaşamaktadır. Ve onlar da başka başka dinleri yaşamakta olan ve dinleri yaşamakta olmayan insanlara aynı hakikatlerden bahsediyorlar. Tek Allah'a inanmaktan, Allah'a inananların ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturacağı tek bir fırkayı vücuda getirmekten ve o Allah'a ulaşmak gerektiğinden ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek gerektiğinden bahsediyorlar. Tıpkı bizler gibi namaz kılıyorlar. Tıpkı bizler gibi oruç tutuyorlar. Kur'an'ın elde bulunan son değişmeyen, değiştirilemeyen Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, şeriat kitaplarının sonuncusu, son peygamber indirilen son şeriat kitabı. Onun esaslarına riayet ediyorlar. Öyleyse burada o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafir olduklarına kendileri şahit oluyorlar. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Kafirler, kimler kafirler? Allah'a inanmayanlar değil hepsi. Allah'a inananlardan da Allah'a ulaşmayanlar.

Allah'ın Resulleri, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir size diyor ayet-i kerime. Buraya geleceğinizi, bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Sizi ikaz etmediler mi? İnzar etmediler mi? Uyarmadılar mı? Enam 131'de konu son şeklini alıyor. Diyor ki zalike en lem yekun rabbuke muhlikel kur'a bi zulmin ve ehluha gafilin. İşte bu senin Rabbinin olmamasındandır. Ne olmamasındandır? Mühlik en lem yekun rabbike, senin Rabbinin olmamasındandır. Muhlikel kur'a, kasabaları, şehirleri, ülkeleri yok eden, helak eden olmamasındandır. Bir zulmün, zulümle kareleri, kasabaları, ülkeleri yok eden bir Rab, senin Rabbinin zulümle ülkeleri, şehirleri, kasabaları yok eden bir Rab olmamasıdır bunun sebebi. Ve ehluha gafilun. Ülke hakkı, ülke halkı gaflet içindeyken ve onun halkı ehluha, onun halkı, o beldenin halkı, o ülkenin halkı gafilun, gafillerken. Gafil kimdir? İki türlü gaflet meselesi var. Bir, uyarılmayanlar. Uyarılmadıkları için gaflettedirler. Bir, bu. İki, uyarılanlar, uyarılmalarına rağmen uyarılmanın manasını idrak edemeyip, ona idrak etse de ya bilerek, isteyerek inanmayanlar, karşı çıkanlar ya da kendine söyleneni anlamadıkları için itaat etmeyenler, her ikisi de gaflettedirler. Bunlardan ağır cezaya çarpılacak olanlar bilerek, isteyerek buna karşı çıkanlardır. İşte bugün din alimlerinin ne yazık ki büyük kısmı üniversite öğretim üyeleri, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur diyorlar Kur'an'da. Bunca ayet onlara hiçbir şey söylemiyor. Bakınız Allah-u Teala o gaflette olanlar için ne diyor? Araf 146 ve 147 diyor ki Allah-u Teala onlara, Arapçasından başlayalım. Se'asrufü an ayeti yellezine, onları ayetlerimizden çevireceğiz ki yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı, onlar haksız yere, hiçbir hakları olmadan yeryüzünde kibirle kibirlenenlerdir. Yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev sebiler rüşdi ve in yerev külle ayati la yumini billah. Onlara inanmazlar. Ve nerev sebiler rüşti, la yettehuzuhu, onlar irşat yolunu gördükleri zaman

onu kendilerine yol edinmezler. Ve en yerev sevilel gayyi yettehuzuhu sevila. Ve en yerev sevilel rüşdi la yettehuzuhu sevila. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu, Allah'a ulaştıracak olan yolu gördükleri zaman, görürlerse eğer, onu yol olarak yol ittihaz etmezler. Onlar gay yolunu, kendilerini cehenneme götürecek yolu gördükleri zaman, o yolu kendilerine yol edinirler. Zalike biyennehüm kezehu bi ayatullahi ayatullahi ve kânü anha gafilin. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden Allah'ın ayetlerini yalanlamaları, tekzip etmeleri ve onlardan Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır. İşte gaflet müessesesi sevgili kardeşlerim. Gafletin arkasında Allah'ın ayetlerini yalanlamak var. Bu mütekebbir insanlar, bu kibirli insanlar kendilerinin payileri var. Prof bunlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz şu anda biliyoruz ki bu profesör kardeşlerimizin büyük kısmı onlara gönderdiğimiz ihtarları aldılar ve konunun ruhuna vardılar. Ama şu anda sesleri çıkmıyor. Bir camiada reddedilmek, aforoz edilmek elbette hakkı sahibi olan hiç kimsenin işine gelmez. Ama eğer onlar da bir yanlış bulabilselerdi, hemen bize ulaşacaklardı. Hud suresinin 117. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Ve mâ kâne rabbuke li yuhlikel kur'a bi zulmin. Ve senin Rabbin beldeleri zulüm ile helak edici olmadı. Beldeleri ve ehluha müslihun. Halkı ıslah edici olan beldeleri. Zulüm ile helak edici olmadı. Öyleyse orada ıslah ediciler varsa Allah'a ulaşmayı dileyin. Bunun, bu kurtuluşun başlangıcıdır. Bundan sonra tabiiyet, bundan sonra ruhu Allah'a ulaştırmak, bundan sonra fizik vücudu nefsi iradeyi Allah'a teslim etmek diye onları uyaran, onları ıslah etmeye çalışanlar, bir taraftan, bir taraftan da ıslah olanlar varsa, onları, o beldeleri helak etmez diyor Allah-u Teala. Ve Kasas suresinin 59. ayeti kerimesi. Ve mâ kâne rabbüke ve senin Rabbin olmadı. Muhlikel kur'a. Beldeleri yok edecek olan hatta yeb'ase fi ümmiha resulen. Yetlu aleyhim ayatina. Onlara ayetlerimizi okuyacak, onların içinden, fi içinde ümmiha, ümmilerin içinden
ümmilerin içinde ayetlerimizi onlara okuyacak bir Resul göndermedikçe, ayetlerini onlara okuyacak bir Resul göndermedikçe, Allah şehirlere, o şehirleri yok etmez, helak etmez. Ve ma künnâ muhlikil kur'a illâ ve ehlühâ zalimûn. Ve biz sadece ve sadece ehli, orı halkı zalim olan kavimleri yok etmişizdir diyor Allah-u Teala. Ve eğer yok etmişse mutlaka bir Resul göndermiştir o ümmilere, bilmeyenlere. Ümmi kelimesi sadece okuma yazma bilmeyenler değil sevgili kardeşlerim. Bir profesör bile eğer Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edemiyorsa Allah Teala onu ümmi kabul ediyor. Allah'ın ayetlerinden gafil kabul ediyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olan ümmilerdir diyor Allah Teala. Dikkat edin. Resul'e muhatap olmadıkça herkes ümmi. O Allah ve bütün insanların aynı hedefe yönelmesini, Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Ve bir Resul göndermedikçe hiçbir kavmi helak etmemiş. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri mutlaka var olmuştur ve var olacaktır. Bütün kavimlerdeki bütün insanlar da mutlaka tebliğe muhatap olacaklardır. Olmayan insan mevcut olmayacaktır. İnsanlar duyarlar ama icabet etmezler. İcabet etmeyenler için nedir ki, ne yazık ki cehennemdir. Bu onların seçimidir. Allah Teala herkesi kurtarmak ister. Herkesi en güzeli ulaştırmak ister. Ama eğer öyle olmuyorsa o zaman muhtevada değişiklik var. Onlar kurtulamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim görevimiz uyarmak. Uyarmakla vazifeli kılındık. Öyleyse dileyen kendisine Allah'a giden bir yol seçer. Dileyen de dalalette kalır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek konunun halli için yeterli, çözüm için yeterli bir nokta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için oluşması lazım gelen şey, güzellik odur ki Allah'ın indinde en güzele ulaşasınız. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Görüyorsunuz ki bu izahat onu gösteriyor ki Allah Teala insanları cezalandırmaz. Onlar tebliğe muhatap olmadıkça o insanlar cezalanmazlar. Mutlaka tebliğe muhatap olmak söz konusu. Bunun için Allah Teala bütün kavimlere, bütün zaman parçalarında mutlaka resuller gönderir. Bütün kavimlerdeki resuller de peygamber resuller, nebi resuller değildir. Veli resullerdir. Peygamber resuller her devirde bulunmazlar. Dünya üzerinde 1400 seneden beri peygamber resul mevcut değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra mevcut olmamıştır. Bundan sonra da mevcut olmayacaktır. Çünkü o nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, uyarılar devam edecektir. Bütün insanları kurtuluşa ulaştırmak için hayatımızın her parçasını bu istikamette kullanacağız inşallah. Allah'a layık olmanızı, Allah'a ulaşmayı dilemenizi ve Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül dolusu sevgilerle huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Mücadele Suresi Medine'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet edenin kadının sözünü işitmişti. Ve Allah, sizin konuşmalarınızı işitir. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir. İçinizden, sizden kadınlarına sırt çevirenler, arkalarını dönenler ki, onlar eşleri kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece onları doğuranlardır. Ve muhakkak ki onlar gerçekten inkar edici, çirkin ve günaha sokan ağır bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah mutlaka affeden ve mağfiret edendir. Onlar ki kadınlarına sırt çevirip sonra söyledikleri şeyden geri dönerler. O takdirde temas etmeden önce bir köleyi azat etsin, serbest bıraksın. İşte size bu vaaz ediliyor, yapmanız gerekenler öğüt veriliyor. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Artık kim azat edecek köle veya cariye bulamazsa, o takdirde eşlerine temas etmeden önce 2 ay devamlı ard arda oruç tutsun. Fakat kimin oruca gücü yetmezse, o zaman 60 miskini çalışmaktan aciz yaşlı kimseyi doyursun. İşte bu Allah'a ve onun Resulüne iman ettiğiniz içindir. Ve bu Allah'ın hudududur ve kafirler için elim azap vardır. Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne, onların koyduğu hudutlara muhalefet edenler, onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltıldılar. Ve açıklanmış ayetler, açık deliller indirmiştik ve kafirler için alçaltıcı azap vardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. Sonra onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Allah onların unuttuklarını tek tek saydı, kaydetti. Allah her şeye şahittir. Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini görmedin mi? 3 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 4.'sü o Allah olmasın. Ve 5 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 6.'sı o Allah olmasın. Ve bundan daha azı veya daha çoğu, nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o Allah onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını onlara haber verecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Gizli konuşmaktan nehyedilenleri, men edilenleri görmedin mi? Sonra nehyedildikleri şeye dönüyorlar. Aralarında günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konularında gizli gizli konuşuyorlar. Ve sana geldikleri zaman Allah'ın selamlamadığı bir şekilde seni selamladılar. Ve kendi aralarında, öyleyse o gerçekten peygamber ise Allah söylediklerimizden dolayı bize azap etmeli değil mi? Diyorlar. Onlara cehennem yeter. Ona yaslanacaklar, atılacaklar. İşte o varılacak yer ne kötü. Ey amenu olanlar! Allah'a inananlar, iman edenler! Aranızda gizlice konuştuğunuz zaman artık günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin, görüşün. Ve kendisine haşrolunacağınız, huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki necva, gizli fısıldaşma şeytandandır. Âmeni olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. Ve Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık, sıkıntı verecek değildir. Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ey âmeni olanlar! Meclislerde size oturmak için yer açın denildiği zaman o takdirde yer açın. Allah da size yer açar, genişlik verir. Ve
kalkın denildiği zaman hemen kalkın. Allah sizden amenu olanların ve ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltir. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Resul'e gizli bir şey söylediğiniz zaman, gizli konuşmanızdan, görüşmenizden önce sadaka takdim ediniz, veriniz. Bu sizin için daha hayırlıdır ve daha temizdir. Fakat bir sadaka bulamazsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Gizli görüşmenizden önce sadaka vermekten korktunuz mu? Öyleyse yapamadığınız zaman Allah sizin tövbenizi kabul etti. O takdirde namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın kendilerine öfkelendiği, gadaplandığı kavme, Yahudilere dönenleri, onları dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden değildir ve onlardan da Yahudilerden de değildir. Bilerek yalan yere yemin ederler. Allah onlara, münafıklara şiddetli azap hazırladı. Muhakkak ki onların yapmış oldukları şey çok kötü. Yeminlerini siper edindiler. Böylece insanları Allah'ın yolundan men ettiler. Artık onlar için alçaltıcı, rüsva edici azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlara asla fayda vermez. İşte onlar ateş ehlidir, orada ebediyen kalacak olanlardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. O zaman size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. Gerçekten onlar yalancı değil mi? Şeytan onları kuşattı. Böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlar onlar değil mi? Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler. Allah, ben ve elçilerim mutlaka galip gelecek diye yazdı. Muhakkak ki Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi, Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki Allah onların kalplerinin içine imanı yazdı. Ve onları kendinden bir ruh ile destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Ve onları altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu. Ve onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar felaha erenler değil mi? Haşr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 24 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk defa sürgün için diyarlarından çıkaran O'dur. Siz onların diyarlarından çıkacağını zannetmediniz. Ve onlar da kalelerinin Allah'tan gelecek bir şeye mani olacağını sandılar. Oysa Allah onlara hesap etmedikleri bir taraftan geldi ve onların kalplerine korku verdi.
evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri! Artık ibret alın. Ve eğer Allah onların üzerine topluca sürgün yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Ve onlar için ahirette de ateşin azabı vardır. İşte bu, onların Allah'a ve onun Resulüne muhalefet etmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a muhalefet ederse, o takdirde muhakkak ki Allah, ikabı, cezası şiddetli olandır. Hurma ağaçlarından kestikleriniz veya kökleri üzerinde kaim kılarak, dikili olarak bıraktıklarınız da ancak Allah'ın izniyledir. Ve bu, fasıkların perişan olmaları içindir. Ve onlardan, onların mallarından Allah'ın Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet için o zaman onların üzerine at ve deve koşturmadınız, savaşmadınız. Ve lakin Allah, Resullerini dilediklerine musallat eder. Ve Allah her şeye kadirdir. Allah'ın o şehir halkının malından Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet, artık Allah'ın, Resulünün, peygamberinin, ona yakınlığı olanların, yetimlerin ve yoksulların ve yolcularındır. Bu, içinizden zengin olanların arasında elden ele dolaşan bir mal, servet olmaması içindir. Ve Resul, size ne verdiyse o zaman onu alın. Ve o, sizi neden nehyettiyse o takdirde ondan vazgeçin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır. Fey, hicret eden fakirler içindir ki onlar, yurtlarından çıkarıldılar ve mallarından uzaklaştırıldılar. Onlar, Allah'tan fazıl ve rıza ararlar. Ve Allah'a ve onun Resulüne yardım ederler. İşte onlar, onlar sadıklardır. Ve onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup, kalplerinde iman yerleşmiş olanlar, kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden, dağıtılan ganimetlerden dolayı, kendileri onlara muhtaç olsa bile, gönüllerinde bir hacet, kaygı, haset bulunmaz. Ve onları kendi nefslerine tercih ederler, üstün tutarlar. Ve kim nefsini cimrilikten korursa, o takdirde işte onlar, onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Ve onlardan sonra gelenler, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman ile geçmiş, göç etmiş olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde ameni olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki sen raufsun, rahimsin derler. Nifak çıkaranları, münafıklık yapanları görmüyor musun? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz gerçekten yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de mutlaka sizinle beraber çıkarız. Sizin aranızdaki size karşı olan bir kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiz. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, mutlaka size yardım ederiz derler. Ve Allah, onların gerçekten yalancı olduklarına şehadet eder. Eğer gerçekten yurtlarından çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer gerçekten savaşsalar, onlara yardım etmezler. Ve gerçekten onlara yardım etseler bile, mutlaka arkalarını dönerler, savaştan kaçarlar. Sonra onlar yardım olunmazlar. Siz gerçekten onların yüreklerinde korku bakımından daha şiddetlisiniz. Allah'tan çok sizden korkuyorlar. Bu onların Allah'ın azametini, kudretini fıkıh edemeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlar korunmuş şehir içinde veya duvarlar arkasında, surlar içinde olmadıkça sizinle toplu olarak savaşamazlar. Onların kendi aralarındaki çarpışmaları şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Bu, onların akıl etmez bir kavim olmaları sebebiyledir. Onların durumu
kendilerinden yakın zaman önce yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır. Münafıkların size vaatleri, şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. İnsana, inkar et, kafir ol demişti. Fakat inkar ettiği zaman, muhakkak ki ben senden uzağım, elbette ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Böylece ikisinin, münafıkların ve şeytanın akıbeti orada, ateşin içinde ebediyen kalmak oldu. Ve işte bu, zalimlerin cezasıdır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve her nefs, yarın için ne takdim ettiğine baksın. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. Ateş ehli ile cennet ehli bir, eşit değildir. Cennet ehli, onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu mutlaka Allah'ın korkusundan huşu ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı görünmeyeni ve görüneni de O bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Melik'tir, hükümrandır, Kuddüs'tür, mukaddestir, selamdır, selamete erdirendir, mümindir, emniyet verendir, müheymindir, koruyup gözetendir, azizdir, yücedir, cabbardır, cebredendir, mütekebbirdir, pek büyük olandır. Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir, uzaktır. O Allah ki, yaratandır, baridir, yokken var eden, musavvirdir, şekil verendir. Güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih eder. Ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 13 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ve onlar haktan size geleni inkar etmiş oldukları halde onlara muhabbet besliyorsunuz. Dostluk ilka ediyorsunuz. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Şayet siz benim yolumda, benim rızamı aramak için cihada çıktıysanız, buna rağmen niçin onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ve ben sizin gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilirim. Ve sizden kim onu, bunu yaparsa, o takdirde doğru yoldan, Allah'a ulaştıran yoldan, sırat-ı mustakimden sapmış olur. Şayet sizi yakalasalar, onlar size düşman olurlar. Ve ellerini ve dillerini size kötülük ile uzatırlar. Ve sizin için keşke inkar etseniz diye temenni ettiler, istediler. Kıyamet günü akrabalarınız ve evlatlarınız asla size fayda sağlamaz. Onlarla sizin aranızı ayıracaktır. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız, sizi inkar ediyoruz. Ve siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim'in babasına, senin için mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim sözü demesi hariç. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve sana yöneldik ve masir, varış, dönüş, ulaşma sanadır. Rabbimiz, bizi kafirlere fitne kılma ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Andolsun ki sizin için onlarda Allah'ı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve ahiret gününü dilemiş olan kimselere güzel örnek vardır. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, hamiddir, hamd edilendir. Allah'ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden ve onlara adaletle davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Muhakkak ki Allah, adaletli olanları, adaletle davrananları sever. Fakat Allah, din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkarmış olan ve sizin çıkarılmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlarla dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Ve kim onlara dönerse, o takdirde işte onlar zalimlerdir.

Ey amenu olanlar! Hicret etmiş olan mümin kadınlar size geldikleri zaman onları imtihan edin. Hicret sebeplerini sorun. Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, mümin olduklarından emin olursanız, bundan sonra onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Onlar mümin hanımlar, diğerlerine kafir erkeklere helal değildir. Diğerleri de kafir erkekler de onlar için, mümin hanımlar için helal değildir. Onlara kafir erkeklere infak etmiş oldukları şeyi mümin olarak size gelen kadınlara daha önce vermiş oldukları mehirlerini geri verin. Ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde onlara nikah yapmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve kafir kadınları nikah ile tutmayın. Ve siz ne infak ettiyseniz, mehir olarak ne verdiyseniz geri isteyiniz. Ve onlar da infak ettiklerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda hüküm vermektedir. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve eğer sizin zevcelerinizden dolayı bir şey, mehir, sizin elinizden çıkıp kafirlere geçtiyse, kafirler sizden kendilerine gelen kadınların mehirlerini bıraktıkları eşlerine geri ödemezlerse, sonra da kafirlerden size gelip iman eden kadınların bıraktıkları eşlerine mehirlerini geri ödeme sırası size gelince, o zaman eşleri kafir erkeklere gitmiş olanlara infak ettikleri kadar mehri siz elinize geçen ganimetten verin ve siz kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Nebi Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere, sana tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın kendilerine gadaplandığı, rahmetinden terk ettiği bir kavme dönmeyin, dostluk kurmayın. Kafirlerin kabirdekilerden ümitlerini kesmiş olduğu, tekrar diriltileceğine inanmadığı gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Ahiret hayatına inanmazlar. Saf Suresi Medine'de nazil olmuştur. 14 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Ey amenu olanlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah'ın katında büyük suç oldu. Muhakkak ki Allah, kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Onlar sanki birbirine birleştirilerek kuvvetlendirilmiş binalar gibidir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için Allah'ın Resulüyüm. Böyle olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Artık onlar haktan dönünce Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti. Ey İsrail oğulları! Muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan Resul ile müjdeleyen size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm.
Fakat onlara beyineler, mucizeler, deliller getirdiği zaman onlar, bu apaçık sihirdir dediler. İslam'a, teslime davet olunurken, Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Onlar, ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Sizi elim azaptan kurtaracak bir ticaret için size yol göstereyim mi? Allah'a ve O'nun Resulüne iman edersiniz ve Allah'ın yolunda canlarınızla ve mallarınızla cihad edersiniz. İşte bu sizin için hayırdır. Keşke bilseniz. Sizin günahlarınızı mağfiret eder ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar ve sizi adın cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Ve müminleri müjdele. Ey amenu olanlar! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa aleyhisselamın havarilere, kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar üstün geldiler. Cuma Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder ki, O maliktir, mülkün sahibidir, kuddüstür, mukaddestir, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ümmiler arasında kendilerinden bir Resul beyaz eden, görevlendiren O'dur. Onlara O'nun Allah'ın ayetlerini okur, onları tezkiye eder, nefslerini temizler, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretir. Ve daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette onlar sadece açık bir dalalet içindeydiler. Ve henüz kendilerine ilhak olmamış, katılmamış olan onlardan sonrakilere de. Ve O azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediği kişiye verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kendilerine Tevrat yüklenip de, Tevrat'ın farzları okunup da, sonra onu taşımayanların, onunla amel etmeyenlerin hali, ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötü. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah'ın dostu olduğunuzu zannettiyseniz, şayet siz doğru söyleyen kimseler iseniz, ölümü temenni edin. Ve ebediyen onu ölümü temenni edemezler. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları şeyler sebebiyle. Ve Allah, zalimleri en iyi bilendir. De ki, muhakkak ki O, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, işte O mutlaka size mülaki olacak, siz ölümle karşılaşacaksınız. Sonra, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz.
O zaman Allah yapmış olduklarınızı size haber verecek. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Cuma günü namaza nida olunduğu zaman, çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseniz. Artık namazı kaza ettiğiniz, kılıp bitirdiğiniz zaman yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından isteyin ve Allah'ı çok zikredin. Umulur ki böylece siz felaha, kurtuluşa erersiniz. Ve ticaret veya eğlenceyi görünce ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bırakıp gittiler. De ki, Allah'ın katında olan şeyler eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şehadet ederiz. Muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün dediler. Ve Allah muhakkak ki senin gerçekten kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Ve Allah şehadet eder ki, münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Yeminlerini kendilerine siper ettiler, böylece Allah'ın yolundan saptılar ve saptırdılar. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü bir şey. Bu, onların önce amenu olmaları, Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayete ermeleri ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra küfre düşmeleri sebebiyledir. Bu sebeple onların kalplerinin üzeri tab edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onları gördüğün zaman onların cesameti, görünüşleri seni hayran bırakır. Ve eğer konuşurlarsa onların sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Her sayhayı, gürültüyü kendi üzerlerine, aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Artık onlardan hazer et, sakın. Allah onları helak etsin, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Ve onlara, münafıklara, geliniz, Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını alay ederek iki yana salladılar. Ve sen onların yüz çevirdiklerini, ayrıldıklarını gördün. Ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onlar münafıklar için mağfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Muhakkak ki Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Onlar münafıklar, Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin, bir şey vermeyin ki onlar dağılıp gitsinler diyenlerdir. Ve semaların ve arzın, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ve lakin münafıklar fıkıh idrak edemezler. Eğer biz şehre dönersek, mutlaka daha aziz, güçlü olan, daha zelil, güçsüz, zayıf olanı oradan, şehirden çıkarır diyorlar. İzzet Allah'ın ve onun Resulünün ve müminlerindir. Ve lakin münafıklar bilmiyorlar. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Ve kim bunu yaparsa o takdirde işte onlar hüsranda olanlardır. Ve sizden birisine ölüm gelmesinden o zaman Rabbim, keşke beni yakın bir zamana kadar ertelesen de böylece ben sadaka versem ve salihlerden olsam olmaz mı demesinden önce sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Ve Allah hiçbir nefsi, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez
ertelemez ve Allah sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır. Tegabun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Ve O her şeye kadirdir, gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizin bir kısmınız kafir ve bir kısmınız mümin. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve size suret, şekil verdi. Sonra sizin suretlerinizi ahsen yaptı. Ve varış, ulaşma O'nadır. Ulaşılacak makam O'dur. O'nun zatıdır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Ve gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilir. Ve Allah, sadırlarda, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? O zaman onlar işlerinin vebalini tattılar ve onlar için elim azap vardır. İşte bu, onlara resulleri, beyineler, açık deliller getirdiği zaman bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah müstani olduğunu, kendisinin hiçbir şeye ve de onların imanlarına da ihtiyacı olmadığını gösterdi. Ve Allah ganidir, hamiddir. İnkar edenler asla beyaz edilmeyecekleri, tekrar diriltilmeyecekleri zannında bulundular. De ki, hayır, Rabbime andolsun, elbette beyaz edileceksiniz. Sonra yaptığınız amelleriniz mutlaka size haber verilecek. Ve bu Allah için kolaydır. Artık Allah'a, O'nun Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Sizi toplanma günü için bir araya toplayacağı gün, işte o aldanma günüdür. Ve kim Allah'a iman eder ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, onun seyyiatini, günahlarını örter. Ve orada ebediyen kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koyar. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidirler, orada cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Ve o ne kötü varış yeri, ulaşılacak yer. Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez.

amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Oysa sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki ecrun azim, en büyük mükafat onun indindedir, katındadır. Artık Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar en üst seviyede takva sahibi olun. Dinleyin ve itaat edin. Ve kendiniz için hayır olarak infak edin, verin. Ve kim nefsinin cimriliğinden kendini korursa, sakındırırsa, o takdirde işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder. Ve Allah şekurdur, şükredilendir, şükrün karşılığını verendir, halimdir. Gaybı görünmeyeni ve şehadet edileni, görüleni bilendir. Azizdir, hakimdir. Talak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Nebi! Kadınları boşadığınız zaman o takdirde onların iddetlerini sayarak iddetlerinde boşayın. Ve Rabbiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Onları evlerinden siz çıkartmayın. Size açıkça bir fahişelikle gelmedikçe onlar da evlerinden çıkmasınlar. Ve bunlar Allah'ın hudutlarıdır, sınırlarıdır. Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa, o takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir iş, yeni bir durum husule getirir, başka bir kapı açar. Böylece onların, boşadığınız hanımlarınızın bekleme süreleri tamamlandığı, iddetleri sona erdiği zaman, artık onları marufla, örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle tutun, barındırın. Veya marufla onlardan ayrılın, onları iyilikle serbest bırakın. Ve sizden adalet sahibi iki kişi şahitlik etsin, şahit olsun. Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahir güne, Allah'a ulaşma gününe inanan kimseye işte bununla vaaz edilir, böyle yapması istenir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yeri nasip kılar. Ve hesap etmediği, aklına gelmeyen bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, artık ona o Allah kafidir. Muhakkak ki Allah, emrini, işini yerine getirendir. Allah, her şey için bir kader tayin etmiştir. Ve eğer hayızdan, adetten kesilmiş olan kadınlarınızdan şüphe ederseniz, o takdirde onların iddeti, müddeti 3 aydır ve henüz hayız, adet olmamış kadınların da iddeti 3 ay. Yüklü olan hamile kadınların müddetleri ise, yüklerini bırakıncaya, doğum yapana kadardır. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah işinde ona kolaylık sağlar. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa onun günahlarını örter ve onun ecrini azami artırır. Sizin ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında gücünüz yettiği kadar onları oturtun. Ve onları sıkıntıya düşürmek için onlara zarar vermeyin ve eğer onlar yüklü, hamile iseler o takdirde yüklerini bırakıncaya doğum olun

oluncaya kadar onlara infak edin, nafakalarını verin. Ve eğer bundan sonra sizin için emzirirlerse, o zaman onların ücretlerini verin. Ve maruf ile aranızda görüşün. Ve eğer bir güçlüğünüz olursa, zorlanırsanız, o takdirde onu bir başkasına emzirteceksiniz. Geniş imkan sahibi olan, geniş imkanlarından infak etsin, nafaka versin. Ve kim üzerindeki rızkı az ise, o takdirde Allah'ın ona verdiğinden infak etsin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlası ile mükellef, sorumlu tutmaz. Allah zorluktan sonra kolaylık verecektir. Ve nice ülkeler Rablerinin ve onun Resullerinin emrine itaat etmediler, haddi aştılar. Bu sebeple onları şiddetli bir hesaba çektik. Ve onları çok korkunç azapla azaplandırdık. Böylece o ülke halkları işlerinin vebalini tattı. Ve onların işlerinin sonu hüsran oldu. Allah onlar için çok şiddetli azap hazırladı. Ey amenü olan ulul elbab! Öyleyse Allah'a karşı daha üst takva ile takva sahibi olun. Allah size zikri, Kur'an'ı indirmiştir. Resul, amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, salih amel yani nefs tezkiyesi yapanları karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın ayetlerini açıklayarak okur. Ve kim Allah'a iman ederse ve salih, nefsi ıslah eden amel işlerse onu içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder, koyar. Allah'ın zatı onun Resul için en güzel rızık olmuştur. O Allah ki yedi kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını yedi kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmen, ilmiyle ihate etmiş olduğunu, kuşattığını bilmeniz için emir, onların arasında gökler ve yerler arasında devamlı iner. Tahrim Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Zevcelerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niçin kendine haram ediyorsun? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah gereksiz yeminlerinizi kefaretle çözmenizi size farz, meşru kılmıştır. Ve Allah sizin dostunuzdur ve O alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nebi bazı zevcelerine sır olan bir sözü gizlice söylemişti. Fakat onu o sırrı başkasına haber verince Allah ona durumu izhar etti, peygamberine bildirdi. Nebi de bazısını açıkladı ve bazısını bildirmekten vazgeçti. Ona zevcesine onu bunu bildiğini haber verdiği zaman zevcesi "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Nebi, bana alim en iyi bilen ve habir her şeyden haberdar olan bildirdi, dedi. Siz ikiniz de Allah'a tövbe etseniz ki mutlaka etmelisiniz, çünkü ikinizin de kalbi kaymıştı. Ve eğer ona Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yardımlaşırsanız, o takdirde muhakkak ki Allah, onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlasıdır. Cibril aleyhisselam ve müminlerin salih olanları ve bunlardan başka melekler de ona zahirdirler, yardımcıdırlar. Eğer o sizi boşarsa, onun Rabbinin onun için sizin yerinize sizden daha hayırlı olan Müslüman, Allah'a teslim olmuş kadınlar, mümin kadınlar, kanitin olan kadınlar, tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar, oruç tutan kadınlar,
dul ve bakire olan kadınlardan zevceler, eşler ile değiştirmesi umulur. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Onun üzerinde çok güçlü ve çok sert, acımasız melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Ey inkar edenler! O gün özür beyan etmeyin. Siz sadece yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak cezalandırılacaksınız. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a nasuh tövbesi ile tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahlarımızı sevaba çevir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin derler. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Ve onlara galiz, sert davran. Onların mevası, barınacağı yer cehennemdir. Ve ne kötü varış yeri. Allah, kafirlere Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımını örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan iki kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı, onları kurtaramadılar. Ve onlara ikiniz de ateşe girenlerle beraber ateşe girin denildi. Ve Allah amenu olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim, senin katında cennette benim için bir ev inşa et ve beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve zalimler kavminden beni kurtar demişti. İmran'ın kızı Meryem ki onun iffeti ahsendi. Bu sebeple onun içine ruhumuzdan üfledik ve o Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve o kanitin olanlardan oldu.

Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek, bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim, bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah-u Teala Rum 31'e diyor ki, münibine ileyhi ve yettekuhu, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz. Takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız, Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de, ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır, ruhumu sana ulaştırmamı temin et, sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size 2 tane seçenek var. 1, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. 2, Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, 2. kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, 3. kat cennetin sahibi olun. 3 kat cennet de Allah-u Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Tefsir müessesesi mutlaka Allah'ın yardımına ihtiyaç gösterir. Kur'an'ı indiren Allah'tır. Onun gerçek anlamını en iyi o bilir. Ayetleriyle ne demek istemiştir? Onun öğretisiyle bunun iç dünyası açılır. Öyleyse Mümin Suresinin 17. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. El yevme tüczâ kullu nefsin bima kesebet. La zulmel yevm. Yevme. İnnallâhe seri'ul hisâb. El yevme bugün tuczâ cezalandırılır, karşılığı verilir. Kullu nefsin, bütün nefsler bima dolayısıyla sebebiyle kesebet, iktisap etti, kazandı. La zulme, zulüm yoktur. El yevme bugün innallâhe muhakkak ki Allah seri'ü seri yapan, çabuk yapan, el hisabı hisap. Şöyle bir anlam çıkıyor. Bugün bütün nefsler, herkes kazandıkları sebebiyle cezalandırılır. Yani cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Kazandıkları negatif ve pozitif dereceler arasındaki farka göre Türkçemizde cezalandırma adıyla geçen ceza verilebilir kişiye negatif dereceleri fazlaysa veya pozitif dereceleri fazlaysa ona mükafat verilir. Negatif dereceleri fazla olan cehenneme, pozitif dereceleri fazla olan cennete ulaşır. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ayet-i Kerime bunu söylüyor. Neden zulüm yoktur? Çünkü kişinin kazandığı ve kaybettikleri sadece onun bütün amelleri itibariyle görülmez. Ayrıca düşünceleri de o amel defterinde yer alacaktır. Böylece hangi olayda, hangi ölçüde taammüt olduğu kesin şekilde ortaya konacaktır. Ve en ufak bir haksızlık yapılması, zulüm yapılması mümkün değildir. Taammüt miktarı %100 anlaşılır. Ayet 18, Bismillahirrahmanirrahim ve enzirhum yevmel azifeti izil kulubu le del hana ciri kazimin ma liz zalimine min hamimin ve la şefi'in yuta'u ve enzirhum ve onları uyar. Nezret. Yevmel azifeti yakın olan gün, yaklaşan gün iz o zaman, olduğu zaman el kulübü kalpler leda yanında
El hanaciri, hançereler, boğaz, gırtlak. Kazım'ı yine korkmuş olarak, korkuyla ma yoktur. Li ezzalimin, zalimlere, zalimler için. Minden, hamimin, samimi dost, yakın dost. Vela ve yoktur. Şefi'in, şefaatçi. Yuta'u, tabi olunur. Hatırı geçer, sözü kabul edilir. Ve yaklaşan gün, kıyamet günü için onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerelere gelir. Can boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir. Bir şefaatçi yoktur. Ve yaklaşan gün kıyamet günü için onları uyar diyor Allah Teala. Bütün etrafındaki insanları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarmakla vazifeli. O zaman diyor Allah Teala, o gün kıyamet günü kalpler